0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtları ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını araştırma komisyonu başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Alkome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebolu suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada, hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısıyla ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Aynen. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

alan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim düşe.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: boş yere, boş yere.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtları ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını araştırma komisyonu başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Alkome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada, hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi, onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Aynen. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
7: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim. Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyor.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili ünvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış. Yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi, onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

0: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtları ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını araştırma komisyonu başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Kocakaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebolu suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada, hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Aynen. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
7: ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radyo.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'de inanç ve mimari ziyaretin buluştuğu nokta Yaman Dede Camii. Kayseri'nin tarihi dokunuşunu yansıtan, hem mimarisi hem de manevi atmosferiyle dikkat çeken yapılardan biri de Yaman Dede Camii. Şehrin merkezinde Taplakaya Mahallesi'nde yer alan bu cami, tarihi güzelliğiyle hem Kayserililerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonunu şehir içinde huzurlu bir şekilde geçirmek, sessiz bir mola vermek isteyenler için Yaman Dede Camii, sakinliği ve zarafetiyle ideal bir durak. Caminin bulunduğu yapı aslında geçmişte Surp Atvatsasin Ermeni Kilisesi olarak inşa edilmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan bu görkemli taş yapı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek camiye dönüştürüldü ve Yaman Dede Camii adını aldı. Adını, aslen Ermeni asıllı bir şair olan Krikor Zohrabyan'dan, yani sonradan Müslüman olup Yaman Dede adını alan kişiden alır. Mevlana'ya ve tasavvufa duyduğu derin sevgiyle tanınan Yaman Dede, Kayseri'de doğmuş, hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir. Onun isminin bu camiye verilmesi, hem şehrin kültürel çeşitliliğini hem de inançların birleştirici gücünü simgeler. Kesme taştan inşa edilen cami, zarif mimarisiyle dikkat çeker. Özellikle taş duvarlarındaki oyma süslemeler, kemerli pencereler ve yüksek tavanlı iç mekan, hem tarihi kimliğini hem de sanatsal değerini yansıtır. Geniş avlusu, yeşil çevresi ve sessiz atmosferiyle cami, ziyaretçilerine hem ibadet hem de huzur dolu bir dinlenme alanı sunar. Caminin hemen çevresinde yer alan dar sokaklar, eski Kayseri mimarisinin izlerini taşır. Günün farklı saatlerinde taş duvarları vuran ışık, caminin yüzeyinde adeta zamanın izlerini gösterir. Bugün Yaman Dede Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Kayseri'nin çok kültürlü tarihini ve hoşgörü geleneğini yansıtan önemli bir semboldür. Taş duvarlarının ardında hem inanç hem de insan sevgisinin izlerini barındıran Yaman Dede Camii, Kayseri'nin kalbinde sessizce geçmişi ve bugünü buluşturmaya devam ediyor. Radar'ın notasında bugünkü rotamız Yaman Dede Camii'siydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Müzik Radarı.

0: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Son 2 3 4.
2: Ne seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtları ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını araştırma komisyonu başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada, hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısıyla ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparkların da kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi, onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Aynen. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
7: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Pencere önünde arkadaştan ayrı, porselen saksıda bir süs çiçeği.

haylaz çocuklarca hiç koparılmaz. Gece çökünce açılır lambalar.

0: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyor.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti.

0: yaptı. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz. 4 gün boyunca hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada güzel bir Kayseri temsili oluyor.
0: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
0: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
3: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın kamu vicdanını da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz.
4: Aynen.
3: Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa, ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
0: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtları ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını araştırma komisyonu başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısıyla ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi, onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Aynen. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda unutulmaz şarkılarıyla Aşkın Nur Yengi'yi konuk edeceğiz.

Erzincanlı devlet memuru Bahattin Yengi ile Trabzonlu ev hanımı Samime Yengi'nin son çocuğu olarak dünyaya gelen sanatçı, Ahmet Yengi isminde bir abisi ve Sezen Aksu'nun vokalistliğini ve asistanlığını da yapmış Süheyla Yengi'nin kardeşleridir. İlk öğrenimini Erenköy İlköğretim Okulu'nda tamamlayan sanatçı, İstanbul doğumlu olup ortaokul öğrenimine Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda cello öğrencisi olarak başlar. 11 yıllık öğrenim sürecinden sonra mezun olur.

Sanatçı orta öğrenimini devam ettiği sıralarda 1981 yılında Onlu Tunç'la tanışır ve Onlu Tunç Orkestrası'nda Sezen Aksu'nun vokalist olarak çalışmaya başlar. 1987 yılında Harun Kolçak'la birlikte grup Periyot adıyla Güzel Şeyler Söyle adlı şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finallerine katılır.

Sanatçı aynı yıl 1987'de Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda yeniden ve 1988 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Portakal Çiçeği, sonraki yıl Çeşme Müzik Festivali'nde Artık Hiç Ağlama adlı şarkılarla uluslararası platformlarda birincilik ödülleri kazanır.

Sonraki yıllarda çıkardığı albümlerin tanıtımı için yurt dışında birçok ülkeye turneye çıkar. Malta ve Birleşik Krallık'ta albümde yer verdiği şarkıları için müzik klipleri çeker. 2007 yılında ise Sevgiliye, Hesap Ver, Sarımı Bekliyorum ve Kara Çiçeğim albümlerinden seçilmiş 13 şarkılık toplama albümü Aşkın Şarkılarını yayınlar.

Müzik albümlerinin yanı sıra değişik projelerde de yer alan sanatçı, 1980'li yıllardan bu yana birçok reklam müziği seslendirir. 1994 yılında Kurtuluş adlı televizyon dizisinde Atatürk'ün akrabası Fikri Hanım'ı canlandırır ve dizinin jenerik müziğini yorumlar.

2001 yılında Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Kadıncıklar adlı oyunda tiyatro sahnesiyle tanışır. Aynı yıl yine Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Olacak O Kadar adlı güldürü programında rol alır ve programın müzik direktörlüğünü yapar. Cesur Kuşku ve Bayanlar Bayları adlı dizilerde rol alan yenge, Zeki Alasya ve Mehmet Ali Erbil gibi oyuncularla birlikte Ömer Çift filminde de rol alır. Sanatçı bir dönemse uzun süre Rafet Erroman'la birlikte konserler verir.

Sanatçı Sezen Aksu'nun büyük desteğini görür. Ayrılamam adlı şarkısı Levent Yüksel ve Kargo tarafından yeniden yorumlanmış, fakat ikisi de orijinal kaydın başarısını elde edememiştir. Yine Aşkın Nur Yengi TRT için hazırlanan Türkiye'nin ilk halk oyunu yarışması Altın Adımlar Halk Oyunları yarışmasının jüri üyeliğini Müjde Ağar, Ahmet Demirbağ ve Yavuz Bingöl ile birlikte yapar.

Aşkın Nuryengi 1990 yılında yayınladığı Sevgiliye adlı ilk albümüyle büyük beğeni toplayıp tanınır. Bu albümü 2 milyon satışa ulaşır. Albümdeki tüm şarkılar birer hit olur. 1992'de Hesap Ver, 1993'te Sıramı Bekliyorum, 1994'te Kara Çiçeğim, 1997'de Haberci, 1999'da Aşk Kazası, 2000'de Peşindeyim, 2002'de Aşkın Nuryengi, 2004'te Yasemin Yağmurları, 2007'de Aşkın Şarkıları ve 2010'da Gözümün Bebeği albümleriyle sevenleriyle buluşur. Sanatçı 20 yıla tam 11 albüm sığdırır.

Sanatçı Türk sinemasının ünlü oyuncularından Haluk Bilginer'le 2006 yılında evlenir ve 2012 yılında boşanır. 5 yılın ardından tekrar birleşme kararı alan çift 2010

91.8 Radyo Radar'daydık. Aşkın Nur Yengi'yi programımızda konuk ettik. Bir başka programımızda bir başka sanatçımızı konuk ederek sizlerle birlikte olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
3: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi:
4: "Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz."
3: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Kocakaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz. 4 gün boyunca hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada güzel bir Kayseri temsili oluyor.
3: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
6: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
3: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
7: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın kamu vicdanını da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz.
8: Aynen.
7: Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa, ki kuruldu. Madem yapıldı, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
3: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
9: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
10: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
11: Kayseri'de iz bırakanlar.
12: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Rasim Mazlumcan'ı konu alıyoruz. Kayseri'nin milli mücadele yıllarındaki önemli simalarından biri olan Rasim Mazlumcan, 1891 yılında dünyaya gelmiş, ünlü edip ve bestekar Ahmet Rasim Bey'in oğlu olarak yetişmiştir. Genç yaşta öğrenmeye ve öğretmeye hevesli olan Rasim Bey, 1911 yılında Kayseri İdadisi'nde tabiat bilgisi öğretmenliği yapmaya başlamıştır. Ancak vatan çağrısı onu yalnız sınıflarda bırakmamış, milli mücadele yıllarında kendini doğrudan vatan savunmasına adamıştır. 1919 yılında Sivas Kongresi'nde eski bir ihtiyat zabiti olarak Mustafa Kemal Paşa'nın yakın güvenliğinde görev almıştır. Kongre tamamlandıktan ve temsil heyeti seçildikten sonra Mustafa Kemal Paşa'nın izniyle Kayseri'ye dönmüş, şehirde milli mücadele çalışmalarına devam etmiştir. Kendi ifadesiyle bu şehirdeki ilk memuriyetinden büyük feyiz almıştır. Kayseri'ye döndüğünde halen ihtiyat zabiti olan öğrencileriyle birlikte İhtiyat Zabitan Cemiyeti'ni kurmuş ve başkanlığını üstlenmiştir. Bu cemiyet şehrin milli mücadeleye hazırlanmasında önemli bir merkez olmuştur. 19 Aralık 1919'da Ankara'ya gitmek üzere Kayseri'ye gelen heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının karşılanmasında da Rasim Bey ön saflarda yer almış, cemiyetini ve bağlılığını heyecanlı bir nutukla ifade etmiştir. Rasim Mazlumcan, şehirdeki diğer milli mücadele önderlerinden Ahmet Hilmi ile birlikte Adana'yı işgal eden Fransız ve Ermenilere karşı mücadele etmek amacıyla Adana'ya Doğru isimli bir gazete çıkarmıştır. Vilayet matbaasında basılan bu gazete, mutasarrıfın çekingenliği nedeniyle uzun ömürlü olmasa da Rasim Bey'in kararlılığını ve cesaretini göstermiştir. Maraş müdafaası sırasında Rasim Bey Develi üzerinden Haçın tarafına geçerek burada Atatürk'ün talimatıyla Develi Belediye Başkanı Kamberli Osman Bey'in başlattığı Kuvayi Milliye Hareketi'ne bizzat katılmıştır. Haçın ve Şar bölgelerinin kurtarılmasında gösterdiği çaba onun milli mücadeledeki aktif rolünü ortaya koymaktadır. Cumhuriyet yıllarında Rasim Bey bir süre Kızılay müfettişliği yaptıktan sonra son yıllarında Adapazarı'nda Merkez Eczanesi Müdürü olarak görev yapmıştır. Hayatı hem öğretmenliği hem de vatan savunmasındaki fedakarlıklarıyla Kayseri'nin ve Türkiye'nin yakın tarihine örnek teşkil etmiştir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
11: Kayseri'de İz Bırakanlar.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler

0: faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyor.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtları ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Kocakaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duru, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebolu suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısıyla ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis

0: toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, Sayın Rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
2: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi, onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Aynen. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Kültür Panorama. Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaz'a bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yolu gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, Moderne'ye yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Sciences Politiques'e devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine batıyı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle doğunun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Prost, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almayı öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz. Bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcı ise bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerini hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile Doğu-Batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironiyle ele alır. İnce bir ironiyle ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. Ölümünden sonra yayımlanan yazıları, onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan, değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
3: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Yayın tekrarı.
3: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
4: ...91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayınından ekonomi sohbetleri programından hepinize günaydın, iyi haftalar. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz, Sayın Ömer Uzunoğlu Bey'le yaptığımız programımız her zamanki gibi her pazartesi sabah 9.30'da sizlerleyiz. Bugün de sizlerleyiz. Bugün böyle ağırlıklı işin sosyolojik yönleri, geçen haftadan yarım kalan bir takım konular vardı. Ona niyetleniyorduk ama dün akşam itibariyle bir anda gündem ne diyelim saniyesinde değişti. Tekrar bir savaş çığırtkanlıkları, tekrar savaş söylemleri başladı. Geçen hafta Türkiye'nin hem enflasyon rakamları açıklandı, aynı zamanda ilk çeyrek büyüme rakamları %2,5 olarak açıklandı. Bunları biraz irdeleyeceğiz ama sabah uyandığımızda, gece saatlerine itibaren ve sabah uyandığımızda bir baktık, yine Brent petrol 100 dolarlara yaklaştı. Altın da geriye doğru çekilme başladı. İran İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'ı vuruyor diye sonrasında da misilleme yaptı. ABD dedi ki ben bu sefer yokum, ne yaparsanız yapın dedi ve Trump gece saatlerinde yaptığı açıklamalarda da pazartesi salı ya da en geç çarşamba günü biz bir anlaşma metnini imzalayacaktık, bunun duyurusunu yapacaktık ama dedi tekrar başa döndük gibi bir söylem söyledi. Bir anda da ortalık karıştı. Neler oluyor hem dünyada hem ülkemizde, hem ekonomi hem siyaset hem savaşlar, ne olur hepsini konuşacağımız programımıza başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz Ömer Bey, de günaydın, iyi sabahlar dileyelim. Nasılsınız Ömer Bey?
5: Her zaman iyiyim, hamdolsun.
4: Harikasınız.
5: Kötü olsa biz iyiyiz.
4: Deme. Her zaman dünyada için.
5: Evet, sıkıntı olsa.
4: Yine de bir yüzümüzün gülmesi, her zaman bir umudun olması tabii ki. Ne demişler? Umut fakirin ekmeği. Onu da yapmazsak evin yolu bulunmaz diye bir cümle var herhalde.
5: Çevreye bunu empoze etmek önemli. Yani bu hareketiniz çevredeki psikolojik açıdan diğer insanları da rahatlatıyor. Dolayısıyla bunu bilmek lazım. Bunun bilincinde olunca her zaman gülümsemek, her zaman yumuşak olmak yaralıdır diye düşünüyorum ben.
4: Yavaş yavaş o zaman konulara değinelim. Gece saatlerinde bir anda ortalık karıştı. Neler oluyor?
5: Hadi bir ona geçelim ama ben sabah bir olay yaşadım bugün.
4: Hayırdır
5: çok
4: inşallah.
5: Çok etkilendim. Size anlatmadım demin. Saat 7.10 geçiyordu. Yoğun burçta belediye ekmek fabrikasından ekmek almak istedim ben. Tam buğday ekmeği, oran harika. Son birkaç aydan beri arkadaşlar tavsiye ediyor. Ben hiç almazdım belediye ekmek fabrikasının müfessinden ama gerçekten bir paket aldığımda gördüm ki harikulade bir ekmek, tam ekmek, tam buğday ekmeği. Bu sabah gittim, sıra var. Çok ilginç, saat 7-10 geçe en az 10 kişinin üzerinde insan var. Ben de sıraya girdim, bekledim. Benim önümde bir beyefendi 2 tane ekmek aldı, 2 tek somun. Ali Bey kredi kartıyla ödedi. İnanın dünya başıma yıkıldı yani. Bir an düşündüm, beyefendi izin verirseniz ödeyeyim diye. Sonra dedim ki ya bunun da onuru, gururu var. Çok insan sırada. Halil Bey şimdi iki ekmeği sabah saat 7-10 geçe bir insan kredi kartı ile alıyorsa, yani hakikaten insan olarak, idareciler olarak oturup düşünmemiz gerekir. Yani biz ne yapıyoruz? Biz neyin kafasını yaşıyoruz? Yani bizim yaşadığımız alem nedir? Bir türlü sabahtan şu ana kadar çözemedim. İnanın gözlerim dolu yani o hareketi gördüğümde, ya iki ekmek tek somun ve siz büfeye kredi kartını veriyorsunuz. Allah'tan büfede kredi kartı geçiyormuş. Yani onu veriyorsunuz ve oradaki görevli arkadaş o iki ekmeğin parasını alıyor ve hiç yadırgamıyor. Hiç kimse yadırgamıyor. Demek ki bu normal olmaya başlamış, normal gelmeye başlamış. Dolayısıyla biz çok şey konuşuyoruz ama aslında konuşulması gereken konu veya konular o kadar farklı ki, yani bizim baktığımız perspektif, açı, gördüklerimiz, şahit olduklarımızla hayatın gerçekleri, özellikle Türkiye'de yaşayan dar gelirli vatandaşların gerçekleri çok farklı Halil Bey. Dolayısıyla şunu anladım ki biz uçuyoruz, yani hani bir şeyleri konuşuyoruz ama uçuk şeyler anlatıyoruz. Yani gerçeğe inemiyoruz. Bağışlayın Anadolu tabi, deşemiyoruz ya gerçeği. Yani her şeyi bırakıp şu konuyu tartışmamız lazım. Yani nasıl olur da aslan gibi adam, yani belki 35'li yaşlardaydı, yani kredi kartıyla, demek ki kredi kartı var yani, kredibilitesi olan bir insan, yani iki tane ekmek alacak ve bedelini o kartla ödeyecek. Yani bunu bana kim nasıl açıklayabilir, nasıl anlaşılabilir? Ben sabahtan beri kendimle iç dünyamda mücadele ediyorum, açıklayamıyorum kendimi. Yani ne vicdani, ne ahlaki, ne mantıki, ne iktisadi, hiçbir açıdan açıklayamadım ya. Ne sosyolojik, ne psikolojik boyuttan. O kadar etkilendim ki ben size anlatamam. Yani allak bullak oldum. Diyorum ki demek ki ben neyi yaşıyorum yani bugün? Bizim insanımız neyi yaşıyor? Aslında neyi konuşmalıyız, neyi anlatmalıyız? Yani neyi çözmeliyiz? Dolarla, euroyla, yani enflasyonla uğraşıyoruz. Bunlar gerçek, biraz sonra yine gireceğiz ama yani her şeyi bırakalım. Şunu nasıl açıklarız? Yani biri bana açıklasınlar, dinleyeyim ne olur. Yani bu şöyle olur desin. Şu nedenden dolayı olmuştur desin. Bu insan buna mahkumdur desin. Yani iki ekmek parasını veremeyecek insan cebinden nakit olarak ben buna niye anlatayım Halil Bey? Yani ben buna niye tartışayım bilmiyorum. Yani böyle bir
2: maalesef yerimiz. Ki belediye ekmek fırınlarında ekmek fiyatları normal fırınlardan daha ucuzdur. Ne kadar bilmiyorum rakam,
5: evet,
2: ama.
5: Gerçek.
2: İki ekmek 20-22 TL'dir. Normalde 14 TL.
5: Tam buğday ekmeği var Halil Bey. Tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Ben oradan alıyorum artık. Yani fiyat ucuz pahalı diye değil. Ekmeği çok sevdiğim için alıyorum ama yaşadığım gerçek beni kahretti, mahvetti. Böyle bir şey bu boyutta yaşamamıştım. Çok şey yaşadım ama böyle bir şey hayatımda hiç yaşamadım. Yani bu utanç bile diyorum bana ve bütün insanlara, insanlığa yeter yani. Demek ki onu görmeden, yaşamadan hala biz rüya alemini yaşıyoruz. Birçok şeyi fark edemiyoruz. Bu çok etkiledi beni. Demin de sizle paylaşmadım ki yayında paylaşayım diye.
2: Maalesef acı.
5: Şimdi sabah bu olayı yaşadık ama dünkü olay ilginçti. Bu bahsettiğiniz bu Amerikan-İran olayı sanki her şey normale dönecek gibi görünürken birdenbire yeniden başa dönmek çok, bu da ağır ve güç bir şey. Bunu bir tek Türkiye değil belki dünya olumlu olarak bekliyordu sonuçlanacağını. Özellikle geçen haftadan beri büyük bir yumuşama ve anlaşmaya doğru gidiş vardı. Bunu hissediyorduk. Fakat yanıldık ki, şunu anladık ki gerçekten İsrail bu kalleşçe saldırılarına devam ettiği sürece dünyada buna dayanamayan ülkeler ve insanlar var. İran bunlardan biri. Diyor ki kardeşim Lübnan'la anlaşma yaptım, vurma diyor. Vurursan diyor ben sana gerekeni yapacağım diyor. Bir de şunu gördük ki Ali Bey, İran Amerika ne kadar bitti, yok oldu, kahroldu, hareket edecek hali kaldı demese de İran kaldığı yerden olayı başlayabiliyor ve başlatabiliyor. Bu da müthiş bir şey aslında, yani dünyadaki birçok ülkeye örnek olacak bir davranış. Olumlu demiyorum ama örnek olacak bir davranış. Yani her ülke kendine göre güçlüdür. Hiç kimseyi basite veya hafife almanın bir mantığı yok. Canı yandığı anda yapamayacağı bir şey yok. Tıpkı kedinin olduğu gibi.
2: Kaldı ki bunun örneklerinde geçmişte işte Kore Savaşı'nda gördük. Sonrasında 60'lı ve hatta 70'li yıllara kadar ortalara kadar uzanan Vietnam bir Amerika için bir bataklıktı.
5: Irak.
2: Sonrasında hani belki Irak'ı bunun dışında tutabiliriz. Şöyle ki hem 2 milyondan fazla bilinen insan hayatını kaybetti ve bütün Amerika, Irak Merkez Bankası ve bütün petroller Amerika'nın kontrolüne geçti. Zaten istediği de buydu. Belki orada kendi hedefleri, işte Baba Bush ve Oğul Bush, 91 ve 2003'teki iki ayrı Körfez Savaşı'yla belki Irak bunun dışında tutulabilir ama mesela 20 yıl boyunca mücadele ettiği Afganistan'da bütün silahlarını bile bırakarak tabiri caizse kaçtı. O görüntüler hala hafızamızda. İran bunların her birinden, bu saydığımız ülkelerin her birinden çok daha büyük. Çok, yani hem nüfus anlamında hem askeri anlamda ve belki 7-8 bin yıla yayılan bir medeniyetten bahsediyoruz. Aslında ABD tam anlaşma yönünde ama işte öbür tarafta bir şımarık bir çocuk var. Asıl karıştıran İsrail.
5: İstemiyor.
2: Oradan Lübnan'a karşı saldırıları. Aslında o da şuradan çıkıyordu. İşte yaklaşık bir ay diye birazcık geçti ateşkes anlaşması. Önce dediler ki Lübnan'a da İsrail saldırmayacak. Biz öyle anladık dedi İranlılar. ABD dedi ki hayır dedi. İsrail dedi ki hayır dedi. Biz İran'la savaşı bir barış anlaşması, ateşkes daha doğrusu, barış demeyelim de ateşkes anlaşması yaptık, Lübnan bunun dışında dedi. İran dedi ki hayır, ama son bir aydır neredeyse hem Gazze tarafında hem Lübnan tarafında saldırılarını artırarak devam eden İsrail'e karşı dün gece birdenbire bir İran füzelerini gördük ve ABD dedi ki sen kenarda dur. Trump'ın da açıklaması gece saatlerinde ben yokum dedi. Netanyahu dedi ki misilleme yapacağız. Trump Netanyahu gece yarısı arayıp hakaretler ederek yapma, misilleme yapma, yapacaksan da ben yokum bu sefer dedi ve nitekim de öyle oldu. Karşılıklı karşılık verdi kendince bir misilleme. İran'a bir füze saldırısına bulundu İsrail, ama Trump bu sefer yok. Bu sefer yok. Gidişat nereye doğru evrilir? İki taraf da ne yapmaya çalışıyor ve sonucunda ne oldu? 100 dolara yaklaşan bir Brent petrol ve dolar da yine tekrar yok. Aşırı olmasa da birazcık geriye doğru çekilmeler var ve biz o belirsizliği, hani tam anlaşma olacak mı derken tekrar ne dedi şey Trump, tekrar başa döndük dedi. Nereye doğru gider bu savaş?
5: Ben sıkıntının büyüyeceği kanaatini taşıyorum Ali Bey. Mutlaka sonuçta anlaşma olacak. Bu hiç kaçınılmaz bir şey, ama ben gerçekten bu sıkıntının, bu acının, bu dramın biraz daha devam edeceği kanaatini taşıyorum. Buradaki olay çok farklı bizim gördüğümüz dışında. Özellikle İsrail'in anlaşmanın olmaması için yaptığı her türlü hainlik ve alçaklık artarak devam ediyor. Yani bir biçimde pime basıyor bir yerden. Dolayısıyla Amerika ne kadar tamam derse desin, İran ne kadar tamam derse desin, o üçüncü şık, üçüncü bacak bu işte bu ahlaksızlığı yaptığı sürece o ikinin normale dönebilme şansı yok. Yani birdenbire araya giriyor her şeye normale döneceğimiz dediği anda. Bir diğer açıdan da Halil Bey, bizim iç konjektürde çok ciddi sıkıntılarımız var. Özellikle bu mutlan olayı iç siyasetle beraber gerçekten farklı bir boyuta savrulmaya başladık. Bunu fark etmiyoruz. Aslında gerçek gündemi de belki perdeliyor bu mutlan olayı. Yani beni çok rahatsız ediyor. Birçok insanı rahatsız ediyor. Yapmamız gereken, çözmemiz gereken problemleri veya sorunları konuşmamız gerekirken veya onlara açılım kazandırmamız gerekirken biz hala iç konjektürde mutlanı konuşuyoruz. Dezenflasyon süreci bana göre İran olayıyla beraber bir tık geride kaldı. Yani dezenflasyonun normal şartlarda bugünkü yapıyla Türkiye'de devam edebilme şansı yok. Biz ne kadar dezenflasyon devam etsin dersek diyelim veya yetkililer, bunu başaramayacağız bugünkü şartlarda. Bunu hissediyorum ben. Diğer açıdan en büyük tehlikelerden biri Merkez Bankası sıkı para politikasını daha da sıkılaştırarak devam etmeye çalışıyor. Bu da çok ciddi acılar veriyor. Yani zaten sıkışık bir piyasa, çok büyük risklere gebe bir piyasa, siz daha da çok sıkarsanız piyasayı, yani nefes alacak hali kalmayacak ve birçok işletme bağıra bağıra gidecek. Merkez Bankası bu politikanın devamından yana tavır koyuyor. Yöneticiler bu politikanın devamından yana tavır koyuyor ama piyasanın hareket edeceği veya nefes alacağı alan bırakmıyorlar. Bu da boğulma işaretidir. Yine rakamlarla konuşalım. Biz Türkiye olarak ne yapıyoruz diye geçtiğimiz hafta açıklama yaptı yabancı ajans. Dedi ki Amerikan ajansı, Amerika'nın İran'da bugüne kadar harcamış olduğu para dedi 26 milyar dolar. Yani savaşın bize maliyeti, Amerikan ajansının İran savaşının başından geçtiğimiz hafta açıkladığı güne kadarki maliyeti 29 milyar dolar. Şimdi Türkiye'nin İlk 4 aydaki Halil Bey faiz ödemesini hesapladım ben bu arada. Yani dedim ki ya Amerika 29 milyar dolar İran savaşına başladığı günden bugüne kadar para harcamışsa biz 4 ayda faize ne harcadık dedim. Türk parasını dolara çevirdim Halil Bey, 24.7 milyar dolar çıktı. Şimdi şöyle mantıken düşündüm, ya biz ne yapıyoruz? Yani Türkiye'de savaş mı var? Türkiye'de kıtlık mı var? Türkiye'de bir kaos mu var? Yani Amerika gibi bir ülke İran savaşında, savaşın başından bugüne kadar 4 ay bile olmadı 29 milyar dolar. O atılan her türlü bomba, kullanılan uçak, silah, teçhizat ve mürettebata ödenen para 29 milyar dolar. Biz ne yaptık? Türkiye'de uluslararası tefeciler ve onların içimizdeki işbirlikçilerine ya 4 ayda 24.7 milyar dolar ödedik. Mayıs ayını koyalım Ali Bey. Kesin eminim ben Amerika'nın savaş maliyetinden, İran savaş maliyetinden daha çok Tefeciye para ödüyoruz ya canım kardeşim. Yani ben artık bazı şeyleri aklım almıyor. Yani mantıken açıklayamıyorum. Şimdi bir rakam daha versem insanların çok garibine gidecek. Türkiye net söylüyorum 60 milyar dolar yılda faiz ödüyor. Yılda 60 milyar dolar. Ayda 5 milyar dolar. Dün akşam oturdum Ali Bey, güne böldüm bunu. Dedim ki arkadaş biz 5 milyar dolar faiz ödüyor isek bir günlük ne faiz öderiz? Ali Bey, Türk parasına çevirdim, dolar hesabı burada. Silmedim, duruyor makinamda. 5.7-5.8 trilyon para ödüyoruz bir ayda faize. Bunu altın yapayım dedim. Ali Bey, bir tona yakın altın yaptı. Yani günde biz, bağışlayın. Evet, günde, günü konuşuyorum Ali. Biz günde bakın, ayda 5 milyar dolar faiz ödüyoruz. Günde bir ton altına yakın altını tefecilere faiz olarak ödüyoruz. Ya canım kardeşim, bir daha soruyorum. Türkiye'de savaş mı var ya, Allah korusun? Kaos mu var, kıtlık mı var, biz battık mı ya? Veya biz ne yapıyoruz, biz neyle uğraşıyoruz? Yani biz bugün konjektürde çok ağıra giden bir şey ama mutlanı mı tartışmamız lazım? Yani insanları buraya mı odaklamalıyız? Şu olsun, bu olsun, şunun adamı olsun, bunun adamı olsun. Ya biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ya bir tarafta Amerika, adam savaşıyor İran'la. 29 milyar dolar bugüne kadar harcadığı para geçen hafta itibariyle bizim 24.7 milyar dolar, 25 milyar dolar. Şimdi Ali Bey, bir şeyi üslubuyla anlatırken gerçeği fotoğraf olarak görmeliyiz ki ona göre bazı şeyleri açıklamalıyız. Yani diyorum ki ben, güzel tartışalım mutlan veya benzerlerini, gündeme bunları getiriyorsunuz ama yani asıl bizim konuşmamız gereken biz ne yapıyoruz ya? Biz neyin peşindeyiz? Biz nereye varabiliriz bu mantıkla, bu akışla nereye gideriz bu kadar faize para ödeyeceksek? Yani bunun sonu nereye gidecek ben anlamıyorum ben. Yani o kadar ürkütücü, o kadar korkunç şeyler yaşıyoruz ki. Şimdi siz belki başka şeyler hesap ediyorsunuz ama şimdi bu gerçekleri ben şu son birkaç gündür görünce yani ufkumda farklılaşmalar
2: başlıyor. Peki Ömer Bey, Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. %2,5. Şimdi hani diyorlar ya, ya işte AVM'ler dolu, işte kafeler dolu, şura dolu, işte otomobilde şu kadar sıfır satış var, işte yıllık 1 milyon 300 bin araç satılıyor bu sıfır kilometrede. İkinci elde yaklaşık 6,5-7 milyon araç el değiştiriyor. Peki ev satışları bu kadar arttı, şu oldu bu oldu.
5: İçin yıla güne düştü bağışlayın.
2: Yok, böyle genelinden bahsediyorum. İşte o arttı, bu arttı, kafeler dolu, AVM'ler dolu. O zaman büyüdük, o zaman biz aç mıyız? Bir taraf bunu derken başka diğer tarafta diyor ki ya işte efendim büyüdü diyor. %2,5'luk bir, hani belki Türkiye ortalaması için birazcık belki de küçük ama en azından sıfır değil. %2,5 ve önümüzdeki yıl da 4.6-4.7 öngörülüyor büyüme hızı. Peki büyüyor da ama öbür taraftan da şu da bir gerçek. Sanayi üretim 0.8 gerilemiş. Şimdi bir sürü sektör var. 15 tane, 16 tane sektör var.
5: Sanayi önemli değil mi?
2: 15-16 tane hizmetti, öbür sektörde şuydu buydu bilmem ne derken üretim, imalat, sanayi derken ortalamasını alıyorlar. %2,5 Türkiye büyüdü. Ama asıl lokomotif olması gereken, şimdi tamam hizmet sektörü belki anormal büyüyor, derecede büyüyor. Eyvallah da işte o kafelerin dolu olduğundan anlıyoruz. Otellerin dolu olduğundan anlıyoruz. Ama sanayi üretimi 0.8 oranında bir daralma var geçen yılın aynı dönemine göre. Şimdi 2,5 büyüyor. Hani diyor ya, Sivas büyüyor da bana mı büyüyor, sana mı büyüyor diye bir cümle var ya, bir film repliği. 2,5 büyüyor ama öbür taraftan da farklı rakamlar. Bir taraftan da şimdi faiz giderlerinden bahsettiniz ve sene sonunda bu 2 trilyon TL'nin...
5: Neredeyse 3 trilyon
2: TL'ye yakın bir şey var. Ama öbür taraftan da bunun bir kriteri olarak da diyorlar ki bir kıyas. Tamam, çok para ama bir şeyle kıyaslamamız lazım ki yekünü ne kadar tutuyor ya da bizi ne kadar zorluyor. Son 20 yılın ya da 30 yılın toplanan vergi ödenen faiz dengesi. Toplanan vergi, toplam gayri safi milli hasıla, diğer taraftan da faizlere ödenen rakam. Biz dip rakamı 2011 yılında görmüşüz. %9. Yani toplam üretimin içerisinde gayri safi milli, özür dilerim, toplam vergilerin, toplanan vergilerin içerisinde ödenen faiz gideri %9. Üst limit olarak enflasyondan arındırılmış hali. Enflasyonu içine katarsak rakamlar değişiyor. Ama yıl yıl, dün gece baktım buna. Yıl yıl baktığımızda bugün geldiğimiz noktada işte 1.2-1.3 trilyon TL, sene sonunda 2.7 trilyon TL civarındaki faiz harcama, toplam toplanan vergilerin içerisindeki kapladığı yer %23, %24. Bu son 15 yılın pik rakamı. Ama mesela 90'lı yıllarda 35'ler 40'ları da gördük. 90'lı yıllar. O zaman tabii ki hem gayri safi milli hasılamız az, toplanan vergide sıkıntı yaşıyoruz. Hatta o dönem benden çok daha iyi biliyorsunuz. İşte o 5 Nisan kararları, 28 Şubat dönemi, 2001 krizi derken hiper enflasyon. Yani 6 ayda bir, 8 ayda bir genel seçimlerin olduğu, gecelik faizin, repo faizlerin %7500'lere çıktığı dönemlerde tabii ki faize ödenen. Çünkü o zaman da paraya ihtiyaç var. O zaman da bir şeyler ödeniyor, mecbur oluyor. O dönemleri hariç tutuyoruz ama bugün geldiğimiz noktada ödediğimiz faiz, Merkez Bankası ödediği faiz bütçenin %23'ünü, toplanan verginin %23'ünü oluşturuyor.
5: Ciddi rakam.
2: Büyük rakam. Ama gayri safi milli hasılayı oranladığımız zaman da bu rakam %12.9 ya da %13 gibi bir rakama tekamül ediyor. Şimdi bu taraftan bakarsanız çok kötümser bir tablo değil. Ama 2.7 trilyon ya da düz hesap 3 trilyon TL bir rakam, koskoca bir şehri komple yıkarsın. Yeniden sıfırdan yeniden yapabilecek kadar da çok büyük bir rakam. Gönül ister ki bu rakamlar minimize olsun. Ama diğer taraftan da bu enflasyonist ve bu faiz ortamında ne kadar mümkün olacak? Bir taraftan Amerikan Merkez Bankası şunu konuşuyor. Faizleri artıralım mı?
5: Ya, bir tehlike de orada
2: Avrupa Merkez Bankası. Çünkü Avrupa'da bir ülkelerin doğru. Bir merkez bankaları var. Her ülkenin kendi merkez bankası var. Ve ilk defa Ömer Bey bir bilgi. Avrupa'daki merkez bankalarındaki portföy oluşturan portföy altın portföyü Amerikan tahvillerinin üzerine çıkmış. Tarihte ilk kez.
5: Gerçekten.
2: Altına doğru bir şey var orada.
5: Temayül var.
2: İyi temayül yani. Var. Ve Avrupa Merkez Bankası da yine faizleri arttıralım mı diye konuşuluyor. Ama bizim ülkemize geldiğimiz zaman maalesef böyle iyiden iyiye hissettiğimiz bir resesyon. İşte sanayi üretimini bahsettik. Küçülmüş. Geçen hafta Ömer Bey bir eşim işte bankacı biliyorsunuz. Bir işim vardı, ufaktan bir işim vardı. Bankaya gittiğimde benle beraber toplam alt kat ve üst katta 3 kişi vardı. Saat 2. Öğleden sonra saat 2. Çok şaşırdım. Müdür yardımcısı arkadaşa da söyledim. Eşime de söyledim. Dedim ben ilk defa bir bankayı bu kadar, ki bu söylediğim banka Türkiye'nin en büyük bankalarından biri. Hiç boş kalmaz. İçeride 50-100 kişi olurdu. Benle beraber 3, beni çık 2 kişi. Ne oluyor dedim. Dediler ki kredi sormaya bile gelen yok. Musluklar zaten kapalı. Hayır yani %5, %7 dese bile aylık faizde birileri hani denize düşen yılana sarılır hesabı, birileri çekmek isteyecek. Hazır. O bile yok. Ne oluyor dedim. Bilmiyoruz dedi. Ben dedi eşim 26 yılı bitirdi. 27. yılda bankacılıkta. İlk defa bu kadar boş bir banka gördüm, yaşıyorum. Şu son birkaç gündür dedi. İşte resesyon dediğimiz bu olay resesyon tam olarak işte bu. Sanayi üretimi düşüyor. İşletmeler ya konkordata ilan ediyor ya iflas ediyor.
5: Ya durduruyor.
2: İşçi çıkarmalar bir taraftan, ticaretin dönmediği bir ortam ve öbür taraftan hizmet sektörünün bütün bunlardan hiçbir haberi yokmuş gibi hazırı tüketen ve gitgide büyüyen bir hizmet sektörü. Büyüme %2,5 içinde hizmet sektörünün oranı %14. Maalesef çok kötü. Ekonominin dinamiği sanayi olması lazım. Bu tüm Türkiye'yi bırakın tüm dünya için geçerli. Tüm dünya için. Peki o zaman
5: tarımla bağışlayın Hayri Bey, büyüyebilsek, sanayiye büyüyebilsek muhteşem bir şey.
2: Tam da sorum
5: yani,
2: bu.
5: Yani tarım veya sanayi.
2: Biz hizmet sektörünün önüne geçip de
5: geçemiyoruz Hayri Bey.
2: Ekonominin ana can damarı olan sanayi üretimini ne yaparsak, hangi kararları alırsak tekrar canlandırıp istihdamı artırıp üretimi artırmak nasıl mümkün olacak?
5: Hayır Bey, güven vermedikten sonra mümkün değil ve herkesin aradığı şu dünyada bütün ülkeler için geçerli. Hukuk ve adalet noktasında adil olunmadıktan sonra, yani yatırımcı Türkiye veya herhangi bir ülkeye gittiğinde yatırım yaptığında hakkını koruyacak yasa ve kanunlar yoksa hiç kimse o ülkede yatırım yapmaz. Bir kere bunu net olarak bilelim. Demin siz çok güzel bir şey dediniz. %2,5 büyüme var diye bakın. 23 gün önce bakanlığın yaptığı açıklama var. Dış ticaret açığımızla alakalı. 15 Mayıs'ta yaptı. Çok ilginç. Şimdi ayın sonunda, bağışlayın, bu ayın başında %2,5'luk büyümeyi veren, bilgi aktaran birimin açıkladığı 15 Mayıs'taki, bağışlayın. Evet, 15 Mayıs'taki açıklama şu. Nisan'da aylık %56 artışla 7.2 milyar dolardan 11.2 milyar dolara yükselen bir açığımız var. Dış ticaret açığımız. Bir daha söylüyorum bakın. Aynı grup yani ekonomi yönetimi açıkladı. Dedi ki dış ticaret açığımız dedi 15 Mayıs tarihinde. Nisan ayında dedi %56 artışla 7.2 milyar dolardan 11.2 milyar dolara aylık olarak yükseldi dedi. Şimdi bakın Ali Bey, bu açıklamadan yaklaşık 20 gün kadar sonra veya 18 gün sonra yeni bir açıklama yaptı ekonomi yönetimi ve %2.5'luk artıştan söz etti, ihracat artışından. Gerçekten rakamlar arasındaki bağlantı o kadar kopuk ki beni çok etkiliyor. Yani aynı bilim açıklıyor, yani açıkladığı şey 20 gün arayla aslında söylediği şeyin neredeyse tam tersini ifade ediyor. Bu beni son derece rahatsız ediyor. Son derece de sıkıntıya sokuyor.
6: İşte orada ortalama

Ali Bey, şüphede kaldım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Ali Bey. 4.18'den 1.71'e niye dayanarak geldi? Yani biz ne yaptık bir ay içerisinde? Yani üretim mi yaptık, yatırım mı yaptık, ihracatımızı mı artırdık, fiyatları mı ucuzlattık? Yani neye göre geldik? Ya ne olur bunları mantıklı olarak açıklar mısınız? 32.61 yine zirve yılda. Yani 30'un altına nasıl düşecek? Biz 16 hayaliyle başladık. Sonradan 24'lere çektik bunu. Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Ben bunu anlayamıyorum ben. Yani bana göre Halil Bey, Türkiye'de enflasyonun en büyük nedenlerinden birisi kamu. Kamunun fütursuzca ve ölçüsüzce harcamaları. Bunun altını kalın çizgilerle çiziyorum. Bir kere kamuyu frenlemeden, denetim getirmeden, harcamasını kısıtlamadan bir şeyi başarabilmemiz enflasyon konusunda mümkün değil. Bununla birlikte en önemli giderimiz, bizim bir kira olayımız var ki müthiş bir şey. Enflasyonu katlıyor gidiyor. Gıda olayımız var. Bir diğer taraftan da ulaşım olayımız var. Yani bu üç kalem kamuyla beraber bizim enflasyondaki beklentilerimizi allak bullak ediyor. Yani rüzgar gibi savuruyor götürüyor. Bunları bir kere normale çeviremeden enflasyonda düşme beklemek hamasi olur. Yani lafla olur. Dolayısıyla bu bir temenni olur. Hedef olamaz. Hedef olması için reel olarak harekete geçmeniz lazım. Biz bunu realleştiremeyiz. Bu ancak bir yani tavsiye veya diyelim ki temenni, böyle bir şey bekliyorum ben. Bir, enflasyonu düşürecek bana göre iki temel etken var. Bir, güvenilir olacaksınız. İki, istikrar sunabileceksiniz. Yani dünyaya ve iç konjektüre kardeşim ben güvenli bir ülkeyim. Bana güvenebilirsin. Niye? Ben daha hukuk, adalet, dört dörtlük işler. Kimsenin hakkını yemeyiz. Kimsenin hakkını da başkasına yedirmeyiz. Dolayısıyla yatırımcı olarak ister yerli ister yabancı yatırımcı ol. Dolayısıyla Türkiye güvenli bir ülkedir. Yani mal can güvenliğini bırakalım. Yani bir kere sen sıkıntıya düştüğünde veya mahkemeye düştüğünde senin hakkını net olarak koruyabilecek bir hukuk sistemimiz, yapımız var. Böyle bir yapıya sahibiz demeden kimseyi getiremeyiz. İki, istikrar. Ya istikrar diyoruz. Bir ay önce rakam açıklıyorsun bana. 4.18, 4.18, bir ay sonra enflasyon diyorsun ki 1.71. Canım kardeşim diyorum. Hangisi doğru ya? Yani bir ayda biz ne yaptık da bu kadar düşürebildik? Bu kadar geriye çekebildik? Ya bana bir ışık ver ne olur. Ya bana mantıken anlat. Yani nedir bu kadar geri geldi? Yani fiyatlar mı düştü marketlerde? Hayır. Yani böyle bir şey mümkün değil. Geçen pembe domatesi paylaştım sayfamda Ali Bey. Galiba hafızam yanıtmıyorsa 165 lira ya. 1 kilo domates. Diyorum ki mevsim yaz. Neredeyse girdik. Yani burası tarım ülkesi. Biz bunun ihracatını yapıyoruz. İç piyasada markette 165 liraya domates satıyoruz. 40 liraya da var, o ayrı. Ama 165 liralık domates de var, pembe domates. Yani diyorum ki burası nasıl bir ülke yarabbi? Yani biz neye göre enflasyonu belirliyoruz? Hangi rakamlara göre belirliyoruz? O zaman enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Yine bir soru yani. Ben öyle çerpeşik şeylerle uğraşıyorum ki Halil Bey, çapraz doğruyu bulayım diye. Şimdi %34.84 10 yıllık tahvilimizin faizi var. Yani bugün 2026-2036'ya kadar bütün yatırımcılara taahhüt ediyoruz ki yerli yabancı kardeşim, size 10 yıl boyunca %34.84 ile ödeyeceğiz, para ödeyeceğiz, faiz ödeyeceğiz. Ya 2 yıllığa baktım, 5 yıllığa baktım, 2 yıllık Halil Bey 43.45, hafızam yanıltmıyorsa 5 yıllıkta da %39 rakamı gördüm. Yani 2 yıl önce bir kere %34'ün üzerinde faiz ödeyeceğiz. 5 yılda 39 ödeyeceğiz. Çeviriyorsunuz, 10 yıllıkta 43 ödeyeceğiz. Diyorum ki ben, sen 8 yıldan beri bana diyorsun ki kardeşim seneye enflasyon tek haneye düşecek, kabul. 8 yıl bitti, 9 yıldır bu hikayeyi dinliyoruz, kabul. Bir taraftan diyorsun ki yatırımcıya, kardeşim ben 10 yıl sonra sana %34.84 ile faiz ödeyeceğim 2036'da. Ya Rabbi diyorum, yani burada bir dengesizlik var. Ya bu şöyle bir, hani terazide bir denge olur, biliriz ki bir şeyi tartarken, artık o kullanılmıyor ama dijital, elektronik, eskiden bilirsiniz şuraya gramlar konulurdu, şuraya ürün konulurdu, bir denge sağlanırdı. Yani ne kadar kaç diyor, kaç gramsa ortaya çıkardı ki saraflarda da biz yakın tarihe kadar, belki 10-15 yıl önceye kadar bu şekilde tartardık yani altını. Ya diyorum ki burada bir densizlik ve dengesizlik var. Bana diyorsun ki kardeşim tek haneye düşüreceğim, kabul, hiç sıkıntı yok. Sen idarecisin, yöneticisin, siyasetçisin. Çünkü her şey siyasette çözülür. Yani hukukta, adalette, sanayideki problemlerde, sosyal problemlerde, eğitimdeki problemlerde, yatırımdaki problemlerde, sağlıktaki problemlerde. Yani her şey siyasette.

0: siyasetle çözülür. Kabul diyorum. İnanıyorum sana. %9'a veya 6'a gelecek. İyi de kardeşim bana diyorsun ki öbür taraftan benden tahvil al. Ben sana 10 sene sonra %34.84 faiz ödeyeceğim. Ama diyorum sen aynısın. Yani bir başka devlet veya bir başka kuruluş değil. Yani ikisini de açıklayan ekonomi yönetimi. %9'a gelecek veya 6'ına gelecek diyorsun enflasyon. E diyorsun ki 10 sene sonra sana 10 yıl boyunca %34.84 faiz ödeyeceğim. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani nasıl olacak bu? Ya ben hangisine inanayım? Veya yatırımcı neye inansın? Ha belki bağışlayın. Bir kısım halkımız, affedin, rakamlarla ilgilenmediği için, cahilliğinden değil, onlara yatkın olmadığı için, yalnızca idareciler dinleyerek bir şeylere inanıyor veya inandığını kendine kabul ettirmeye çalışıyor. Ama gerçek farklı, yani ifade edilenlerle gerçekler çok farklı. Bana bunu anlat diyorum. Tek haneye düşecekse, defalarca söyledim, %34.84 10 yıl sonra nasıl faiz ödeyeceksin? Bana açıkla arkadaş ya, beni ikna et diyorum. Yani ben iktisat okudumsa beni ikna et. Yani ekonomi okudumsa ne olur bana anlat bunu. Yani beni ikna et de ki canım kardeşim bak şu sebeplerden dolayı evet şu kadar faiz vereceğiz ama enflasyon böyle olacak. Demek ki diyorum ben sen o faizi garanti ediyor isen bu rakam gerçek olmayacak 9. Bu senede 30'un altı zaten olmayacak. Halil Bey geçen hafta hatırlıyorsanız ben hatırlıyorum bakın bakmadım ama Allah bilir. Ben %1.7'nin üzerinde aylık, %30'un üzerinde de 32 gibi de şey dedim. Yıllık enflasyon gelecek dedim. Bakın geçen hafta yaptığımız canlı yayında bir hafta önce açıkladım. Yani enflasyon rakamları açıklanmadan. Gerçekten aynı rakamlar çıktı bakın. Bunu bilinçli olarak yaptım. Niye? 4.18 dedim düşürmek zorundalar. Çünkü bir ay sonra bir kısım ücretlere yeniden belki zam yapmaları gerekecek. Burada bir geri alma durumu olması lazım. Bir sonraki ayda düşük çıkması lazım.
1: Kasım Aralık'ta biz aynısını yapmadık mı?
0: Ya Halil Bey bakın.
1: Aralık'ta birin altında açıklanmadı
0: bunu
1: mı?
0: Bunu anlatıyorum. Bakın Halil Bey yani bana bir şey anlatırken diyorum ne olur düz anlatın da beni ikna edin ya. Yani 4.18'den 1.71'e niye gelir?
1: Nasıl gelir?
0: Bir ay sonraki aylıklardaki artışı ayarlamak için
1: işçi,
0: gelir.
1: İşçi, memur, maaşları, emekliye verilecek
0: ücret.
1: Maaşlar, asgari ücret o sene sonunda ama şimdi Temmuz'da işçi, memur, emeklileri bunların fark ve olacak. Memurlar, çalışan memurlar fark alacaklar. Emekliler iki dönem alıyorlar hem Aralık hem Temmuz dönem yani. Aralık sonu Ocak'ta. Şimdi bu rakamları biz Kasım Aralık döneminde de gördük. Birin altında ama sonrasında Ocak ayındaki enflasyona bir baktık 5 açıklanıyor. Şimdi o 4.18'den sonra aklımda yanlış kalmadıysa TÜİK Başkanı değişmişti.
0: Biliyorum Ali abi. Şimdi olayın farkındayım.
1: Hani Kayseri
0: çok ilginç.
1: Kayseri şeyi vardır, fıkrası vardır. Kayseri'li bir muhasebeci alıyor. İlan veriyor. Adaylar geliyor. Kapıda bekliyor sevgili izleyicilerimiz. Gelene 2 kere 2 kaç eder diyor. 4 diyor. Alınmadın gönder. 2 kere 2 kaç eder? 4 diyor. Gönderiyor bir tanesi diyor. Siz kaç etmesini istiyorsunuz diyor. Hah diyor tamam gel.
0: Sen beni bir şey versin.
1: Aradığım personel sayesinde. Şimdi enflasyon rakamları açıklanacaklar.
0: İşte şey
1: başkan diyor ki TÜİK başkanı. Siz diyor kaç açıklamamı istersiniz?
0: İşte bakın.
1: Sanırım geldiğimiz nokta bu gibi.
0: Ama işte bu doğru değil Halil Bey. Şimdi bu doğru değil. Niye? Bu ikna edici de değil. Bu insanları kaçırır. Bu yatırımcıyı ürkütür. Bu vatandaşı derinden rahatsız eder. Yani iç yarası bu. Kangren olur bu. Şimdi bir diğer açıdan bakın Ali Bey. Yoksulluk sınırı açıklandı. Türk İş 114 bin lira. Diğer taraftan açlık sınırını açıkladılar. 35 bin lira. Ya canım kardeşim bu ülkede bırakın emekliyi 20 bin lira alıyor. Neredeyse iki katına yakın açlık sınırı. Diğer tarafta asgari ücretlinin aldığı para zaten senin açıkladığın rakamın altında 28 bin lira. Şimdi diyorum ki ben yani biz bilinçli olarak insanları açlığa mahkum edeceğiz ki Türkiye'de çalışanların en az %50'si neredeyse asgari ücrete yakın rakamlarla çalışıyor. Artı emeklileri, dul yetimleri katarsanız onları hiç ben katmıyorum. Neredeyse açlık sınırı ikiye katlıyor.
1: 17 yani, milyona yakın bir emekli var. Bir de bunların şimdi nüfus olarak bakalım. Şimdi 16 milyon küsür 17 milyon tamam da bir de bunların eşleri var. Bazıların hala evlenmemiş çocuk aynı evde yaşayan çocukları var. Muhtemeldir ki toplam nüfusu emeklilerin yaşadığı o 20 bin liraya geçirmek zorunda kaldığı nüfus belki 25-30 milyona yakın.
0: Bu çok ciddi bir şey rakam olarak Ali Bey. Bakın yani bu çok derin bir yara ve biz diyorum ya aslında sizle öyle çok şeyler konuşuyoruz ki veya başka arkadaşlarla, ben diyorum ki asıl odaklanmamız gereken iki tane ekmeği alıp kredi kartı kullanan insan ve 35 bin lira açlık sınırının olduğu bir ülkede 20 bin lirayla yaşamaya çalışan bir insan bir ay boyunca. Yani bunları konuşmak lazım diyorum. Biz bunların problemini nasıl çözeriz? Bunu odaklanmamız lazım.
1: Ve TÜİK'e göre Türkiye'de asgari ücretle çalışan nüfus yaklaşık 7 milyon kişi. Şimdi toplam çalışan kesim 33 milyon küsür. 33 milyon bir çalışan kesim var. 17 milyona yakın, yani yarısı emeklimiz var. Bu 33 milyonun içerisinde yaklaşık 7 milyon kişi de asgari ücretler. Bilmiyorum. Resmi anlamda. Bir de gayri resmi elden alıyorsa bazı işletmelerde oluyor. O ayrı mesele.
0: 24 milyon.
1: İkisini topladık. 24 milyon. 35 hatta 30 bin lira mı, 32 bin lira altında çalışan yaklaşık 11-12 milyon kişi var. Geri kalanlar işte açlık sınırının üzerindeki. Ama bizi ilgilendiren konu 17 milyon artı 11 milyon, toplam 27-28 milyon kişi. Bir de bunların çocuk ve eşlerini hesapladığımız zaman
0: kesinlikle bekar.
1: Bu hala herhalde 45-50 milyon kişiler.
0: Müthiş bir rakam bu.
1: 45-50 milyon.
0: Nüfusun yarısı.
1: Yarıdan fazlası. Türkiye'nin nüfusu 86 milyon. 86 milyon içinde 50 milyona yakın bir nüfus. %60'ı neredeyse açlık sınırının altında yaşamaya çalışan bir nüfus. Bunun içinde çalışmayan çocuklar da var. Ama nihayetinde evin gelirini sağlayan aile reis. Yani bazılarında belki kadın eşi hastadır, çalışmıyordur. Kadın çalışıyordur. O ayrı mesele ama eve bir şekilde gelir getiren kesimi ve aile toplamını hesapladığımız zaman 50 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz.
0: Bir diğer taraftan da Ali Bey, %1.1 nüfusun 1 milyon liranın üzerinde mevduata sahip Türkiye'de ve mevduat gelirlerinin %78.8'ini faizin bu adamlar alıyorlar. Yani bakın ya, yaşantıya bakar mısınız? Türkiye'ye bakar mısınız? 50 milyon insan açlıkla, yani nasıl bu ayı, bu haftayı, bugünü geçiririm çabasındayken, bir diğer taraftaki insan, o programdan önce konuşmuştuk, bir aileyle alakalı bana bir anekdot anlattınız. Aynı onun gibi, yani bu parayı ben nerede harcasam, yani neyi alsam, ya, neyi satsam, bunun peşinde.
1: Bir tarafta miras yedi diyebileceğimiz bir ruh var. Parayı nereye harcayacağını bilmiyor. Çünkü emeği yok. Hiç. O parada alın teri düşmemiş.
0: Akıl teri de alın teri de hiçbir şey yok.
1: Aynen. Nasıl olsa akıyor bir taraftan da, sürekliliği de var. Ömer Bey, yani orada bir pınar var. Akıyor. Çeşme hiç akıyor. Olmuyor. Durmuyor. Ve bu da birazcık biriktiriyor. Hovardalık yapıyor. Şey. Birazcık biriktiriyor. Başka işler yapıyor. Birazcık biriktiriyor. Hadi diyor ki inşaat şirketi kuralım. Hadi galeri işletmesi kuralım. Beşe. Hadi şunu yapalım.
0: Yapıyorlar Ali Bey bunları.
1: Yapmaya çalışıyorlar ama 2-3 sene sonra da ellerine yüzlerine bulaştırıp batıyor. Çünkü sen yok, bu işi bilmiyorsun.
0: Temeli yok.
1: Temeli yok. Bilgin
0: hiç
1: yok.
0: Para kazanmamış şeyin yok.
1: Ya ben bu memlekette müteahhit olup da demirin inşaatında, kendi inşaatında kullandığı demirin kaçlık olduğunu bilmeyen, çimentonun o C dediğimiz C25, C30, 35 dediklerim, bilmeyen müteahhitler var. Ömer.
0: İnanıyorum Ali Bey. Ben
1: bizzat bildiğim, tanıdığım para babası. Para gelmiş bir yerden gelmiş. Hadi demiş, ben bir heveslenmiş ya, inşaatta bir ara furyaydı. Şimdi şu an inşaatçılar tabiri caizse kanı alıyor. Ama bundan 5-7 sene önce ya da 10 sene önce uçuyordu. O dönem müteahhitliğe soyunmuş ama bir çivi çakmasını bilmiyor. Pencere nedir, kaçlık nedir, 4 odalı nedir, 3 odalı nedir, pencerenin 65 milimetre kalınlığı nedir bilmeyen, ses yalıtımı nedir bilmeyen, çatı nedir, betonu nasıl atılır bilmeyen, zerre kadar da bilgisi olmayan
0: parasıyla
1: müteahhit. Diyor ben, diyor param, ben anlamıyorum ama diyor param var diyor. İnşaat mühendisi aldım diyor. İnşaat mühendisi kaç lira alıyor? Asgari ücret. Şaka gibi bir ülkede yaşıyoruz. Üniversite mezunu asgari ücretle çalışıyor.
0: Aynı bahsen yani. Konuyu açıyor. Hukuk mezunu son 3-4 yıldan beri bana, çevremden tanıdığımın çocukları asgari ücretle bir hukukçunun yanında çalışmak için geliyorlar. Asgari ücrete razı.
1: Ömer Bey, daha avukat da aşağı. Çocuklar, ben daha avukat. Daha kötüsünü söyleyeyim. Asgari ücretin altında çalışıyor. Avukat olmuş, belgesini almış. Ama işte kendi ofisini açacak.
0: Açamıyor.
1: Ya çevresi yok, ya parası yok. Bir taraftan da deneyim lazım. Hadi ben okuldan mezunum, belgemi aldım. Hadi gideyim şirket avukatım. Yok, öyle bir dünya yok. Sizin bir tecrübe. Avukatlıkta da birkaç yıl tecrübe. Yani bunu geçireyim derken asgari ücretin altında ben fotokopi çeken, yer süpüren, çay servisi yapan avukatları biliyorum gençler. Bundan 30 sene önce biri bir avukat dediği zaman Avukatla hiçbir işimiz yok. Mahkemeyle hiçbir işimiz yok. Böyle ceketimizi iliklerdik. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef asgari ücretin altında çalışan bir avukat. Normalde dünyada en prestijli mesleklerden biridir.
0: Öğretmenlik ve hukuk. Avukat, öğretmenlik.
1: Doktor, avukat, mühendis, eğitimciler normalde tüm dünyada prestijli diyebileceğimiz meslek gruplardır. Tüm dünyada geçerliliği var. Ama bizim ülkemizde asgari ücretin altında mühendis çalışıyor. Asgari ücretin altında avukat çalışıyor. Ve eğitimciler, öğretmenler, atanamayan öğretmenler özel okullarda saatlik hesabı yapıyorlar. 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira aylık gelirleri var Ömer Bey.
0: Dram abi, bunu açıklayamazsın.
1: 15-20 bin liraya çalışmak zorunda kalan, bir taraftan da KPSS hazırlanan ve özel okullarda ders vermeye çalışan öğretmenlerimiz var. Maalesef.
0: Batı'da var mı Ali Bey? Hiç duydunuz mu?
1: Hiç zannetmiyorum.
0: Bunu anlatıyorum. Şunu da ben merak ediyorum Ali Bey. Hep söyleriz. Ben de anlatıyorum. 57 tane İslam ülkesi var. Yani Müslümanım diyen ülkeler. Ya diyorum ki canım kardeşim, niye diyorum Batı'ya gitmek için çırpınıyoruz? Hepimiz ha. İstisnasız. Derdimiz nedir bizim ya? Ya niye kendi ülkemizde yaşamak istemiyoruz? Bunu ne olur çok iyi etüt edelim. Ya neyimizi beğenmiyoruz? Böyle bir coğrafya dünyada yok. Yani böyle bir coğrafya dünyada yok Ali Bey. Ama bu coğrafyada karnını doyurabilmek için uykuları kaçan insanlar var.
1: Prestijli meslek herhalde müteahhitlik. Prestijli meslek otogalericilik. Ve bir taraftan da gayri resmi işlere de çok açık olan meslek grupları.
0: Her türlü.
1: Bakın Amerika'da en prestijli, en imrenilen ve yapmak istedilen meslek gruplarında birinci sırayı iki meslek grubu paylaşıyor. %86. Bakalım tahmin edebilecek misin? Birincisi doktorluk. Doktor olmak tüm dünyada kabul. %86 en yüksek mertebede meslek grubu sayılıyor. Onunla eşdeğer olan bir meslek grubu daha var. Onu da siz tahmin edin Ömer Bey. Hiç aklınıza gelmez.
0: İnanıyorum.
1: Söylüyorum. Çiftçilik.
0: Tarım Ali Bey. Çiftçilik. Ben ne dedim Ali Bey demin bağışlayın. Ya. Bir bölümünde. Dedim ki Amerika, Çin, bağışlayın, Rusya, Fransa ve Almanya tarımla, sanayiyle beraber, bakın aynı şey konuşuyoruz. Tarımla beraber zenginleştiler.
1: En prestijli meslek grubu içerisinde muhteşem. Doktorlukla Ali Bey, muhteşem. Çiftçilik eşdeğer.
0: Söylediğiniz muhteşem. Peki,
1: Türkiye'ye dönelim. Kaçın sırada yer alır acaba?
0: Herhalde en alttan birkaçıncı sırada. Ve çoğu batıyor. Ya. Yani bugün ya. Türkiye'de bağışlayın çiftçilik yapanların emin olun çoğu yatıyor. Geçen yıl bir olaya şahit oldum. Çok üzüldüm Ali Bey. Bana bir kısım, bir grup arkadaşım bir müşteri getirdiler. Tanıdıklarıymış. Altın bozduruyoruz. Adam dedi ki traktördeydi. Siteye götürdüm. Satıyorum dedi. Hayırdır dedim. Üründen zarar ettim dedi Ali Bey. Yemin ediyorum size altınlı ve traktörünü sattırarak ofise olan borcunu ödemeye gelen insanı gözlerimle gördüm ben. Altınlı bir adam. Şeyde götürmüş traktörünü sitesine. Traktörünü satıyor. Diyor ki sırf diyor borcunu ödeyeceğim diyor ofise ve çevreme diyor. Yani bu tam bir dram. Sizin bahsettiğiniz o gelişmiş ülkelerde dünyadaki tarımla uğraşan insanlarla bizim insanlarımızın farkını görelim. Hiçbir garantileri yok Ali Bey. Kooperatif diye bir şey yok. Yani ürettikleri malı hakikaten düzgün fiyata satacakları garantisi yok. Ama Hollanda'da bir tek çiçek o
1: lale soğanı.
0: Yok çiçek satılan bu ihale yapılan şey var ya.
1: Menzat.
0: Menzat yapılan yerde Ali Bey hafızam beni yanıltmıyorsa 150 bin insanın çalıştığını televizyonda izledim, işaret etti ya. 150 bin insan sırf bakın o dünyanın her tarafına satıyorlar ya o mezatta açık artırmayla. Orada öyle büyük alan ki Ali Bey araçla gidebiliyorsunuz bir yerden. O yapılan, mezat yapılan alan öyle özel bir yer yapmışlar Hollanda'da. Bir uçtan bir uca şeyle gidiyorsunuz. Arabayla gidiyorsunuz. Arabayla
1: gidebiliyorsunuz.
0: Müthiş bir şey ve dünyanın her yerine anlık şeyle dijital yapmışlar bunlar. Elektronik bağışlayın. Grup grup çıkartıyorlar, makinalarla dönüyor. Sistemi izledim ben Ali Bey. Dünya izliyor onu. O ürüne fiyat veriyorsunuz, ürün devam ediyor. Paketleniyor aynı anda. Kimse alan dünyanın hangi ülkesi gidiyor. Bakın, siz çiftçiye böyle yardım yapamazsanız, öncülük yapamazsanız veyahut da malını olur ya, üretemediğinde, bir afet geldiğinde kaybedecekse eğer her şeyini, bu insana yardımcı olamazsanız bu insan ayakta nasıl dursun Ali Bey? Biz Kayseri'de cumartesi bir olay yaşadık. İşte bir kırcı olayı yaşadık.
1: Evet.
0: Olağanüstü bir şeydi.
1: Yoğun
0: bilmiyorum
1: bir
0: ben
1: yağış
0: ama
1: vardı.
0: Acaba ekinler nasıl etkilendi?
1: Tüm Kayseri felç oldu. Siz Kayseri'de miydiniz cumartesi?
0: Cumartesi günü belli saate
1: öğleden,
0: kadar Kayseri'de. Belli saatten sonra.
1: Yağmur esnasında burada mıydı?
0: Buradaydım ben.
1: Buradaydım.
0: Ondan sonra gittim Ali Bey.
1: İldem'den Belsin'e, Erkilet'ten şehir merkezine kadar ki kapalı çarşıyı bile su bastı. Maalesef o Sivas Caddesi, işte Erkilet'in girişinde polis okulunun olduğu bölgede arabalar böyle içine su aldı, motorun içine su girdi ve hareket edemez hale geldi. Trafik kilitlendi. Tam o karpuz atan mevkinde, sucuk fabrikaların olduğu tam önündeki kavşakta, işte Kayseri Spor'un testlerinin olduğu kavşakta araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Mazak alanının önünde araçlar ilerleyemedi çünkü müthiş bir yağmur vardı. Ve demek ki
0: şey, kırıcı yağmış.
1: Tabii tabii, kırıcı, işte dolu dediğimiz yağış da vardı ama öbür taraftan o sel felaketi ya da su anormal yağdı. Tamam, Allah'tan gelen bir şey. Oradaki yağmuru engelleyemiyoruz ama senin
0: bu çiftçi ne yapacak?
1: Altyapını.
0: Bu çiftçi ne yapacak?
1: Ve çiftçiler için.
0: Altyapı çok önemli. Bir de çiftçi ne yapacak?
1: Çiftçi ne yapacak? Bana ürünleri.
0: Bu ürün gittiyse ne olacak bu adam?
1: Sular altında kaldı.
0: Tarlaları basmışsa, her türlü ürün yok olmuşsa şu anda. Stil veya benzeri şeyler.
1: Tabii tabii.
0: Ne olacak Ali Bey? Bunun yani
1: özellikle
0: ne yapacak
1: arpa,
0: bu adam?
1: Buğday, işte pancar bizim Kayseri, yani İç Anadolu bölgesinde en fazla ekilen, biçilen tarım ürünleri ve gelir elde edilen.
0: Bir
1: ki işte. Daha geçen hafta ya da ondan önceki hafta işte Erkilet, Akin, Yazır, oralarda büyük arazilerde iş yapan bir çiftçi arkadaşımızla konuştuğumuzda arpa, buğday ve pancarda bu sene herkes zarar etti. Çünkü yağış durmadı. Tamam, bunlar su,
0: bir de üzerine
1: su ama bir dönem sonra da artık su istemeyecek, kendince yetişmesi lazım. O başakların içinin taneyle dolması için güneş lazım.
0: Olmadı o fırsat.
1: O da olmadı.
0: Şimdi bir de bu oldu üzerine Ali Bey.
1: Tabii. Bir de üzerine dolu.
0: Bunlar nasıl yani çok zor. Telafi edilecek? Yani bu konuda diyorum yani yapılacak bir şeyler yok mudur? Mutlaka vardır. Yani tarımla ilgili bakanlığın veya ekonomiyle ilgili bir kısım kurumların veya yetkilerin bu işe kesinlikle el atmaları ve ilgilenmeleri lazım. Yani Batı'daki insanla öyle tahmin ediyorum ki ben, üretimde devlet yardımcı olduğu gibi veya ekonomi yönetimi, bunun onun dışındaki ihracat safhasında da yardımcı oluyor bunlara veya sigorta safhasında da bunlara yardımcı oluyor. Yani belli şeylere,
1: tersim,
0: doneleri eğer vermezsek bu insanların ayakta kalma şansı yok. Ve bugün maalesef Türkiye'de tarım, ona bir gün girelim Ali Bey, dramatik boyutta, içler acısı bir noktada. Geçen yıldı galiba limon 2 liraydı şeyde, Mersin tarafında Limonluk diye bir bölge var, siz de bilirsiniz.
1: Ben biliyorum.
0: 2 liraydı tarlalarda Ali Bey. Ben 20 küsür liraya Kayseri'de şey aldım.
1: Çarpı.
0: Limon aldım.
1: Bugünkü
0: yani 20'nin üzerinde
1: aldım. Hadi 10 lira olsun tarla fiyatı yani, ama markete geldiğimiz zaman 100 lira. Biz maalesef uzun ya, zamandır,
0: anlamıyorum artık.
1: 30 sene önce de, 50 sene önce de, 10 sene önce de, bugün de konuştuğumuz konu tarladaki fiyatla marketteki ya da pazardaki fiyat arasındaki uçurum.
0: Ya hay yasasını çıkaramıyoruz hay bey.
1: Bir türlü.
0: Hay yasasını çıkartamıyoruz.
1: Niye bunu yapmıyorlar? Yani anlayamadığımız, anlamlandıramadığımız noktada, yani ne, üzerine mi düşmüyorlar? Başka işin içinde, hani diyorlar ya, bilmediğiniz şeyler var.
0: Nedir o bilmediğiniz?
1: Bilmediğimiz başka bir şey varsa da söyleyelim o zaman. Ama bir taraftan bakıyorsun, çiftçi diyor ki üreten, hasat eden, limonu üreten, gübreleyen ve bir sürü doğal afetle mücadele eden adam diyor ki ya ben bunu 10 liraya satmakta zorlanıyorum. Para da kazanmıyor. Belki maliyeti 9 lira, 9,5 lira. Emeğine bile değmiyor. Hadi üzerine bir doğal afet geldiği zaman tüm karını da komple götürüyor. Ama aynı o limon tarlada 10 lira olup da markette 80-100 lira, 8-10 katı oluyorsa, bunun izahı çok da mümkün değil. Diyorlar ki ya aracı. Tamam, aracı kardeşim de. Ya bunun da bir el insaf olan
0: ölçüsü olur,
1: bir
0: yani
1: ölçüsü olur.
0: Ve denetimi olur.
1: Eskiden Süleyman Demirel zamanında kaldırıldı bu, Cumhurbaşkanlığı döneminde hatırlarsanız Ömer Bey. Tüm bakkal, manav, şurada burada küçük etiketler olurdu. Alış satış.
0: Biliyorum.
1: %10-15'in üzerinde olduğu zaman,
0: ama
1: ki
0: doğru bu.
1: Zabıtalar da gelir ya da maliyeciler gelir. Senin defter kayıtlarına bakar. Sen oraya işte şu bardak 10 liraya aldım, 12 liraya sattım. Eyvallah. Ve gelir 10 liraya, gerçekten 10 liraya aldın mı diye kontrol eder faturalar. Bunu kontrol ederdi. 10 lira mı gerçekten de, doğru beyan mı diye kontrol ederdi. Bitti. Sonra 30 yıldır bu uygulamadan da vazgeçtik. Peki tarladan markete 4 ya da 5 yer değiştiriyor. Arada aracılar var. Toplayan, işte atıyorum Mersin'deki hale getiren, Mersin'deki halden nakliyeyle birlikte Kayseri haline, Kayseri halinden de markete giden 3-4 el değiştiren. Ya her birine %10, %20 kar marjı desen, 10 liralık şey olur sana 40 lira. Taş çatlasın, kaya yarılsın bu. Bu kadar olur. 100 lira olmaz. 10 katı olmaz. Bu matematik biliminin cevapsız kaldığı yer haline gelir.
0: Nasıl bir şey
1: bu? O zaman hal yasası çıkacak. Ve bu arada artık böyle afaki. Ve bir de şeyler var Ömer Bey. Bu tarım ürünlerinde karteller var.
0: Net evet. O zaten oradan kaynaklanıyor.
1: Kartel oluşturuyorlar. Tekelleşme başka bir şey. Kartel olmak başka bir şey.
0: Kartel ayrı bir şey.
1: 3-4 firma aynı işi yapıyor. İşte kabzımal diyorlar ya işte. Bir araya gelip istedikleri ürünü yukarı çıkarıp istedikleri ürünü aşağı indiriyorlar. İstediği gibi oynayabiliyor. O zaman senin devletsin, senin hükümetsin. Senin bununla ilgili bakanlığın var, denetleme mekanizman var. Çalıştır. Bakın 2 yıldır maliye bu vergi konusunda çalışıyor değil mi? 2 yıldır.
0: Hem de ciddi.
1: Yapması gerekeni yapıyor zaten. E peki diğer bakanlıklar niye yapmıyor? 10 katına çıkmasının bir izahı
0: hiç
1: maalesef
0: izah yok. İzah edemeyiz Halil Bey. Ve tarımda gerçekten iç acısı bir durumdayız. Yani iç acıcı, acıcı değil, iç acıcıtacak durumdayız. Hı hı. Ve bana göre bu gidişin Türkiye'de tarım tam bir hüsran olacak sonuç. Bir de öyle bir coğrafyaya sahibiz Halil Bey, hep aynı konuşuyoruz. Yani sopayı dikseniz yeşerecek bir yapıdayız ya. Yani böyle bir coğrafyada biz nasıl açlığı konuşuyoruz, biz nasıl yokluğu konuşuyoruz, biz nasıl üretimin zorluğunu konuşuyoruz, biz nasıl pahalılıktan söz ediyoruz, benim hafızam almıyor, aklım almıyor. Yani bir yerde bir yanlışlık var da şu yanlışlığı bir düzeltsek ne olur?
1: Düzensiz acaba? Ve plansız çalışmaktan bahsedebilir miyiz? Verimsiz çalışma.
0: Devlet
1: boş durma, olacak. Boş durma, boşa çalış. Tamam, bir emek var, birileri bir şeyler yapıyor da ya belki aynı işi 10 saatte yapacağın işi verimli çalışsan 2 saatte yapacaksın. Ya da 10 saat çalışıyorsan hasat ettiğin şey 3 tonsa 10 ton olmalı. Misal. Bu her sektör için geçerli. Sadece tarım için değil. E sen o zaman ineğin verimini, süt verimini artıracak ne yaptın? Onun besin değerini yukarı çıkaracak ne yaptın? O hayvanın daha sağlıklı hiçbir olması şey için ne yaptık? Şey. Her şey Allah'tan. Yağmur yağarsa Allah'tan, yağmazsa Allah'tan. İnek 3 kilo, 3 litre süt verirse Allah'tan, 30 litre süt verir. Ya aynı inek burada 3 litre verip Hollanda'daki inek 33 litre süt veriyorsa bir yerde bir farklılık var değil mi?
0: Tıkanıklığı gidermek lazım. Bunun öncüsü olması lazım Ali Bey. Bunun kılavuzu olması lazım. Bu noktada yatırımcıya, yani bağışlayın, çiftçiye veya hayvan besleyen insanlara yardım etmemiz, yol göstermemiz lazım. Yine güzel söylediniz. Bakın tarımla uğraşanlardan da var benim çevremde müşterim veya dostlarım. Hayvancılıkta da var. Şunu söylüyor Ali Bey. Ailemizin tamamı amelilik yapıyor diyor. Hamallık yapıyor diyor.
1: Doğru.
0: Bunu yapmazsak açız diyor bakın. Yani doğru. Adam çalıştırarak
1: herkes çalışıyor.
0: Mümkün değil diyor. Tarımda da bir daha söylüyorum. Hayvancılıkta da bizzat çocuğundan büyük dinesine, dedesine kadar hep beraber el, yani el ele olarak bu işi taşımaya çalışıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olsun mu? Batıdaki insan da mı aynısını yapıyor? Hayır. Yani orada her şeyin bir kuralı var, oyunun kuralı var. Biz niye öyle o oyunun kuralına göre oynamıyoruz da garip garip şeyler yapıyoruz? Niye bu insanları başıboş bırakıyoruz Halil Bey? Yani üreticiyi niye başıboş bırakıyoruz? Tarımda da, hayvancılıkta da. Sonra dışarıdan ithal edelim diyoruz. Dışarıdan gelen her şeyi daha önce de konuştuk sizle. Bizden ucuz, buğday da ucuz, arpa da ucuz, pirinç de ucuz. Ya yağ, şu yemeklik yağ. Yunanistan'la karşılaşıyorlar. Bilmiyorum denk geliyor musunuz? Bazen televizyonda haber programında görüyorum ben. Yani sırf haberlere bakıyorum. Diyor ki işte Türkiye'de diyor ben aynı ürünleri bir sepet aldığımda atıyorum. Şu kadar lira veriyorum. Yunanistan'da %30 veya 40 daha az diyor. Harcayarak döviz olarak alıyorum diyor. Diyorum ki ya biz Türkiye'de bu ürünü kendimiz üretiyoruz. Yani dışarıdaki Yunanistan'dan daha ucuz, bizde daha pahalı niye olsun? Yunanistan'da bizden niye ucuz olsun, ben bunu anlamıyorum.
1: Ömer Bey, Avusturya, Almanya, İngiltere, ne bileyim Fransa'da Türkiye'de üretilmiş X bir gıda ürünü, paketli bisküvi.
0: Ama çikolata, Türkiye'de üretilmiş.
1: Türk markası.
0: Anlıyorum, anlıyorum ben de.
1: Türkiye'de üretilmiş. Atıyorum burada 40 lira raf fiyatı, 40 TL gofret diyelim. Buradan bir ihracatçı almış, nakliyesini yapmış. Gümrük vergilerini ödemiş.
0: Avrupa'ya götürmüş.
1: Avrupa'da bir toplama merkezi toptan yerine koymuş. Oradan bir daha nakil yapmış. Oradan da tekrar para bir marketçi diye, perakendeye vermiş. O da para kazanmış.
0: Hepsi kazanmış.
1: 30 lira.
0: Hepsi kazanıyor bu.
1: Ya akıl mantık alır gibi değil. Bir ürün Türkiye'den değil, daha ucuza nasıl olur?
0: Burada kaç üretim el değişiyor? Öyle, kaç tane el değişiyor? Bağışlayın Halil Bey, konuyu açıyor. Aynı olayı ben araba lastiğinde de duydum. Yani Türk firmasının, büyük bir firma, dışarıya sattığı ürünün Türkiye'den aynı model, aynı marka, aynı cins çok daha ucuz olduğunu kendi kulaklarımla duydum Ali Bey. Buna şahitlik yaptım. Yani dışarıda bizim Türkiye'de ürettiğimiz otomotiv lastiği marka olarak daha ucuza satılıyor. Bunu bana neyle açıklayabilirsiniz anlamıyorum ki ben. Demin dediğiniz gibi adamın bir taşıma bedeli var. Bir Orada gümrük ödediği bedel var. Bir toplama merkezinde topladığı yer var yani ilk. Belki onun sonrasında bir başkasına devrettiği, onun da para kendiye ulaştırdığı
1: 3-4 el değiştiriyor.
0: 4-5 el değiştiriyor. Lan nasıl oluyor anlamıyorum ben.
1: Ve Türkiye'den daha ucuz. Ve
0: fabrikanın bayisi Türkiye'de Ali Bey ilk el, yani diyelim X fabrikasından almış Türkiye'de, Kayseri'de veya İstanbul'da. Tek el yani, direkt kendine getiriyor malı ama ondan daha pahalıya satıyor. Beyaz eşya da öyle Ali Bey. Yani bazı şeyleri akıl almıyor.
1: Maalesef. Yani bir otomobil konusunda Türkiye'de ciddi bir vergiler var. Avrupa'da sadece bir bazı ülkelere göre işte 19, 20, 22 ya da 25 maksimum bir katma değer vergisi var. Ama Türkiye'de %20'lik katma değerin üzerine, otomobilin üzerinde bir de elektrikli otomobilse 25 ve 55 diye ÖTV. İşten yanmalıysa işte %50'den başlayıp %220'ye varan bir ilave vergi sistemi var. O yüzden de reklama girmez ama eleştiri olarak söylüyorum. Tok markamız, yerli ve milli, Türkiye'de üretilen Tok markamız Almanya'da daha ucuz. Türkiye'den daha ucuz.
0: Hayır be,
1: bunun tek bir şeyi var, o da vergi, ÖTV. Ama gıdada bunu anlamak mümkün değil.
0: Araba olayına gelince, araç olayına, Hayri Bey, gerçekten otomotiv Türkiye'de en az %100 gümrüklü, en az. Geçen bir araç gördüm ben sosyal medyada, 60 milyon liraymış değeri Türkiye'de. Bağışlayın, Türkiye'ye girişi 240 milyon liraya satılıyormuş. 4 katı. Onlarda daha bir acayip şey. Vergi. Yani aracı koymuş, markayı koymuş. Yani Türkiye'de girişi 60 milyon, satılması gereken rakam tam 4 katı Ali Bey. 240 milyon.
1: Genelde öyle oluyor.
0: Türkiye'de araba alabilecek adam var demek ki. Ben bunu sosyal medyada gördüm. Evet.
1: Maalesef.
0: Maalesef.
1: Şimdi anlamlandırmaya, izah etmeye, şu nedenle böyle olur demeye çalışıyoruz ikimiz de. Ama cevap bulmakta zorlanıyoruz.
0: 4 katı fiyatı alabilecek adam mı?
1: Elon Musk, Trump yönetime geldikten sonra, başkanlıktan sonra bakanlık verildi. Ne bakanlığıydı? Verimlilik Bakanlığı.
0: Bir sürede yaptı görev.
1: Bir dönemde yaptı. İşte o başka bir nedenden dolayı bozuştu. Akıştı. Sonra ayrıldı. Ama o dönemde kamuda özellikle verimlilikle alakalı personel çıkarmalar, daha verimli hale gelmesi, işletmelerin daha verimli hale gelmesi için inanılmaz işler yaptı. Bizim Türkiye'de eksik olan verimlilik ve denetim sanırım. Programımızın sonuna geldik. O zaman kapanış cümlesi çok hızlı geçti. Evet. Kapanış cümlenizi alalım Ömer Bey.
0: Yine zor bir hafta oldu dünya açısından, Türkiye demeyeceğim ben. Önümüzde ne olacak tahmin edemiyoruz ama bu İran olayı bayağı başaratacak gibi dünyanın. Bir diğer açıdan da bizim içimizde yaşadığımız özel problemler ve sıkıntılar var. Bana göre özellikle programın başında konuştuğumuz, bütünü çok önemli ama o belirlediğimiz veya hafif hafif dokunduğumuz noktalara eğilmekte çok büyük yarar olduğu kanaatini taşıyorum. Ben her şeye rağmen ümit var olmanın çok yararlı olduğu kanaatindeyim. Yani bunu böyle bilelim lütfen. Ve ümit var olmak zorundayız. Başka bir çaremiz yok. İnşallah hayırlı ve güzel bir hafta geçiririz diyorum.
1: İnşallah. Biz de tüm dileklerinize katılıyoruz. Hayırlı, bereketli bir önümüzde günlerimiz, haftalarımız, yıllarımız olsun. Vatanımız, milletimiz için, tüm dünya içinde barış içinde yaşayan toplumlar olsun diyoruz. Ama maalesef olmuyor.
0: Hayır, bir şey daha ekleyeyim.
1: Buyurun.
0: Bunu dışarıma, şeyle, kişisel gelişimle ilgili. Üç tür sevgi vardır. Onun için rağmen diyorum. Bir insan birini severken karşı cins olabilir. Çünkü de sever. Çünkü diyelim sen çok güzelsin. Çünkü sen çok varlıklısın. Çünkü sen çok bakımlısın. Çünkü senin harikulade bir çevren var. Çünkü. İkinci sevgi biçimi eğerdir Halil Bey. Eğer şu demektir. Eğer benim dediklerime uyarsan, eğer benim istediğim gibi yaşarsan, eğer benim söylediğim gibi davranırsan, eğer benim dediğim gibi hayat sürersen, bunu onlarca artırabilirim. Üçüncü vardır bakın Halil Bey, sevgide. Çok önemli bir şey bu. Rağmen vardır Halil Bey. Her şeye rağmen seni seviyorum. Her şeye rağmen seni severim. Her şeye rağmen biz bu ülkeyi seviyoruz. Her şeye rağmen biz bu ülkede yaşamak zorundayız. Her şeye rağmen ümit var olmak zorundayız. Bitti, bu kadar. Nokta. Tamam.
1: Saatlerce sürecek bir sohbetin özetini bir dakikada yaptınız.
0: Her şeye rağmen.
1: Her
0: şeye rağmen bu ülke
1: bizim. Bu ülkede yaşamak zorundayız. Gidecek başka bir yerimiz zaten yok. Binlerce yıldır vatan toprağı olarak ve şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklarda biz her şeye rağmen vatanımızı sevmeye, mücadele etmeye, vatanımızı, ülkemizi, milletimizi bir adım ileriye götürmek için canla başla, canhıraş bir şekilde çalışmaya da her zaman hazırız. Muhtaç olduğumuz kudret zaten damarlarımızdaki asil kanda bizde mevcut sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesi. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri sona erdi. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol takımımız 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak. B grubunda bugün Meksika'da oynanacak Katar-İsviçre karşılaşması saat 22'de başlayacak. B grubunun bir diğer maçında Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek olan Fenerbahçe-Beko-Beşiktaş-Gain Playoff final serisi yarın başlıyor. Dev seride toplam 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk kupasını kaldıracak. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne 815 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci maçında güçlü rakibi Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Kulübü Kobani Stadı Maraton Alt E türbününde yer alan yaklaşık 370 VIP koltuğun standart tribün koltuk düzenine dönüştürüleceğini duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gideceğiz ve o yıl yaşanan şarkıları sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1999 yılına gideceğiz.

hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki, yani bu esas tütün meselesi, tütün masiyatı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba?

sabahların sözüne Osmanlı'nın ipin yenime sakın ağuya. Hiçbir alamete gedeyoz kıyamete. Alamete gedeyoz kıyamete. Hem de oynayıverekten. Bindik bir alamete gedeyoz kıyamete.

2 Ocak 1999. Cumartesi anneleri 190. hafta eylemini İstanbul'da yaptı. 11 Ocak 1999. Sinema sanatçısı Öztürk Serengil İstanbul'da yaşama veda etti. 13 Ağustos 1999. İstanbul'da yakalanan Haluk Kırcı, İstanbul DGM tarafından tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevine konuldu. 31 Ocak 1999. Barış Manço, İstanbul'da yaşama veda etti.

15 Şubat 1999. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 16 Şubat 1999. Kenya Dışişleri Bakanı Bonaya Godana yaptığı açıklamada bölücü terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye gönderilmesinden Kenya hükümetinin sorumlu olmadığını söyledi. Kenya'daki Yunanistan Büyükelçiliği'nde saklanan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanması üzerine Yunanistan hükümeti adına açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Dimitris Reppas, Yunanistan hükümeti Öcalan sorununa Avrupa çerçevesinde bir çözüm bulmak amacıyla kendisine kalacak bir yer temin etmiştir, dedi.

5 Mart 1999. Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e bombalı suikast düzenlendi. Saldırıda Vali Çevik yaralandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. 10 Mart 1999. Olağanüstü hal bölge valiliğinden yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerince Tunceli, Diyarbakır ve Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonlarda 11 terörist öldürüldü. Çatışmalar sırasında bir güvenlik görevlisi şehit oldu, 5'i de yaralandı. Samsun'da TİKKO üyesi oldukları öne sürülen 5 kişi de bu operasyonlarda yakalandı. 10 Mart 1999. Şair, yazar Salah Birsel İstanbul'da hayata veda etti.

31 Mart 1999. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce Diyarbakır, Mardin ve Batman'da gerçekleştirilen operasyonlarda 400 Hizbullah örgütü mensubunun yakalandığı bildirildi. 10 Nisan 1999. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta bulunan PKK kampüslerine yönelik sürdürülen sınır ötesi operasyonlarda son 5 gün içinde 44 teröristin öldürüldüğü, 15'inin yakalandığı çatışmalarda 10 askerimizin şehit olduğu, 5'inin de yaralandığı bildirildi. 22 Nisan 1999, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal görevinden istifa etti.

2 Mayıs 1999. Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı, milletvekillerinin ant içtiği sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na türbanlı olarak geldi. Kavakçı, protestolar, sıra kapaklarına vurmalar ve gürültülerle karşılandı. Fazilet Partililer ise alkışladılar. Başbakan Bülent Ecevit söz isteyerek, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne, özel yaşamlarına hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz," dedi. Oturuma ara verildi ve sonrasında Kavakçı'nın milletvekilliği düşürüldü. Bu olay tarihe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde türban krizi olarak geçti.

dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuzu.

CHP'nin 9. olağanüstü kurultayı Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Oylamada Altan Öymen 521 oyla genel başkan seçildi. 27 Mayıs 1999 Anayasa Mahkemesi milletvekillerinin erken emekliliğini sağlayan yasayı iptal etti. 28 Mayıs 1999 DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı. Başbakan Bülent Ecevit düzenlediği basın toplantısında Bakanlar Kurulu listesini açıkladı.

17 Ağustos 1999. 17 Ağustos sabahı saat 03.02'de merkezi Kocaeli Gölcük olan 7.4 şiddetinde 45-50 saniye süren bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara bölgesinde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybederken 43.954 kişi de yaralandı. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 kişinin öldüğü, 100.000'e yakında yaralı olduğu açıklandı. Depremde 133.684 bina çöktü. Yaklaşık 600.000 kişi evsiz kaldı. Deprem, büyüklüğü, etkilediği alanın genişliği ve sebep olduğu maddi kayıplar açısından yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak tarihe geçti. Depremden en çok Gölcük, Adapazarı, Yalova ve Düzce zarar gördü. Bunun nedeni de dünyanın en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu fay batı ucunda yer almalarıydı. Aynı bölgede 1943, 1957 ve 1967 yıllarında da şiddetli depremler yaşanmıştı. Depremin bu kadar çok can ve mal kaybını açmasının en büyük sebebi kaçak, standartlara uymayan binalar ve malzemeden çalan müteahhitler olarak gösterildi. Depremden sonra tüm Türkiye'de medyanın da teşvikiyle deprem üzerine gündemler oluşturuldu. Zorunlu deprem sigortası gibi bir takım yeni düzenlemeler getirildi. Yapım hatalarından dolayı çöken binaların müteahhitlerine 2100'e yakın dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü şartlı salıverme yasası ve diğer hukuki boşluklar yüzünden cezasız sonuçlandı.

6 Temmuz 1999, DSP, MHP ve ANAP'ın kurduğu koalisyon hükümetini de ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Ulubay, 6 Temmuz 1999 gece yarısı intihar girişiminde bulundu. 21 Temmuz 1999'da Devlet Bakanlığı görevinden istifa eden Ulubay, sonrasında yaptığı basın açıklamasında aşırı stres ve yorgunluktan dolayı intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. 4 Eylül 1999, Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Kuzey İrlanda'yı 3-0 mağlup etti. 21 Ekim 1999, İstanbul'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

12 Kasım 1999. Türkiye 17 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de merkez üssü Bolu Düzce olan 7.2 şiddetinde büyük bir deprem daha yaşadı. Depremin yeryüzünden 25 kilometre derinde meydana geldiği bildirildi. 30 saniye süreyle etkili olan deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından büyüklükleri 4.7 ila 5.4 arasında değişen 21 artçı şok daha yaşandı. Depremden hemen sonra Bolu ve Düzce'de elektrikler kesildi. Ardından da Düzce-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Elektrik olmadığı için kurtarma çalışmaları jeneratörler ve otomobil farlarından yararlanarak sürdürülebildi. İlçede birçok yerde küçüklü büyüklü yangınlar meydana geldi. Deprem mağdurları ilk önce çevre arazilere, futbol sahasına, ardından da yapımı tamamlanan prefabrik konutlara yerleştirildi. Depremden kurtulanlarsa araçlarıyla İstanbul yönüne doğru yoğun bir konvoy oluşturdular. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, ölü sayısının 845 ve yaralı sayısının 4948 olduğunu açıkladı. Depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısının 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısının 12.939, iş yeri sayısının ise 2450 olduğu

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Erasmus Hareketlilik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: Şehrimizde mesleki eğitimin önemini vurgulayan, çocuklarımızın mesleki eğitim almasını öngören bir süreç yürütüyoruz. 2023 yılından itibaren özellikle meslek edinmenin önemini halkımıza, milletimize anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın artık diploma değil, bilgi, beceri ve hünerleriyle bir yerlere gelebileceklerinin altını çizmeye gayret ediyoruz. Bu konuyla alakalı da hem Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde hem bakanlıklarımız nezdinde, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere birçok teşebbüste bulunduk. En son da özellikle meslek lisesinde okuyan çocuklarımızın, yavrularımızın iyi yetişmesi ve global kültürü edinme bilmesi için yurt dışında bir staj programı organize ettik. Zaten Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bakanlığımızın yurt dışı stajla alakalı çok ciddi destekleri var. Biz de oradaki özellikle Avrupa Kayserili İş Adamları Birliği'miz maharetiyle, onların destekleriyle yavrularımıza Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan stajyerleri bulduk. Elektrik, elektronik, motor, yazılım, otel, restoran gibi servis sektörü dahil olmak üzere bu sene 30 yavrumuzu göndereceğiz. İnşallah orada hem onlar farklı bir kültürde, farklı bir ülkede teknik beceri edinecekler hem de onları tanıyıp vizyonlarında ciddi bir değişme oluşacak. Bizim açımızdan özellikle benim şahsen çok önemsediğim bir süreçti bu. Allah'a çok şükür şu anda gidip gelen öğrencilerimiz de var yurt dışına. Bugün de yaklaşık 20 öğrencimizin aileleriyle beraber bir toplantı yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, müdür yardımcımız da geldiler. Stajdan sorumlu müdür yardımcımız Şevun Bey. Dolayısıyla ailelerimizle bu programın mahiyetini, önemini konuştuk. Öğrencilerimize oraya gittikleri zaman yapacakları, yapmaları gereken tavır, davranış, öğrenme isteği konusunda tavsiyelerde bulunduk. İnşallah böyle her yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerinden, mesleki eğitimden öğrencilerimizi yurt dışına göndererek onların global teknolojiyi takip edebilecek, farklı üretim metotlarını görebilecek, farklı disiplin çalışma biçimlerini tanıyabilecek bir global teknik insan olarak yetişmesine gayret edeceğiz.
1: Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Burada gördüğünüz işte Aşık Seyranesi'yle, Havadan Türbesi'yle, Develi Türbesi'yle, tarihi evleriyle, camileriyle, hanlarıyla, lisesiyle, Elbizi'yle, her yönüyle Develi büyük bir cazibe merkezi. Burada kültür anlamında da, turizm anlamında da inşallah Erciyes'le alakalı çalışmalarımız var. Bunun yanında Gerem Harabeleri diğer tarafta çok güzel bir lokasyon. Yine Çomaklı Yeraltı Gereme Harabeleri İl Kültür Müdürümüz sağ olsun orayla alakalı görüştük. Ödenek çıktı. Orada kazı çalışmaları yapılacak. Yine Çomaklı'da Yeraltı Şehri söz konusu orayla alakalı bir çalışmamız var. Sayın Valimize yani bunu söylerken Sayın Valimize canı gönden teşekkür ederim. Sayın Valimizi zikretmeden geçmek olmaz. Sayın Valimiz Develi'nin Bakırdağ Zaman Tırmağı'nın biliyorsunuz bizim memleketimizde de geçiyor. Ve Zaman Tırmağı'nın olduğu yerde de kano turizmi yapacağız. Kano çalışmaları yapacağız.
1: Koca Sinan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşinin annesiyle ablasını bıçakla yaraladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kayseri-Sivas yolu mevkiinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Kayseri'de meydana gelen asayiş olayına müdahale ettiği sırada açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın ismi Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliğine verildi. Kayserispor, yabancı transfer yapabilmek için önce kadrosundaki yabancı isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
9: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak AYM kararı ile birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi açıklamasını yaptı. CHP yönetimi Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti. MİT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde aranan teminatsız tecil sınırı devasa bir artışla 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Elektronik ilan doğrulama sistemi kurallarına aykırı taşınmaz ve taşıt ilanlarına izin veren Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya 5 milyon lira idari para cezası kesildi. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde 7 Haziran gecesi başlayan şüpheli SMS trafiğinin takibiyle binlerce vatandaşı hedef alan organize kredi kartı şebekesi çökertildi. Siber güvenlik ve mali analiz birimlerinin operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli eş zamanlı yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinin Türkiye için sadece siyasi ve askeri değil, savunma sanayisi işbirliği açısından da kritik bir viraj olacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, sabah saatlerinde başlayıp sorunsuz bir şekilde sona erdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol takımımız 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak. B grubunda bugün Meksika'da oynanacak Katar-İsviçre karşılaşması saat 22'de başlayacak. B grubunun bir diğer maçında Kanada ile Bosna-Hersek karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek olan Fenerbahçe-Beko-Beşiktaş-Gain Playoff final serisi yarın başlıyor. Dev seride toplam 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk kupasını kaldıracak. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne 815 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci maçında güçlü rakibi Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Kulübü Kobani Stadı Maraton Alt E türbününde yer alan yaklaşık 370 VIP koltuğun standart tribün koltuk düzenine dönüştürüleceğini duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Radarın rotası.
0: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'de inanç ve mimari ziyaretin buluştuğu nokta Yaman Dede Camii. Kayseri'nin tarihi dokunuşunu yansıtan hem mimarisi hem de manevi atmosferiyle dikkat çeken yapılardan biri de Yaman Dede Camii. Şehrin merkezinde Taplakaya Mahallesi'nde yer alan bu cami, tarihi güzelliğiyle hem Kayserilerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonunu şehir içinde huzurlu bir şekilde geçirmek, sessiz bir mola vermek isteyenler için Yaman Dede Camii, sakinliği ve zarafetiyle ideal bir durak. Caminin bulunduğu yapı aslında geçmişte Surp Atvassasin Ermeni Kilisesi olarak inşa edilmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan bu görkemli taş yapı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek camiye dönüştürüldü ve Yaman Dede Camii adını aldı. Adını aslen Ermeni asıllı bir şair olan Grigor Zohrabyan'dan, yani sonradan Müslüman olup Yaman Dede adını alan kişiden alır. Mevlana'ya ve tasavvufa duyduğu derin sevgiyle tanınan Yaman Dede, Kayseri'de doğmuş, hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir. Onun isminin bu camiye verilmesi hem şehrin kültürel çeşitliliğini hem de inançların birleştirici gücünü simgeler. Kesme taştan inşa edilen cami, zarif mimarisiyle dikkat çeker. Özellikle taş duvarlarındaki oyma süslemeler, kemerli pencereler ve yüksek tavanlı iç mekan hem tarihi kimliğini hem de sanatsal değerini yansıtır. Geniş havlusu, yeşil çevresi ve sessiz atmosferiyle cami, ziyaretçilerine hem ibadet hem de huzur dolu bir dinlenme alanı sunar. Caminin hemen çevresinde yer alan dar sokaklar, eski Kayseri mimarisinin izlerini taşır. Günün farklı saatlerinde taş duvarları vuran ışık, caminin yüzeyinde adeta zamanın izlerini gösterir. Bugün Yaman Dede Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Kayseri'nin çok kültürlü tarihini ve hoşgörü geleneğini yansıtan önemli bir semboldür. Taş duvarlarının ardında hem inanç hem de insan sevgisinin izlerini barındıran Yaman Dede Camii, Kayseri'nin kalbinde sessizce geçmişi ve bugünü buluşturmaya devam ediyor. Radarın notasında bugünkü rotamız Yaman Dede Camii'siydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radarın rotası. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
0: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım.
5: Dünya Kupası için ABD'de bulunan İngiltere milli takımı ilk antrenman öncesinde büyük bir güvenlik zafiyetiyle karşı karşıya kaldı. Takımın yıldız oyuncularına ait maç kramponları ve teknik ekipmanları Florida'dan Missouri'ye taşındığı sırada çalındı. İsviçre'de nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören aşırı sağcı teklif bu hafta sonu referanduma sunuluyor. Ekonomistler ve hükümet yetkilileri sandıktan evet çıkması halinde ülke ekonomisinin ağır darbe alacağı uyarısında bulunuyor. İngiltere'de bir polis memuru adli vakalarda kanıt oluşturmak amacıyla yapay zeka kullanmakla suçlanarak açığa alındı. Ülkede bir ilk niteliği taşıyan olayda memur hakkında adaleti yanıltmaya teşebbüs suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı. ABD ile İran arasındaki gerilim ve müzakere döngüsünde sürecin yeni bir halkasına mı tanıklık edildiği yoksa sona mı yaklaşıldığı sorusu gündemin merkezine oturdu. Hafta sonu gelecek kritik ipuçlarının ardından önümüzdeki haftalarda sürecin daha güçlü bir umut ışığına evrilmesi beklenirken diplomatik çerçevede temkinli bekleyiş sürüyor. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki Sirik limanında patlama sesi duyulduğu bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile mütabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya sorunların müzakere yoluyla çözme uyarısında bulunarak bunun ultimatum değil, gerçekten müzakere olması gerekiyor. Biz müzakere etmeye hazırız ancak bu ulusal çıkarlarımızın dikkate alınması doğrultusunda olmalı dedi. Hindistan, ABD ordusunun 10 Haziran Umman açıklarında vurduğu Palau bayraklı MTS Tabello tankerinde 3 Hint denizcinin yaşamını yitirmesinin ardından ABD'nin Yeni Delhi Maslahat Güzarı Jason Meigs'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto notası verdi. Almanya'da Hamburg Havalimanı'nda güvenlik nedeniyle geçici olarak durdurulan uçuşların yeniden başladığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Dünya'dan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık ise 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan 22, Akkışla, İncesu, Tomar, Tomarza 23, Bünyan, Develi, Felahiye, Sarız, Tomarza ve Yahyalı 24, Sarıoğlan 26, Yeşilhisar 28 derece olacak. Çevre illerde Nevşehir 21, Yozgat 22, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 29 derece.

0: Dünya turu başlıyor.
1: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Geleceğin şehrine, Singapur'a hoş geldiniz. Burası dünyanın en güvenli ve en temiz ülkelerinden biri. Ama kusursuzluğun bir bedeli var. Mesela Singapur'da sakız çiğnemek ve ülkeye sakız sokmak kesinlikle yasak. Sokaklara çöp atmanın cezası binlerce doları bulabiliyor. Hatta asansörlerde idrar dedektörleri bile var. Herhangi bir kirlilikte kapılar otomatik olarak kilitleniyor ve polis gelene kadar açılmıyor. Disiplinin ve teknolojinin birleştiği bu ada devletinde her yer dev bir bahçeyi andırıyor. Ama unutmayın, burada kurallara uymayanlar için hayat biraz pahalı olabilir. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
0: Dünya turu sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Erasmus Hareketlilik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: Şehrimizde mesleki eğitimin önemini vurgulayan, çocuklarımızın mesleki eğitim almasını öngören bir süreç yürütüyoruz. 2023 yılından itibaren özellikle meslek edinmenin önemini halkımıza, milletimize anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın artık diploma değil, bilgi, beceri ve hünerleriyle bir yerlere gelebileceklerinin altını çizmeye gayret ediyoruz. Bu konuyla alakalı da hem Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde hem bakanlıklarımız nezdinde, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere birçok teşebbüste bulunduk. En son da özellikle meslek lisesinde okuyan çocuklarımızın, yavrularımızın iyi yetişmesi ve global kültürü edinme bilmesi için yurt dışında bir staj programı organize ettik. Zaten Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bakanlığımızın yurt dışı stajla alakalı çok ciddi destekleri var. Biz de oradaki özellikle Avrupa Kayserili İş Adamları Birliği'miz maharetiyle, onların destekleriyle yavrularımıza Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan stajyerleri bulduk. Elektrik, elektronik, motor, yazılım, otel, restoran gibi servis sektörü dahil olmak üzere bu sene 30 yavrumuzu göndereceğiz. İnşallah orada hem onlar farklı bir kültürde, farklı bir ülkede teknik beceri edinecekler hem de onları tanıyıp vizyonlarında ciddi bir değişme oluşacak. Bizim açımızdan özellikle benim şahsen çok önemsediğim bir süreçti bu. Allah'a çok şükür şu anda gidip gelen öğrencilerimiz de var yurt dışına. Bugün de yaklaşık 20 öğrencimizin aileleriyle beraber bir toplantı yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, müdür yardımcımız da geldiler. Stajdan sorumlu müdür yardımcımız Şemun Bey. Dolayısıyla ailelerimizle bu programın mahiyetini, önemini konuştuk. Öğrencilerimize oraya gittikleri zaman yapacakları, yapmaları gereken tavır, davranış, öğrenme isteği konusunda tavsiyelerde bulunduk. İnşallah böyle her yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerinden, mesleki eğitimden öğrencilerimizi yurt dışına göndererek onların global teknolojiyi takip edebilecek, farklı üretim metotlarını görebilecek, farklı disiplin çalışma biçimlerini tanıyabilecek bir global teknik insan olarak yetişmesine gayret edeceğiz.
1: Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Burada gördüğünüz işte Aşık Seyranesiyle, Havadan Türbesiyle, Develi Türbesiyle, tarihi evleriyle, camileriyle, hanlarıyla, lisesiyle, elbiziyle, her yönüyle Develi büyük bir cazibe merkezi. Burada kültür anlamında da, turizm anlamında da inşallah Erciyes'le alakalı çalışmalarımız var. Bunun yanında Gereme Harabeleri diğer tarafta çok güzel bir lokasyon. Yine Çomaklı Yeral Gereme Harabeleri İl Kültür Müdürümüz sağ olsun orayla alakalı görüştük. Ödenek çıktı. Orada kazı çalışmaları yapılacak. Yine Çomaklı'da Yeraltı Şehri söz konusu orayla alakalı bir çalışmamız var. Sayın Valimize yani bunu söylerken Sayın Valimize canı gönden teşekkür ederim. Sayın Valimizi zikretmeden geçmek olmaz. Sayın Valimiz Develi'nin Bakırdağ Zaman Tırmağı'nın biliyorsunuz bizim memleketimizde de geçiyor. Ve Zaman Tırmağı'nın olduğu yerde de kano turizmi yapacağız. Kano çalışmaları yapacağız.
1: Kocasinan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşinin annesiyle ablasını bıçakla yaraladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kayseri-Sivas yolu mevkiinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Kayseri'de meydana gelen asayiş olayına müdahale ettiği sırada açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın ismi Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliğine verildi. Kayserispor, yabancı transfer yapabilmek için önce kadrosundaki yabancı isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Şehirler nasıl yükselir? Güvenli yapılar nasıl inşa edilir? Yapı gündeminde inşaat sektörünün güçlü firmalarını, projeleri ve gelecek vizyonlarını malzeme kalitesinden deprem güvenliğine, şehirleşmeden denetime kadar tüm yönleriyle ele alıyoruz. Yapı gündemi her cumartesi saat 13'te Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi başlıyor.

0: Yapı Gündem programından herkese merhabalar. Bugünkü yayın konuğumuz elektrik ve elektronik mühendisi Okan Kaya. Okan Bey merhabalar, nasılsınız?
1: Merhabalar, teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hızlıca sorularımıza geçelim, yoksa ilk önce biz sizi tanıyalım, daha sonra sorularımıza geçelim.
1: Tamam, olur. Ben elektrik elektronik mühendisi Okan Kaya. Kayseri'de Setup Enerji Mühendislik firmasının kurucu ortağındayım. Ortaklarından biriyim. Firmamız Kayseri merkezli. GES Güneş Enerji Santrallerinde anahtar teslim kurulum yapmaktayız. Kayseri'de ikamet ediyoruz. Evet. Kayserilis.
0: Peki firmanız kaç yıllık bir firma?
1: Firmamız 4 yıllık bir firma. Sektörde 4. yılımız. Yani anahtar teslim projelerde GES olsun, enerji nakilatta olsun, trafo projeleri olsun, iş tesisat projeleri olsun faaliyet göstermekteyiz. Firmamızın geniş bir yelpazesi var. Aynı zamanda İklimsa GES Pro bayisiyiz. İklimsa'nın iklimlendirme kısmıyla da biz ilgileniyoruz Kayseri'de.
0: Evet, güneş enerjisi panelleri işine girmek isteyenler için de güzel bir yayın olacak.
1: Kesinlikle.
0: Sorularımıza başlayalım.
1: Tabii ki.
0: Türkiye'de son yıllarda GES yatırımlarına olan ilginin artmasının temel sebepleri nelerdir Okan Bey?
1: Yani Türkiye'de özellikle işletmelerde, ticarethane olsun, sanayi olsun, yine konutlarda olsun elektrik gerçekten büyük bir külfet olmaya başladı. Elektrik birim fiyatlarının artması, İşte enerji bağımsızlığı ihtiyacı ve çevresel farkındalığın oluşması GES'e yatırımcılarımızı yönlendirmiştir. Enerji maliyetlerinin işletme giderlerine çok gerçekten itici bir güç olmuştur. Bunun en temel sebebi de işte hani elektrik birim fiyatının artmasıyla alakalıdır. Aynı zamanda devletin vermiş olduğu teşviklerle beraber ve KDV muafiyetiyle beraber GES yatırımı daha da cazip hale gelmiştir. GES'in ilk çıktığı yıllarda maliyetler gerçekten çok yüksekken son aşamalarda, son zamanlarda GES maliyetleri düşmüştür. Bu da yine GES'in bir cazibesi haline gelmiştir. Yani özellikle dediğim gibi konutlarda çok fazla elektrik sarfiyatı, aynı zamanda büyük işletmelerde, fabrikalarda ve ticarethanelerde çok fazla enerji sarfiyatı vardır. Bu enerji sarfiyatı kesinlikle hani yatırımcıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Yani en büyük giderlerden biri şu an enerji, elektrik yani.
0: Evet, bunu da minimalize edebilmek için de GES, yani güneş enerji paneller sistemine giriliyor.
1: Aynen.
0: Güzel bir mantık. Yani olan elimizde olan kısmı değerlendirmek gibi. Rüzgarı değerlendirmek, güneşi değerlendirmek gibi.
1: Evet. Ki devletimizin de burada sunmuş olduğu teşviklerle beraber, işte zamanında KDV muafiyeti vardı. Şimdi devlet teşvikleri var. KOSGEB'den alınan teşvikler var. Aynı zamanda Oran Kalkınma Ajansı'nın sunduğu teklifler, işte teşvikler falan var. Bunlarla daha cazip hale gelmeye başladı GES.
0: Evet. Peki bir işletme veya fabrikanın çatı GES sistemi kurmaya karar vermeden önce hangi teknik ve ekonomik analizleri yaptırması gerekir?
1: Yani fabrikalarda, yine konutlarda, ticarethanelerde en büyük sıkıntının elektrik olduğunu söylemiştik. Burada elektrik tüketim analizi yapılması lazım öncelikle. Yani bir tesisin, bir fabrikanın ne kadar elektrik tüketimi var, yıllık ne kadar bir elektrik tüketiyor, bunu belirlememiz lazım öncelikle. Bunu belirledikten sonra belirlenen güce göre çatının kapasitesi, yani statik açıdan, kar, buz, rüzgar yük açısından çatının kapasitesi de çok önemli, kaldırabilirliği önemli. Bunlara özellikle dikkat etmek lazım. Daha sonra biz elektrik mühendisi olarak hani statik analizinde olumlu sonuç aldığımızda biz elektrik mühendisi olarak panel yerleşimi yaparız. Bu panel yerleşimine göre elektriksel boyutlama, kablolamadır, trafo konumudur, invertör konumudur, panellerin konumu, işte doğu batı uzantısı falan, bunları belirleriz. Bunlar belirlendikten sonra yatırım maliyeti dediğimiz, işte gerçekten yatırımcıyı etkileyecek en önemli şey yatırım maliyeti. Yatırım maliyetini çıkarırız, analiz yaparız yani. Ne kadara mal olur, geri dönüşümü ne kadar olur, PVC's programıyla amortisman süresini hesaplarız. Bu da yatırımcı için hani en önemli şey ve en dikkat edeceği şey oluyor yatırım maliyeti.
0: Aynen. Çatı taşıyıcı sistemi, enerji tüketim profili, bölgelenme analizi ve yatırım geri dönüş hesabı mutlaka değerlendirilir.
1: Mutlaka değerlendirilir. Artı bize gelen mimari projeyle, statik projeyle bunların hep harmanlanması, yani bunları bir proje olarak, bir bütün olarak düşünüp o şekilde analiz yaparız. Aksi takdirde uygulamaya geçtiğimiz zaman çatının performansının yetmediği, kaldırmayacağı, aynı zamanda birkaç tane sıkıntının çıkaracağını söyleyebiliriz.
0: Evet. Güneş enerjisi santralinde en sık yapılan proje ve uygulama hataları nelerdir?
1: Şimdi burada şöyle bir şey değinmek istiyorum. Biz güneş enerjisi santrallerinde yerleşim yaparken özellikle mimari projeyi dikkate alırız. Yatırımcıdan, işte GES kuracak kişiden, firmadan mimari proje isteriz. Gelen mimari projeyi biz panel yerleşimi yaparak değerlendiririz. Fakat buradaki en önemli etken yerinde analiz yapılması. Yani şöyle diyeyim, saha drone çekimi, çatı çekimi, işte sahanın yerinde görülmesi, çatının yerinde görülmesi, bu çok önemli. Çünkü mimari proje bazen değişiklik gösterebiliyor ve yerleştirdiğimiz yerleşim bazen uygulamada olmayabiliyor. Yani uygulama alanına sığmayabiliyor. Bunun için en önemli şey yerinde fizibilite yapılması. Birincisi bu. İkincisi, tüketime uymayan sistem kurmamak lazım. Yani normal elektrik faturaları baz alınarak işletmelerin tüketim giderleri değerlendirilir. Yani ne kadarlık bir enerji sarfiyatı gerekiyor, ne kadarlık bir güç kurmamız gerekiyor, bu belirlenir. Bu belirlendikten sonra tüketime uygun bir AC güç belirlenir. AC güce göre, yani bizim o kurulu güce göre projelendirme yapılır. Artı dediğim gibi az önce de söylemiştim, statik analiz. Kesinlikle performans ve statik analiz yapılmak zorunda, yapılmalıdır. Çünkü çatılar eski yönetmeliklerle yapılıyor çoğu çatı ve günümüz yönetmeliğe uyarlı olmuyor bazen. İşte bunu bizim mevcut bu konuda teknik inşaat mühendislerimizle değerlendirip çatı statik analizi yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra yine yanlış invertör seçimini yapmamamız lazım. Yanlış invertör seçimi olmaması lazım. Hatalı string kesinlikle, yani stringleme yaparken PV SIS programıyla ve PV analiz programıyla yapıyoruz. Stringleme yaparken buna dikkat etmek lazım. İşte MPPT aralığını kötü kullanmamak lazım. Kablo kesitlerini, kesinlikle bu da çok önemli. İnvertör ve AC-DC kablo, yani invertör kablosu, besleme kablosu ve DC kablomuzu kesitine uygun seçmemiz lazım. Gerilim düşümü oluşmaması açısından, mesafe uzadıkça gerilim düşümü oluşuyor. Yine keza topraklama çok önemli. Bunu çoğu firma es geçiyor. Yıldırımdan korunma, topraklama, bu da tesis için gerçekten önemli bir etken oluşturuyor. Sonunda ise kurulum yaparken kalitesiz ekipman kullanmamak ve düzenli bakım planı oluşturmak tesisler için önemli bir baz, yani önemli bir etken yani.
0: Evet, çok doğru. Kendi memleketimiz için konuşursak, yani Kayseri ve İç Anadolu bölgesi güneş enerjisi potansiyeli açısından Türkiye'nin neresinde yer alıyor?
1: Yani şöyle diyeyim, Türkiye hani Almanya'ya oranla, hani biz Almanya'dan hep Almanya'yı kıyaslıyoruz. Almanya'ya oranla Türkiye coğrafi konum olarak çok iyi seviyede. Artı bizim kendi memleketimiz Kayseri ve İç Anadolu bölgesi de güneşlenme potansiyel haritası, GEPA dediğimiz bir haritamız var bizim. GEPA haritasında güneşlenme ışınım süresi olarak ve ışınım radyasyonu olarak çok iyi konumda Kayseri. Yani bir de serin iklime sahibiz. Ilıman ve serin iklimde olduğu için, paneller çünkü serin iklimde, ılıman iklimde gerçekten verim olarak çok güzel çalışmakta.
0: Peki yüksek güneşlenme süresi fazla mı Kayseri'nin?
1: Yüksek güneşlenme süresi fazla, artı radyasyon, yani günlük güneşlenme süresi dediğimiz, ışınım süresi dediğimiz, o da Kayseri'de fazla. Yani İç Anadolu ve Kayseri'de fazla. Evet. İşte bu arazilerde ve çatılarda GES kurulum için gerçekten cazip bir etken. Yani artı çok fazla ısı, mesela Van, Hakkari bölgeleri de güneşlenme olarak çok iyi ama orada sıcaklık çok fazla olduğu için paneller soğumuyor. Soğumadığı zaman verim kaybı yaşanıyor. Ama Kayseri'de serin bir iklim olduğu için, yani İç Anadolu'da serin bir iklim olduğu için panellerin verimini de artırıyor bu şekilde. Yani aslında soğuma da bir etken bunun için.
0: Güzel bir noktaya değindiniz kesinlikle. Sadece güneş olarak bakılıyor. Güneş süresine
1: kesinlikle bakılıyor. Yani
0: gölgelenme süresine dikkat edilmiyor. Dediğimiz gibi gölgelenme süresi bu noktada önemli diyorsunuz. Evet.
1: Gölgelenme, serin hava, artı güneşlenme süremiz, işte sabah kaçla akşam kaç arası güneşlenme alıyor. Bunlar gerçekten önemli etkenler.
0: Evet. Bir GES yatırımının ortalama geri dönüş süresi ne kadardır? Bu süreyi etkileyen faktörler nelerdir?
1: Şöyle anlatayım. GES yatırımı gerçekten hani son zamanlarda çok önemli etken oldu. Çok bir firma GES yatırımı için ekipmanını, ekibini, işte teknik heyetini falan güçlendirdi. Fakat yatırımcı tarafından baktığımız zaman en önemli etken yatırımcı için geri dönüşüm süresi. Yani ne kadar para veriyorum, geri ne kadar bana gelecek? Yani bunu ne kadar yılda amorti edebileceğim? İşte bunu etkileyen çok faktör var. Öncelikle bulunduğumuz yerin elektrik birim fiyatı ile alakalı. Yani şöyle diyeyim, meskensen elektrik birim fiyatı ayrı, ticarethaneysen elektrik birim fiyatı ayrı. Öncelikle birincisi elektrik birim fiyatı çok etkiliyor. Daha sonra bölgenin, bulunduğumuz bölgenin güneşlenme süresi, işte güneşlenme potansiyeli bunu çok etkiler. Sistem maliyeti, yani bir maliyet analizi çalışıyoruz biz. Bunu nakit mi yapıyor yatırımcı, yoksa kredi, leasing imkanıyla mı yapıyor? Bu da çok önemli. Çünkü leasing yapınca ister istemez bir vade farkı ve faiz oranı bindiği için yatırım maliyeti artıyor. Aynı zamanda işletmenin tüketim profili, yani az önce de demiştim, normal işletmenin ihtiyacı kadar GES kurmak lazım. İhtiyacının dışında bir GES kurulması işletme için de aynı zamanda külfet ve zararlıdır. Kurduktan sonra bakım ve işletme performansı da bu şeyde önemli, geri dönüşümde önemli. Bizim işte PV'siz analizinde yaptığımız hesaplamalar neticesinde yaklaşık 3 ila 6 yıl arası gibi bir geri dönüşüm süresi hesaplıyoruz GES'lerde.
0: Evet. Benim de araştırmalarım sonucunda 4 ile 7 yıl arası hemen hemen söylüyorlardı. Ortalama bir yıl
1: tabii,
0: olarak.
1: Tabii. Ya az önce saydığım etkenler, işte finansman koşulları, işte bulunduğumuz bölgenin ışınlanması, artı büyük projelerde enerji nakil hattı dediğimiz, enerji nakil hattı girdiğinde ister istemez o da yatırıma bir maliyet
0: kesinlikle
1: katıyor.
0: Tabii ki.
1: Tabii bu süre 3-6, 4-7 şeklinde değişebiliyor. İşte dediğim gibi yatırımcı için en önemli nokta bu geri dönüşüm süresi zaten.
0: Aynen, doğrudur. Güneş panellerinin ömrü ne kadardır? Verim kaybı yıllar içinde nasıl gerçekleşir Okan Bey?
1: Şöyle diyeyim, bizim güneş panellerimiz özellikle Türkiye'de üretilmeye başladıktan sonra hani ithal malzeme, ya kullanılan malzemelerin çoğu ithal ama Türkiye'de çok bir firma güneş paneli üretimine girdi. Güneş panellerinin genelde ömrü, özellikle ekonomik ömrü 25-30 yıl gibi %94-95 verimle çalışıyor. Yani bir güneş paneli sahaya getirdiğimizde, kurduğumuzda 25 yılın sonunda, 30 yılın sonunda %95 verimle çalışmış oluyor. Fakat 25 yılın sonunda bu panellerde ister istemez bir verim kaybı oluyor. Tabii bu her yıl %1, %0.1, %0.2. Tabii panelin bakımına da önem vermek lazım. Tesisin bakımına da önem vermek lazım. Bu da çok önemli. Yani 25 yılın sonunda %80-85 performans garantisine kadar gerileyebiliyor. Ama mekanik ömürleri tüm panellerin ortalama 10 yıl. Yani tüm firmalar 10 yıl mekanik garanti veriyor panellere.
0: Yıllık ortalama %0.3 ve %0.5 aralığında bir verim kaybı oluyormuş.
1: Kesinlikle.
0: Ama işte bu şeyi zamanda zaten uzun bir süre devam niteliği oluyor.
1: En önemli etken burada tabii ki bakım. Panele bakım olarak, hani mikro çatlak dediğimiz olay, artı panelin kirlenmesi, bunları zamanında ve yerinde bakımla tedarik ederseniz, yani yaparsanız bu süre sizin elinizde. Biraz uzatabilme şansınız var bunları tabii.
0: Tabii ki. Enerji depolama sistemleri GES projelerinin geleceğini nasıl şekillendirecek?
1: Şimdi bataryalı sistemler, özellikle son zamanlarda depolamalı sistemler dediğimiz, depolamalı projeler dediğimiz depolama sistemler, yani projeler geliyor. Çok faal olmamakla beraber Türkiye'de yapılan bataryalı, işte depolamalı sistemler var. Bizim küçük sistemler, yani bataryalı sistemler sayesinde de gündüz üretilen enerjiyi depolanarak akşam saatlerinde kullanılabilir hale geliyor. Yani kullanılabilir duruma geliyor. Depolama GES'i gündüz üretip şebekeye vermeden üret, depola ve istediğin an kullan modelini taşıyor yani. Bu da öz tüketim ve enerji bağımsızlığımızı ciddi anlamda artırıyor. Yani şöyle diyeyim, depolama yaptığımız zaman biz gece bir makinadır, işte bir ev aletleridir, bunları çok rahat kullanabiliyoruz depolama sistemiyle. Bu da şebekeye bağımlılığımızı azaltıyor. Enerji maliyetlerini düşürerek elektrik kesintilerine karşı da güvenliği artırmış oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda dediğim gibi depolamalı projelerin hızla yaygınlaşması zaten beklenmekte. Sistem olarak hani off grid geçiyor bu. İki tür sistemimiz var zaten. On grid ve off grid. Depolamalı sistemleri biz off grid sistem olarak tanımlayabiliyoruz, yani bu şekilde görebiliyoruz.
0: Evet, doğrudur. Yapay zeka ve dijital izleme sistemleri güneş enerji santrallerinin işletmesinde ne gibi avantajlar sağlıyor? Ki zaten son zamanlarda yapay zeka birçok konuya el atmaya başladı. Özellikle bizim inşaat mühendisliği konusunda da işte yapay zekadan çizimler, işte statik kesinlikle ve mimari olarak çizimler vesaire konuları söz konusu. Sizin alanı nasıl bir etkiledi?
1: Ya yapay zeka destekli sistemler GES sistemlerinde, enerji sistemlerinde arızayı tespit edebiliyor. Daha sonra üretim tahmini yapabiliyor. bakım süreçlerini optimize edebiliyor. Yani yapay zeka ile ilgili bir tesisin tüm verilerini attığımız zaman bu şekilde bir çalışma, yani tesisin verimini, yıllık maliyetini, işte tesisle olan arızaları, bakımları falan her şeyi size söyleyebiliyor. Dijital izleme platformları sayesinde üretim performans analizi bile çıkarabiliyor yapay zeka dediğimiz sistemler. Yapay zeka tarafından üretim tahmini yapmak, ama şöyle bir şey var, işte üretim tahmini yapabiliyoruz yapay zeka ile, ama bu yapay zeka sistemleri panellerdeki kılcal çatlakları, string hatalarını, invertördeki hatalar, gölgelemeleri bazen es geçebiliyor. Tam anlamıyla bunu size yansıtmayabilir. Hani %100 bir verimle çalışabiliyor mu yapay zeka? Hayır, ama şu an günümüz şartlarında yapay zeka ile üretim performansını, işte yıllık üretimi, sistem maliyetini, sistemde çıkabilecek arızaları, işte arıza kayıtlarını ya da invertör üzerinde okuduğumuz, ekranda okuduğumuz arıza kaydını yapay zekaya atarak anında çözüm üretebiliyoruz GES'lerde şu an. Evet. Ki bu trafo sistemlerinde de böyle, yani sadece GES anlamlı değil, bir elektrik sisteminde, bir iş tesisat sisteminde bile bu yapay zekaya endekslenebiliyor yani bu sistemler.
0: Evet, yani işimizi bir noktada kolaylaştırıyor
1: kesinlikle
0: diyorsunuz.
1: Ama bir noktada, çünkü dediğim gibi sahanın durumunu yapay zeka bilemez. Yani invertördeki arızayı, kaç gün invertörümüz yattı, stringlerimizdeki arıza, panellerimizdeki kirli, bunu yapay zeka hani belli bir noktaya kadar bilebilir. Bunu siz söylemediğiniz sürece zaten.
0: Tabii ki canım. Yani şöyle bir sistem var. Yapay zeka bir noktaya kadar evet fayda sağlıyor. Hı-hı. Ama mühendisin zekası olmadan, yani
1: kesinlikle
0: verim gücü olmadan. Sizindir
1: zeka, aynen.
0: Evet. Hiçbir şey olmaz. Ya da nasıl denir? Şimdi biz bilgisayara nasıl komut verirsek bilgisayar bize o şekilde bir geri dönüş sağlar. Biz yapay zekaya nasıl bir komut verirsek, yani nasıl bir yönlendirme yaparsak, yapay zeka da bize o şekilde
1: dönüş yapar. Bize o şekilde dönüş yapar. Kesinlikle.
0: Yani her şekilde bir mühendisin zekasına ihtiyaç kesinlikle var. Elektrikli araçların yaygınlaşması güneş enerjisi sektörüne nasıl bir etki yapacak? Son zamanlarda da elektrikli araçların alımları arttı.
1: Son zamanlarda şöyle, elektrikli araçlar gerçekten hani her yerde de görüyorsunuz artık, şarj istasyonları. Bir uzun yola gittiğinizde, bir şehir içinde falan şarj istasyonları da çok fazla yaygınlaştı. Şimdi bunun yaygınlaşması bizim şebekeye verilen, şebekeden çekilecek enerji miktarını, enerji tüketimini de çok fazla etkilemekte. Yani şöyle diyeyim, şebeke altyapımız bazı noktalarda buna müsait olmayabiliyor. Çünkü elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonları hani bir değil bin olmaya başladı artık. Bu şebekeyi ciddi anlamda yormaya başladı. Şebekeye ciddi anlamda bir sarfiyat oluşturmaya başladı. Şimdi elektrikli araçlar tüketimi artıracağı için de bunun için yenilenebilir çözümler, yani GES'e endeksli, GES'le alakalı bir entegre sistemler kurmak lazım. Yani bu sistemi kurarken de özellikle güneşle entegre şarj, depolama çözümleri, yani gündüz üret, aracı şarj et, öne çıkacak. Yani bu konutlarda da, ticarethanede de, sanayide de aynı şekilde olacak. Güneşle üret, aracını şarj et şeklinde bir güneş ve depolamalı araç entegrasyonu oluşması lazım şu an. Bu şekilde olursa şebekeyi de yormamış olur elektrikli araçlar. Aynı zamanda çok fazla da tüketim sarf etmemiş oluruz. GES'ten, güneşten beslenmiş olur elektrikli araçlar. GES destekli şarj istasyonları önemli pazar oluşturdu. Araç bataryalarının gelecekteki depolama amacıyla kullanılması da şu an mümkün görünmektedir yani.
0: Evet. Yani ihtiyaca bağlı olarak diyorsunuz.
1: Kesinlikle. Aynen. Şimdi şöyle diyeyim, hani dediğim gibi elektrik şarj istasyonları çoğaldıkça zaten şebeke buna yetmeyecektir. Çok fazla şebekeye işte kısa devre dediğimiz arıza akımları, kısa devre arıza akımları falan oluşacak. Bu hem işletmeleri sıkıntıya sokacak, hem de elektrik dağıtım şirketlerine büyük külfet oluşturacak. Yani bunu GES'le entegre etmek her zaman önemli. Yani güneş varken güneşle entegre etmek gerçekten çok önemli.
0: Evet. Haklısınız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin enerji dönüşümünde güneş enerjisinin rolünü nasıl görüyorsunuz?
1: Yani önümüzdeki 10 yıldan önce, önümüzdeki, ya geçmişteki 10 yıla baktığımızda güneş enerji sektörü çok hat safhalara, yani çok iyi noktalara geldi. Hiç kimse bu şekilde beklemiyordu. Özellikle dediğim gibi hani Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle güneş potansiyeli, ışınlanma oranı çok fazla. Güneş enerjisinin Türkiye'nin enerji dönüşümünde ana aktörlerden biri olacağını zaten herkes düşünüyordur, biliyordur. Teknolojik gelişmeler, işte depolama çözümleri ve artan enerji maliyetleri de GES yatırımlarını hızlandırmaya başlamıştır.
0: Evet.
1: Çünkü insanlar artık enerjide bağımsız olmak istiyorlar. Yani bir elektrik zammından etkilenmemek istiyorlar. Veya işte dışa bağımlılığı azaltmak istiyorlar. Bunun için gerçekten hani gaz insanlar için bir külfet, yani daha doğrusu bir zaruri ihtiyaç olmaya başlamıştır. Sanayi tesisleri, tarımsal sulama, mesela tarımsal sulamalar da ve konutlarda kullanım oranı çok fazla olmaya başladı. Türkiye'nin enerji ithalatının azaltmasına da, yani dışarıdan enerji alımını da azaltacağı için gaz gerçekten ileride çok güzel noktalara gelecek, yine ben öyle düşünüyorum yani.
0: Evet, bu konu nazarında benim de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz güneş enerji panellerini konumlandırırken, hı hı, benim için konumlandırma da çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Biz arsalarımıza, bağlarımıza, bahçelerimize değil de, yani yeşil alanlarımıza değil de otoparkların üzerine, yani sanayi
1: tarım yapılamayacak üzerine, alanlara mesela.
0: Atıl alanlara konulabilir. Ama biz bunların nazarında daha çok böyle üretim yapabileceğimiz alanlarda, hı hı, son zamanlarda görüyoruz. GES projeleri yapılıyor. Bu konu nazarında söylemek istediğiniz.
1: Şöyle diyeyim. GES sektöründe gerçekten atıl alanlarımız çok fazla. Özellikle tarıma elverişli olmayan alanlarımız Türkiye'de çok fazla. Yani yapılacaksa bu tip yerlerde, şimdi biz hani GES'i yaparken tabii ki bir bürokratlar işte tarımsal bütünlüğü bozmayacak, marjinal raporu dediğimiz, biz marjinal rapor alıyoruz mesela, yani şöyle diyeyim, İl Tarım Orman Müdürlüğü ile olsun, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile olsun, işte bunlarla çalışmak önemli. Bu noktada yatırım yapanların hani atıl alanlara, tarım yapılmayan alanlara GES'i kurması gerçekten önemli. Aynı zamanda az önce sizin de dediğiniz gibi çatılarımızda çok fazla boşluk var. Yani eğer statik açıdan kurtaran çatılarımız mevcutsa ve şebekede yeterli güçte bağlanabilirlik varsa GES yapmayı herkese tavsiye ederim.
0: Evet.
1: Burada da tabii en önemli nokta kapasite durumu. Hani şöyle diyeyim, GES yapmak için birkaç bürokrat, yani bir bürokrasi işlemleri var, izin işlemleri var, çağrı mektubunu alabilmek için falan. Bunun için de işte trafo kapasiteleri çok önemli. Yani bağlanabilirlik oranı dediğimiz, trafoda boş kapasite var mı yok mu, ona bakmak lazım. Eğer böyle bir kapasite mevcutsa GES yapmak gerçekten şu an çok iyi gözüküyor, yani iyi durumda.
0: Evet, verimlilik açısından yani verimliliği iyi bir noktada.
1: Tabii ki.
0: Tabii ki ihtiyaç konusunda da güzel bir ihtiyaç giderici bir noktada. Güzel bir konuya değindik. Hı hı. Yani o sürekli bir konu olan bir konumuz.
1: Tabii ki.
0: Aynen,
1: yani
0: son zamanlarda ihtiyaçtan kaynaklı. Teşekkür ederiz.
1: Rica
0: son
1: ederim.
0: Son söylemek istediğiniz?
1: Son söylemek istediğim şu, güneş enerjisi yapmak isteyen yatırımcılarımız, işte konutlar olsun, meskenler, ticarethaneler olsun, yani gerçekten maliyet analizini güzel yapmaları lazım. Yani gerçekten tükettiği kadar enerji kurmak lazım. Şimdi bizde öz tüketim mantığı dediğimiz, mahsuplaşma dediğimiz ve satış esası dediğimiz hani 3-4 tane yöntem var. İşte bunu belirlemeleri çok önemli. Yani gerçekten sağlıklı bir belirleme yapmak lazım. Çünkü fazla kurmak yatırımcıya çok fazla zarar. Eksik kurmak da enerji ihtiyacı için yatırımcıya gene zarar. Tabii burada bunu yaparken işletmelerin sözleşme güçleri var. Bunlar da hani sağlıklı ve teknik biriyle çalışıp sağlam çıkartmalarını tavsiye ediyorum. Onun için söyleyeceğim bir şey, başka bir şey yok onun dışında.
0: Teşekkür ederiz. Gündem olan bir konuyu ele aldık. Cevaplarınız için ayrıca çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Yayınımızın da sonuna geldik. Yapı Gündem programında sonuna geldik. Haftaya saat 1'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
2: Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi sona erdi.
3: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Dünya Kupası için ABD'de bulunan İngiltere milli takımı ilk antrenman öncesinde büyük bir güvenlik zafiyetiyle karşı karşıya kaldı. Takımın yıldız oyuncularına ait maç kramponları ve teknik ekipmanları Florida'dan Missouri'ye taşındığı sırada çalındı. İsviçre'de nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören aşırı sağcı teklif bu hafta sonu referanduma sunuluyor. Ekonomistler ve hükümet yetkilileri sandıktan evet çıkması halinde ülke ekonomisinin ağır darbe alacağı uyarısında bulunuyor. İngiltere'de bir polis memuru adli vakalarda kanıt oluşturmak amacıyla yapay zeka kullanmakla suçlanarak açığa alındı. Ülkede bir ilk niteliği taşıyan olayda memur hakkında adaleti yanıltmaya teşebbüs suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı. ABD ile İran arasındaki gerilim ve müzakere döngüsünde sürecin yeni bir halkasına mı tanıklık edildiği yoksa sona mı yaklaşıldığı sorusu gündemin merkezine oturdu. Hafta sonu gelecek kritik ipuçlarının ardından önümüzdeki haftalarda sürecin daha güçlü bir umut ışığına evrilmesi beklenirken diplomatik çerçevede temkinli bekleyiş sürüyor. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki Sirik limanında patlama sesi duyulduğu bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile mütabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya sorunların müzakere yoluyla çözme uyarısında bulunarak bunun ultimatum değil, gerçekten müzakere olması gerekiyor. Biz müzakere etmeye hazırız ancak bu ulusal çıkarlarımızın dikkate alınması doğrultusunda olmalı dedi. Hindistan, ABD ordusunun 10 Haziran Umman açıklarında vurduğu Palau bayraklı MTS Tabello tankerinde 3 Hint denizcinin yaşamını yitirmesinin ardından ABD'nin Yeni Delhi Maslahat Güzarı Jason Meigs'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto notası verdi. Almanya'da Hamburg Havalimanı'nda güvenlik nedeniyle geçici olarak durdurulan uçuşların yeniden başladığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
4: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık ise 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan 22, Akkışla, İncesu, Tomar, Tomarza 23, Bünyan, Develi, Felahiye, Sarız, Tomarza ve Yahyalı 24, Sarıoğlan 26, Yeşilhisar 28 derece olacak. Çevre illerde Nevşehir 21, Yozgat 22, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 29 derece olacak.
3: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Erasmus Hareketlilik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: Şehrimizde mesleki eğitimin önemini vurgulayan, çocuklarımızın mesleki eğitim almasını öngören bir süreç yürütüyoruz. 2023 yılından itibaren özellikle meslek edinmenin önemini halkımıza, milletimize anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın artık diploma değil, bilgi, beceri ve hünerleriyle bir yerlere gelebileceklerinin altını çizmeye gayret ediyoruz. Bu konuyla alakalı da hem Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde hem bakanlıklarımız nezdinde, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere birçok teşebbüste bulunduk. En son da özellikle meslek lisesinde okuyan çocuklarımızın, yavrularımızın iyi yetişmesi ve global kültürü edinme bilmesi için yurt dışında bir staj programı organize ettik. Zaten Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bakanlığımızın yurt dışı stajla alakalı çok ciddi destekleri var. Biz de oradaki özellikle Avrupa Kayserili İş Adamları Birliği'miz maharetiyle, onların destekleriyle yavrularımıza Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan stajyerleri bulduk. Elektrik, elektronik, motor, yazılım, otel, restoran gibi servis sektörü dahil olmak üzere bu sene 30 yavrumuzu göndereceğiz. İnşallah orada hem onlar farklı bir kültürde, farklı bir ülkede teknik beceri edinecekler hem de onları tanıyıp vizyonlarında ciddi bir değişme oluşacak. Bizim açımızdan özellikle benim şahsen çok önemsediğim bir süreçti bu. Allah'a çok şükür şu anda gidip gelen öğrencilerimiz de var yurt dışına. Bugün de yaklaşık 20 öğrencimizin aileleriyle beraber bir toplantı yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, müdür yardımcımız da geldiler. Stajdan sorumlu müdür yardımcımız Şevun Bey. Dolayısıyla ailelerimizle bu programın mahiyetini, önemini konuştuk. Öğrencilerimize oraya gittikleri zaman yapacakları, yapmaları gereken tavır, davranış, öğrenme isteği konusunda tavsiyelerde bulunduk. İnşallah böyle her yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerinden, mesleki eğitimden öğrencilerimizi yurt dışına göndererek onların global teknolojiyi takip edebilecek, farklı üretim metotlarını görebilecek, farklı disiplin çalışma biçimlerini tanıyabilecek bir global teknik insan olarak yetişmesine gayret edeceğiz.
1: Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Burada gördüğünüz işte Aşık Seyranesi'yle, Havadan Türbesi'yle, Develi Türbesi'yle, tarihi evleriyle, camileriyle, hanlarıyla, lisesiyle, elbiziyle, her yönüyle Develi büyük bir cazibe merkezi. Burada kültür anlamında da, turizm anlamında da inşallah Erciyes'le alakalı çalışmalarımız var. Bunun yanında Gerem Harabeleri diğer tarafta çok güzel bir lokasyon. Yine Çomaklı Yeraltı Gereme Harabeleri İl Kültür Müdürümüz sağ olsun orayla alakalı görüştük. Ödenek çıktı. Orada kazı çalışmaları yapılacak. Yine Çomaklı'da Yeraltı Şehri söz konusu orayla alakalı bir çalışmamız var. Sayın Valimize yani bunu söylerken Sayın Valimize canı gönden teşekkür ederim. Sayın Valimizi zikretmeden geçmek olmaz. Sayın Valimiz Develi'nin Bakırdağ Zaman Tırmağı'nın biliyorsunuz bizim memleketimizde de geçiyor. Ve Zaman Tırmağı'nın olduğu yerde de kano turizmi yapacağız. Kano çalışmaları yapacağız.
1: Kocasinan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşinin annesiyle ablasını bıçakla yaraladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kayseri-Sivas yolu mevkiinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Kayseri'de meydana gelen asayiş olayına müdahale ettiği sırada açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın ismi Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliğine verildi. Kayserispor, yabancı transfer yapabilmek için önce kadrosundaki yabancı isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma,

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak AYM kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi açıklamasını yaptı. CHP yönetimi Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti. MIT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde aranan teminatsız tecil sınırı devasa bir artışla 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Elektronik ilan doğrulama sistemi kurallarına aykırı taşınmaz ve taşıt ilanlarına izin veren Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya 5 milyon lira idari para cezası kesildi. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde 7 Haziran gecesi başlayan şüpheli SMS trafiğinin takibiyle binlerce vatandaşı hedef alan organize kredi kartı şebekesi çökertildi. Siber güvenlik ve mali analiz birimlerinin operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli eş zamanlı yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinin Türkiye için sadece siyasi ve askeri değil, savunma sanayisi işbirliği açısından da kritik bir viraj olacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, sabah saatlerinde başlayıp sorunsuz bir şekilde sona erdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol takımımız 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak. B grubunda bugün Meksika'da oynanacak Katar-İsviçre karşılaşması saat 22'de başlayacak. B grubunun bir diğer maçında Kanada ile Bosna-Hersek karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek olan Fenerbahçe-Beko-Beşiktaş-Gain Playoff final serisi yarın başlıyor. Dev seride toplam 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk kupasını kaldıracak. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne 815 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci maçında güçlü rakibi Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Kulübü Kobani Stadı Maraton Alt E türbününde yer alan yaklaşık 370 VIP koltuğun standart tribün koltuk düzenine dönüştürüleceğini duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
0: Yayın tekrarı.
5: Gülüş, insanın en güçlü imzasıdır. Ağız ve diş sağlığından estetik gülüş tasarımına, çocuklardan yetişkinlere diş bakımı, doğru bilinen yanlışlar ve dişle ilgili merak edilen her şey bu programda konuşuluyor. Sağlıklı Gülüşler, Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla her salı saat 10'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler başlıyor.
6: Merhabalar, hem sevgili izleyicilerimiz hem de sevgili dinleyicilerimiz. Sağlıklı Gülüşler programında bu haftada çok değerli bir hekimi ağırlayacağız. Sayın Umut Kural bizimle birlikte. Kayseri'nin en değerli diş hekimlerinden bir tanesidir. Uzun yıllardır da Kayseri'de, estağfurullah ne iltifatı gerçekler hocam. Uzun yıllardır da Kayseri'de görev yapar. Hepimizin bildiği bir isimdir. Aslında gerek var mı şu anda hocam kendinizi tanıtır mısınız dememe, ama yine de isterseniz tabii ki tanıtabilirsiniz. Hoş geldiniz Umut Hocam.
7: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
6: Nasılsınız?
7: İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz.
6: Ben de iyiyim, çok teşekkürler.
7: Allah iyilik versin.
6: Umut Kural kimdir hocam?
7: Umut Kural Kayseri'nin bir çocuğudur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Sonrasında da aralıksız 26-27 yıl mı oluyor?
6: Maşallah.
7: 27 yıldır Kayseri'de hastalarıma hizmet veriyorum. Bunun yanında sivil toplum örgütlerinde çok çalışmışlığım var. Diş hekimliği üzerine, çocuk diş hekimliği üzerine, diş hekimliği mesleğinin siyasi uçları da olmak üzere, yani normal bildiğimiz siyaset demiyorum, diş hekimliğinin siyasetini söylüyorum. Çok sayıda çalışma yapmış bir hekiminiz.
6: Evet, aktif bir hekimsiniz gerçekten öyle. Hem kendi mesleğinize bir taraftan fayda sağlamaya çalışıyorsunuz, hem de ağız ve diş sağlığı üzerine fayda sağlamaya çalışıyorsunuz. Hocam bugün şöyle yaptık. Sizinle karar verip, daha doğrusu siz karar verdiniz, ben de ooo hocam harika dedim. Hekimlikle alakalı, diş hekimle alakalı ve diş tedavileriyle alakalı insanların en çok merak ettiği, en çok sorduğu soruları yapay zekaya sordu.
7: Aynen öyle.
6: Dedi ki insanlar bu dişle alakalı neleri merak ediyorlar? En çok da hekimlerine hangi soruları yönlendiriyorlar dedik. Biraz bunun üzerine sohbet edeceğiz. Sonrasında da vaktimiz kalırsa geçmiş dönemde de odaya adaylığınız vardı. Oraya da gireriz. Herhalde yaklaşıyor seçim, öyle değil mi?
7: Evet. Nisan sonu Mayıs başı.
6: Nisan Mayıs başı, çok güzel. Oradan da biraz konulardan bahsederiz. İlk olarak demiş ki bize yapay zeka, insanlar diş hekimine gittiğinde sordukları soru hala, ben buna çok şaşırdım, hala ilk sıradaymış, acıyacak mı? Yani biz çok sorardık. Mesela ben kendi oğluma bakıyorum şimdi. Özellikle dişle alakalı korkusu var mı diye. Yok. Evet. Hiçbir doktorla alakalı benim çocuğumun korkusu yoktu. Onunla alakalı yok. Demek ki biz korkutmamışız. Diyorum çok şükür. İyi bir şey yapmışız. Yani çocuğu doktorla alakalı korkutmamışız. Evet. Ama genel çoğunluk hala diş doktoruna gittiğinde acıyacak mı diye soruyor.
7: Evet. Faktörlerden biri de sizin söylediğiniz çocuğun yetişme tarzı. Hepimiz ailemizden biliyoruz. çocuğun gelmesi istenilmeyen yerlere giderken doktora gidiyor, sen gelme denir, kandırılır, işte iğne yapar sana gibi. Bu faktörlerden biri ama esas olgu şu. Şimdi buradan ahkam kesmek kolay. Diş tedavisi acı verici bir işlem değildir demek. Hı hı. Değildir de öyle ama bazı realiteler var. Bunu böyle dedim diye bizi dinleyenler, izleyenler inanmayacak, haklılar da. Niye inanmayacaklar? Operasyonel bir mesleğimiz var. %90 hastada, oranı bilmiyorum ama çok belki %95 hastada kan görmeden seans bitmiyor. İlla ki bir işlem yapıyorsunuz ve ağrıya eğimli bir meslek, diğer operasyonel meslekler olduğu gibi. Şimdi faktörleri söylediğim zaman neden ağrısız olabilir ya da neden ağrısız olmuyor tam oturabilir. Birincisi eğitim sistemimiz, bize hocalarımız diş hekimliğini öğretirken diş hekimliğini iyi yapmak yönünde haklı olarak, evet, eğitim verdiler. Ağrısız yapmakla ilgili bir bilgimiz bizim de yok diş hekimleri olarak. Sadece pedodonti gibi çocuk diş hekimliğine çocuklara yaklaşımda söylenir ama yetişkin hastanın böyle bir talebi de yok. Yani benim işim ağrısız olsun çok nadir duyduğum bir şey. Bir de insanlar taleplerini söylemeyince yer bulamıyor. Hani ağlamayan bebeğe mama emzik vermezler derler ya.
6: Evet.
7: Ben bunu bir 15 yıl belki daha fazla öncesinde tespit ettim. Çocuğa tedavi yaparken hiç ağlamadı, bir şey yapmadı. Çünkü canı yanıyor. Elimizde o kadar fazla, özellikle günümüzde ağrısız tedaviye yönelik otomatik iğneler olsun, işte uyuşturucular olsun, ön uyuşturucular olsun var ki cidden ağrısız olarak yapabiliyoruz.
6: Evet.
7: Ama biraz talep meselesi de alakalı. İçinde fırtınalar koparken hasta ya benim canım yanmasın demeyi de bir lüks gibi görüyor sanıyorum. Evet. Ve yapay zekadan bu sonucun çıkmasına çok şaşırmadım. Biz zamanında bir hekimin tercih edilme sebeplerini araştırdığımızda bilimsel olarak ilk sırada ağrısız, eli hafif gibi, evet, isteklerin
6: hala olduğunu. Hemşirelerden bile o bekleniyor. Yani hekimler zaten beklensin de hemşirelerden bile işte iğne yapılır.
7: Peki, tabii ki.
6: Elin hafif midir? Hani acımaz değil mi? Denebiliyor.
7: Aynen öyle. Bu ağrı yapmasında da değişik faktörler. Zaten işlem ağrısız uyuşturduğumuz zaman, evet, tam bir uyuşma sağlandığında ağrısız yapılıyor. Orada herhangi bir tereddüte gerek yok. Ama artık şey noktasındaysan iğne de ağrımasın. Onu da yapabiliyoruz ama işlem bir 10-15 dakika daha
6: uzuyor.
7: Dediğim gibi bir çocuk hastaya biz bu işlemi yaparken oradan veli istedi ki ya dedin bizi niye ağrıtıyorsunuz? Haklı. İnanın o zamana kadar hani 5-6 yıllık hekimdim. O zamana kadar benim de aklıma gelmemişti. Hani yetişkine yapılır yine. Yine ne kadar ağrınır.
6: O kadarına katlanır.
7: Yani, o kadarına da katlanır falan ama katlanmak zorunda değil.
6: Evet.
7: Ayrıca bir de şu var. Tamam, ağrıdan korkan büyük bir çoğunluk var ama ağrıdan korkmayan, korkusunu gizleyen veyahut
6: dişini sıkan.
7: İşim daha uzun sürmesin diye yap iğneyi ne olacak sen? Yani bizim vardır ya Anadolu,
6: evet,
7: bir şey olmaz hocam iğneden bas sen.
6: Ne olacak ondan?
7: Yani enjeksiyonun hızı bile ağrıda fark ediyor. Tabii detaylar var ağrısız işlem için, ağrısız işlem yapmak için nasıl bir uyuşturma gerektiği, blok halinde tam bir uyuşturmanın sağlanması hususunda. Ez cümle diş hekimliği tedavisi ağrısız olarak çok rahat yapılabilir. Sadece hastalarımızın bu konudaki hassasiyetini hekime söylemesi lazım. Çoğu zaman o içinde yaşayan fırtınayı hissedemiyoruz. Bunun yanı sıra nadir de olsa uyuşturmadan diş yaptıran bir kesim de var.
6: Hocam ne diyorsun?
7: Tabii yani nadir de olsa bu da var. Yok diyor ben uyuşturucu istemiyorum, ağrıya dayanırım. Sevmiyorum o uyuşukluk hissini. Nadir dediğim binde bir, on binde bir değil. Daha dün de ben okudum, kendi hastalarımdan da var. Ağrısız, iğnesiz uyuşturmadan kanal tedavisi yaptığım hastam var. Diş çektiğim hastam var. Yok hocam ben sevmiyorum uyuşukluğu diyor.
6: Şahanesi
7: benim hekim arkadaşım.
6: Çok şaşırdım.
7: Yani kendi hekim arkadaşım bana tedavi olurken ben hissetmek istiyorum az uyuştur diyor. Yani Var yani bu psikopatlık falan değil.
6: Değil mi hocam?
7: Değil değil değil.
6: Normal
7: bu da,
6: yani.
7: Bu da nasıl bir şey? Aslında ağrı eşiği diye bir kavram var.
6: Doğru.
7: Bu ağrı eşiği değil. Bunu yanlış anlattık ya da yanlış anladı herkes. Ağrıdan korkma eşiği.
6: Evet yani şimdi, canım ağrıyacak, ben canım acıyacak.
7: Canım acıyacak korkma diye yaklaşırsanız ağrıyı daha fazla hissediyorsunuz. Bunu günlük hayatta nasıl gözlemleriz? Çocuk özellikle bu insülin kullananlar misal. O iğneyi görünce kaçacak delik alıyor. Dört dönüyor evin içerisinde. Evet. Ama belli bir süre sonra o iğneyi kendine yapıyor ve ağrımadığını da hissediyor. Dolayısıyla iğne aynı iğne. Çocuk aynı çocuk. İlk vurduğunda çok aşırı ağrımış gibi gözlerini belerten çocuk bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra tıp tıp kendine yapıyor. Bunun ağrısında ne var diyor.
6: Şimdi dişte yani, aynı şey olur mu hocam?
7: Aynı şey. Biz bunu tabii şeyde de uzun süren yetişkinlerde çok gözlemleyemiyoruz. Yetişkinler çok dışa vurmuyor bu şeyi ama özellikle çocuklarda hani birinci seansta duyduğu ağrıyla, daha doğrusu beyninin hissettiği
6: korkuyla
7: 5. seans çok daha farklı oluyor. Yani dediğim gibi uzun sürüyor uyuşturmak. Yaklaşık bir çocuklarda 20-25 dakikayı bulabiliyor ağrısız uyuşturmak. Hani son seansa doğru işte 7. 8. seansında çocukların ya çok uğraşıyorsun, bizim işimiz var, yüzmeye gideceğim, birazcık acısın ne olur dediğine şey değil. Ama dediğim gibi bu ağrı korkusu daha çok ağrıdan korkma korkusu.
6: Evet yani onu anladım. İlk defa da böyle bir şey duyuyorum. Yani çünkü o işte uyuşturucular
7: deneysel yapılan... de öyle. Şimdi çocuklara işte soğuk suda zararlı olmasın diye +4 derecedeki suya ellerini koyuyorlar. Sular, evet. Çocuklar. Daha sonra kaç dakika duracaksın yarışması yapılıyor. Tabii çocuklar yarışmaya girdiklerinden haberi yok. Karanlık bir ortam, kasvetli bir müzik. Hoş olmayan nahoş, insanların birbirini görmediği, su sıcaklığı sabit ama 10 tane çocuk sokuyor elini, birinci dakikasında, ikinci dakikasında çekiyorlar ağrıtı diye. Aynı işlem, aynı su ile daha enerjik bir yerde güzel müzikler çalıyor ve oyun olarak yapıyorlar bu sefer, gerçek oyun. Haydi yarışıyoruz, kim daha fazla tutacak falan. Çocuklar 8-9 dakika tutuyor elini. Yani bu çocuklarımızı
6: önemli.
7: Severken bile bunu gözlemliyoruz. Hani seviyorum bu bahanesiyle patakla falan gülüyor çocuk, bir şey demiyor ama çok daha düşük bir basıyı ya da işte çok daha düşük bir acıyı sinirli bir şekilde verince 10 gün ağlıyor, 20 gün küsüyor.
6: Evet.
7: Oradan
6: böyle
7: da
6: bir şey
7: yapılabilir. Ama nihayetinde sorunuzun cevabı evet, günümüzde diş tedavilerinin tamamı ağrısız bir şekilde yapılabilir. Ama bu dediğim hususlara dikkat etmeleri gerekiyor izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin.
6: Yani gerçekten ben çok şaşırdım. Eminim şu anda dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de benim gibi şaşkındır. Çünkü böyle bir şey bilmiyordum. Evet. Yani o morfin de mi hocam vurulan?
7: Evet, morfin.
6: Morfinsiz bu işlemler yapılabilir ama kişinin ağrı eşiğine...
7: Yok yok, morfinsiz değil. Morfin yapılıyor ama morfin yapılırken ağrı duymuyor. Yani hiç sıfır ağrıyla tüm seansları bitirebiliyoruz.
6: Hocam biraz önce bazı hekim arkadaşlarım var dediniz ya, az yap ben sıkıntı
7: evet,
6: yok.
7: Evet, evet.
6: Yani bunu yaşayan
7: hissetmek
6: insanlar
7: hissetmek de istiyor yani onu, ne bileyim bir implant yerleştirilecek mesela, o implantın çünkü his, bası hissiyle ağrı hissini götüren sinirler ayrı beyine. Her halükarda basıyı hisseder hasta, yani dokunduğumuzu hisseder ama ağrı hissetmez. Orada da ince, çok ince bir çizgi var. Ağrının bittiği yer, tam o noktada bırakınca yarı uyuşuk tedavide yapılabiliyor zaman zaman.
6: Şimdi yine yapay zeka demiş ki ne kadar tutar? Yani diş hekimine gelen insanların aklındaki diğer bir soru da ikinci sıradaymış. Ne kadar tutar? Yani evet, money money diyoruz. Ve özellikle implantın ücreti merak edilmiş. Bir de denmiş ki neden farklı kliniklerde farklı fiyatlar çıkıyor?
7: Evet.
6: Bu da merak edilmiş.
7: Çok tutmaz, önce onu söyleyeyim. Çok tutmaz, göreceli bir kavram. İmplant niye pahalı ya da işte kanal tedavisi niye pahalı? Bu çok sık karşılaştığımız bir soru. Ama cidden pahalı değil. Bunu nasıl ispatını yaparız? İstanbul'da, özellikle Antalya'da Gittiğimizde görüyoruz. Hep saçları ekilmiş insanlar. Hani o görünebiliyor diye söylüyorum. Evet. Türkiye bir sağlık turizmi cenneti.
6: Doğru.
7: Diş tedavisi olsun, işte saç ektirme olsun, göz hastalıkları olsun. Tüm dünyadan ucuz diye. Tamam.
6: Buraya kaliteli, geliniyor öyle mi?
7: Kaliteli geçtik de ucuz diye Türkiye'ye geliniyor. Sağlık turizmi duymuşsunuzdur. Yani tabii, cidden tabii. Bir sağlık turizmi var. Tamam, sahil bölgemiz normal tatil turizmine uygun ama sağlık turizmine uygun da bir yapımız var Türkiye olarak. Şimdi niye pahalı sorusu şuradan geliyor. Alım gücü yok.
6: Yani aslında pahalılık orada oluşuyor.
7: Yani orada oluşuyor. İmplant tamam doğrudur. Yapay zeka biraz belki de geride kaldı. O kadar da zeki değil belki de. Ben mezun olduğum yıllarda implant çok ciddi hani 50-60 bin, 100 bin dolarlardan bahsedilirdi tek bir implantın yapılabilmesi için. Çünkü hocası falanca ülkeden gelecek, o konaklayacak, konaklaması karşılanacak vesaire ciddi rakamlar tutuyordu.
6: Hoca da yok yani doğal olarak.
7: Yani hoca da yok. Yani varsa da bu kadar yaygın değil. Ben implanta başladım da Kayseri'de 3-5 Ekim'dik implantı yapan. Bir şey ne kadar az ise, ne kadar zor ise
6: o kadar pahalı.
7: İster istemez o kadar pahalı oluyor ama implant için artık bu özellikle yerli implantlardan sonra ve uzak doğu menşeili implantlardan sonra batı implantları da Türkiye pazarına ve uzak doğu pazarına girebilmek için yeni implantlar ürettiler daha ekonomik. Hı hı. Çünkü bu pazara giremiyorlardı. Hı hı. Dolayısıyla artık implant pahalı günümüzde demek doğru değil. Kanal tedavisinden daha pahalı değil yani yapılmış bir kanal tedavisiyle implant yaklaşık eşit aynı ücret. Aslında bizim için dezavantaj doğal diş hep dursun istiyoruz. Ama evet. İmplant çok ucuz olunca çek hocam bir tane implant yap.
6: Denebiliyor.
7: Sevmediğimiz bir şey. Keşke biraz daha pahalı olsa da şey anlamında söylemiyorum bunu. İmplant pahalı olsun ya da işte kazancı fazla olsun anlamında söylemiyorum. Doğal dişler kurtarılmaya daha yatkın olsun. Çünkü cidden düşünüyorsun bazı kanal tedavileri risklidir. Uzun sürer. 6-7 ay uğraştığımız kanal tedavileri var. Ve sonucu muğlaktır. Kurtarabileceğiz mi, kurtaramayacağız mı bilmiyoruz dişi. Evet. O gibi durumlarda bazen ben bile tavsiye ediyorum. Bunu çekelim de yerine implant yapalım. Çünkü çok zor olacak. Aynı zamanda masraflı olacak ve muhtemelen de tutmayacak. Çünkü başarı oranı da normal kanal tedavisi gibi değil. Normal kanal tedavisinde %99 hatta %100'e yakın başarı oranıyla çalışırken o tür dişlerde %40'lara kadar iniyor başarı oranı. Dolayısıyla implantın ucuz olması doğal dişin kurtarılması açısından bazı handikaplar da yaratıyor.
6: Hocam peki kanal tedavilerini karşılıyor SGK'nın. İmplantı neden karşılamıyor? Yani burada da aslında implant da çok gerekli bir işlem artık. Yani tek diş oradan kaybettiğimizde diğer dişlerin zarar görmemesi için mecburen oraya bir implant gerekiyor. Neden karşılamıyor?
7: Belki tepki çekecek ama öncelikle şeyi söyleyeyim. Kanal tedavisini karşılıyor diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tedaviyi karşılamıyor an itibariyle. Dişle ilgili. Özelde.
6: Yok, özel, evet. Yani, özelde zaten işte, yok. O bitti.
7: Üniversitelerinde. Kamu hastanelerinde de karşılıyormuş gibi yapıyor. Şimdi bir hekimin alacağı hasta sayısı bellidir diş hekimin. Operasyonel. 10 taneden fazla hastaya bakamazsınız bir günde. Bir hasta ortalama 1 saat sürer. Az önce konuştuk. Sırf uyuşturmak 25 dakika sürebiliyor diye. Hadi onları geçtik. O kadar ağrısız bir tedaviyi konfor lüks gibi algıladık ve bahsi geçtik. Gene ortalama her bir hasta 1 saat demek. Bugün kamuda çalışan meslektaşlarım 20'nin üzerinde hastayla resmen imtihan ediliyor. 30, 40, 50, 70'i duydum. 70 hastayı bakmayı. Normal branşlarda belki bakılabilir bu sayılar ama diş hekimliği gibi operasyonel bir birimde ben serbest diş hekimiyim. Günlük 10 taneden fazla hasta alınması yasak benim kliniğimde. Bakamıyorum. Yani istemez miyim 15 bakayım 20 bakayım.
6: Ama vakit yok ama yetmiyor.
7: Hani yetmez. Ki ortalama bir tedavi için söylüyorum. Daha hassas, daha VIP belki karşılığı bir tedavi için daha bu sayının 5-6'ya inmesi lazım. Çünkü karşıla, geri gönder, anamnez al, az önce konuştuk, aydınlatılmış olmam vesaire, onları falan hepsini yerinde yapayım derseniz bu sayı 5-6'ya iner. Dolayısıyla kamu hastanelerinde bunu Sağlık Bakanlığı da biliyor, İl Sağlık Müdürlüğü de biliyor, hükümet de biliyor. Yani herkesin bildiği bir gerçek. Maalesef sadece acil tedaviler diyeyim. Koruyucu hekimlik zaten hiç yok diş hekimliğinde. 3 ilde bir başlatmıştı 2-3 sene önce Sağlık Bakanlığı ama sanıyorum yürümedi. Diş hastalıklarının tamamı engellenebilir, önlenebilir rahatsızlıklar. Keşke biraz daha onları konuşabilecek seviyeye gelsek. Koruyucu hekimliği konuşabilecek seviyeye gelsek ama dediğim gibi acil tedavilere bile kamudaki arkadaşlarımız çok zor yetişiyor.
6: Evet, çok doğru. Gerçekten bu konu zaten belki vatandaşların da kendilerini en mağdur hissettiği konulardan bir tanesi. Evet. Ülkemizde.
7: Ama burada vatandaşlar da yok. Yani şimdi kaplıcaları bir yer ödeniyordu Sağlık Bakanlığı tarafından bu fizik tedavi esnasında.
6: Evet, doğru hocam.
7: Şu an tam mevzuatı bilmiyorum ama yani insanlar ya ben kaplıcıya gidebiliyorum. Bunu devlet karşılıyor ama dişim ağrıyor. Niye karşılamıyor sorusunu yeteri kadar sorum. Çünkü biz çok bağırdık diye tırnak içerisinde mecazi olarak çok bağırdık diye düşünüyorum. Bu tür şeylerde de biraz vatandaş talebi olması gerekiyor. Nihayetinde oy. Nereden ne talep olursa o talebi karşılamaya yönelik hareket eder ister istemez hükümetler, siyasiler. Yeterli halk talebi yok diye düşünüyorum. Biraz daha vatandaşımız bu konuda ısrarcı olursa, çünkü şu an için sağlık alanında sadece diş tedavileri kapsam dışında diğer tüm şeyler bir şekilde özel hastanede de desteği var. Evet. Tamam, karşılamıyor belki tamamen ama destek veriyor. Ama diş tedavilerinde vermeyeyse hala bu özelden hizmet alımı gerçekleşmedi. Ki diş dediğim gibi çok yadsınılacak bir şey de değil. Ağrısı ya da işte insanlara çektirdiği azap, hani duymuşsunuzdur diş ağrısı, böbrek ağrısı, doğum ağrısı, bunlar
6: evet,
7: şey,
6: evet.
7: Kabir azabı gibidir falan diye. Ama olmadı şimdiye kadar. Bundan sonra biraz vatandaşın da talebiyle inşallah olur diye düşünüyorum. Böylece bu şeyleri konuşmayız. İşte diş tedavisi pahalı mı, ucuz mu, niye pahalı? Eğitim, sağlık ve güvenlik. Burada vatandaşa şey bırakmak çok mantıklı değil. Şu an eğitim sistemimiz de aynı şekilde. Yani özel okullar bariz bir şekilde en azından dil konusunda, şimdi alanım değil, çok ukalalık yapmak istemiyorum ama daha iyiler. İşte parası olan öğrenebiliyor, parası olan öğrenemiyor. Bu eğitim böyle parayla olacak bir şey değil. Aynı şekilde sağlık parayla olacak bir şey değil. Ve çoğu ülkede de şey yok. Yani en eleştirdiğimiz ülkede bakım zorunluluğu var. Hastalar eğer dişlerine bakmazsa para veriyorlar. Gene temel bakımları, koruyucu hekimlik uygulamaları yapılıyor ama ülkemizde bir türlü bu devreye
6: tam
7: girmedi.
6: Oturmuş değil. Evet. Yine sorularımızdan devam edelim. Gerçekten gerekli mi sorusu var. Yani bunu yapmak gerekli mi? İşte kanal tedavisinde diyelim. Gerçekten evet, çekmemiz gerekli miydi diye soranlar var. Dolgu yerine kaplama olsa olur mu gibi sorular var. Bunlara ne söylersiniz?
7: Yapay zeka çok iyi seçmiş soruyu, sağ olsun. Cidden günümüzde en uç örnekten başlayayım ben. Acaba bana yapılan tedavi gerekli mi değil mi sorusu aşırı gündeme geldi. Haklı bir soru. Çünkü biz eskiden sahte diş hekimleriyle çok mücadele ettik dedim ya.
6: Hiç sormayın hocam. Gerçekten öyle.
7: Şimdi artık işimiz muazzalı diş hekimleri. Eczanelerde çok olurdu, şimdi diş hekimlerinde. Bu ne demek? Yeni yasalarla artık siz yani meslek dışı biri diş hastanesi, diş polikliniği açabiliyor. Ve bu sahte diş hekimlerinden çektiğimizden daha fazla bu tür sağlık kuruluşlarından çekiyoruz. Sağlık kuruluşu hekimi var ama hekim dediğim gibi muazzal, oranın sahibi falan değil, sırf diploması kiralanıyor hekimin ve orada bir sağlık faaliyeti yürütülüyor. Bu tür yerlerde artık hastanın ihtiyacı olan değil de hastanenin ihtiyacı olan tedaviler.
6: Ha, ne güzel söylediniz.
7: Ve insanlar da ister istemez ya acaba bu tedaviye benim mi ihtiyacım var, hastanenin mi ihtiyacı var sorusu gündeme geliyor. Nahoş bir şekilde yaşadığımız tecrübeler de var. Bunun da bir an önce engellenmesi lazım. Bu ilk husus ChatGPT neyi sordu tam bilmiyorum ama bunu sorduysa bunun cevabı bu. Onun
6: tabii
7: dışında,
6: tabii net bir şekilde soruyor. Yani
7: yok bir de şeyler var. Endikasyondaki farklılıklar var. Mesela dişinize dolgu mu yapılmalı, kaplama mı yapılmalı? Az önce konuştuk ya, çekim yapılıp implant mı yapılmalı, kanal tedavisi mi yapılmalı?
6: Evet.
7: Bu o kadar çok faktörlü bir karar ki bazen aynı dişe, aynı hastaya bugün çekilsin deyip yarın implant yapılsın ben de demiş olabilirim. Çünkü sosyal endikasyon var. Yani sosyal endikasyon dediğimiz bir şey var. Hastanın tedaviyi kabul edip etmemesi.
6: Evet.
7: Yani dolgu istemiyorum ben. Uç şeriatlar, şeriat değil ne o? Üç tarikatlar var dolguyu yasaklayan. Benim diyor inancım diyor izin vermiyor dolgu yapmaya. Usul abdest tutmaz sen bu dişi çek diyor.
6: Evet.
7: Bu sosyal endikasyon işte.
6: Evet.
7: En uç örneğini verdim ki.
6: Anlaşılsın hani, diye.
7: Vatandaş çocuğunu getiriyor 10 yaşında. Bunun dişleri süt dişi gelir yerine diyor. Çeksen bu dişi diyor ama çekmemizi istediği diş daimi dişi. Hani 6 yaşında ilk daimi dişler çıkıyor. Yok yok o süt dişi sen çek onun yerine gelir diyor. Hani bunu derken de cidden cahilliğinden mi diyor? Ortada bir çocuk var. O çocuk savunmasız.
6: Evet.
7: Daimi dişini onun beyanıyla çekmem çekemem. Veyahut işte gene sosyal endikasyona girer. Belki hiç parası yok. Biz de nihayetinde özelde veriyoruz. Sırf o parayı ödeyemiyorum dememek için babalık içgüdüsüyle bunu yaşadım ben. Birebir örneği var. Onun için söylüyorum. Babalık içgüdüsüyle çocuğumun karşısında ezik olmayayım diye çek diyen de var. Tabii onu değişik bir şekilde yönlendirdik, işini hallettik ama onu da söyleyemeyebiliyor. Bu tür istisnai durumlar da var. Ama burada kararı verebilecek, hani yayından önce konuştuk yapay zeka nerelerde yanılıyor diye. Yapay zeka o gözdeki çaresizliği
6: göremiyor.
7: Tabii. Onu en iyi hekimi görür. Gerek sosyal endikasyonu, gerek tıbbi endikasyonunu, gerek bu filmlerde gördüğümüz radyolojik endikasyonu hepsini birleştirip karar verecek. Hastayla birlikte karar verecek. Hekime güvenmek gerekiyor. Dediğim gibi arada olan durumlar var. Bunu genel tıp alanında da çok yaşıyoruz. İzleyenlerimiz de zaman zaman denk gelmiştir. Doktor bazı zamanlarda hani şunu mu yapalım, bunu mu yapalım diye sorar. Genel bilgi olarak söyleyeyim. Doktor size şu mu şu mu diyor ise ikisinin arasında önemli bir fark yoktur. İkisi de işinizi çözecek. Yani bu genelde ameliyatlara girmeden önce çok oluyor. Hani ameliyata girecek ama çıkamayabilir. Ne diyorsunuz? Ameliyata girmese zaten genel yaşam belirtileri sıkıntılı. Yani bu tür şeylerde çok da derin düşünmeye gerek yok. İlk aklınızın yattığına çünkü bazen öyle oluyor. %50-50 oluyor.
6: Evet.
7: Tamam hani dedik ya kanal tedavisi mi çekim mi dişi kurtarmak mı çekip implant yapmak mı ya da çekip köprü yapmak mı bazı durumlarda teraziye koyduğumuzda tam ortada duruyor. Burası da aynı riskler barındırıyor. Burası da öyle olunca dönüp hastaya soruyoruz.
6: Evet.
7: Eğer sorusu bu dişe ne yapılır, ne yaptırmamız lazım diyorsa her vakada değişebiliyor. Hı hı. Daha bizim bile dediğimiz

0: rahat hizmet aldığınız yerden sezilebiliyor. Biz eskiden çok şey dedik, dilimizde tüy bitti. İşte sahte diş hekimine gitmeyin, sahte hekiminizin fotoğrafını görün diplomasında falan. Ya vatandaş o değilmiş ki, biz yanılmışız. Vatandaş zaten gittiğinin sahte diş hekim olduğunu biliyor. Ama hani benim köylüm ya da işte falanca gitmiş, ucuz, daha pratik, daha samimi, işte o kendi köylüsü olan sahte diş hekimine gidince o hoş geldin bir çay içelim falan diyor, orada o sıcaklığı bulamıyor gibi bir sürü sebebi varmış. Biz zannediyorduk ki halk, vatandaş yanılıyor,
1: kandırılıyor
0: ama yok, o bile bile gidiyor. Ama vardır o şey, hani başına bir iş geldiğinde yaygarayı basıyor, o ayrı da onun dışında hani sahte diş hekimini ayırt etmek o kadar zor değilmiş bizim zannettiğimiz kadar. Bu tür ticari olarak açılmış yerleri tespit etmek de çok zor değil.
1: Evet, zaten bakınca görülüyor her şey, değil mi? Evet. Şey demişler hocam, ne kadar sürer? Yani ne kadar sürede biter bu muayene, işte bu tedavi? Evet. Bu da en çok sorulan sorular arasında.
0: Şimdi sorular da birbiriyle bağlantılı. Ne kadar sürer sorusu, bir günde 24 saat içerisinde bitiremeyeceğimiz iş yok, istisnalar hariç. Ama hızlı olan şey ya çok pahalı ya çok ucuz.
1: Aa, güzel. Yani arada ince bir çizgi
0: öyle var. Bir detay var. Mesela geçici dişleri biz 2-3 saat içerisinde, 2-3 saat bile değil, dakikalar içerisinde hazırlayıp takabiliyoruz. Geçici dişleri. Evet. Bu geçici dişleri daimi diş diye takan bu çantacılar olurdu eskiden. Hala varmış, duyuyorum. Kahvelere falan toplu yerlere gelip çantasını açıp hemen iki dakikada diş yapanlar. Bizim geçici diş yaptığımız malzemeyle biraz hijyen kurallarını ihlal edilerek yapılan tedaviler de onlar. Dediğim gibi kısa sürede her iş yapılabilir. İstisnalar hariç olmak üzere 24 saat içerisinde bitiremeyeceğimiz iş yok gibi. Tek seansta, hadi bilemediniz ikinci seansta bitiremeyeceğimiz iş yok gibi. Ama özel bilgisayar destekli tasarımlar ve 3 boyutlu yazıcılar vasıtasıyla yapılan ileri teknoloji kaplamalar falan birazcık daha maliyetli oluyor. O süreyi satın almış oluyor hastamız. Ne kadar sürer mevzusu bununla ilintili. Eğer vatandaşlarımızın öyle bir talebi olursa, genelde yurt dışından gelenler de olur, işte uçağım var, ne zaman biter vesaire gibi, bu süreyi hekime sorarlarsa herhangi bir hekimimiz, dediğim gibi 24 saat içerisinde bitiremeyeceği iş ekstrem vakalar hariç olmak üzere yok. Bugün aynı seansta yapılan, her ne kadar çok tercih etmek istemesek de, aynı seansta yapılıp bitilen implant türleri var. Yani tek günde, tek seansta yapılıyor, bitiyor. Üzerine dişi yapılıyor. Belki 1-2 sene sonra, 6 ay sonra üzerindeki değiştirilip başka bir kaplama yapılabiliyor. Nihayetinde geldiğimiz teknoloji, geldiğim bugünlerde bize aynı günde tüm işleri bitirme şansı veriyor. Fırsatı veriyor. Ama şu da var, bir hasta bir saatten fazla ağzı açık kalsın istemiyoruz. Hani bunu şey diye yorumlamamak lazım. 32 dişimin hepsini gideyim de aynı anda tedavisini yaptırayım, tek seansta kurtulayım. Diş başına ya da işlem başına söylüyorum bunu. Çünkü 1,5-2 saatten sonra artık eklemlerin kilitlenme riski ortaya çıkıyor. Sabah geleyim ağzımı açayım, akşama kadar yapılsın, öyle bir durumda
1: söz şey konusu
0: değil. Bir hastamızın ağzının bir saatten fazla açık kalmasını da çok onaylamıyoruz.
1: Evet. İyileşme süreci de çok sorulmuş. Özellikle biraz önce bahsetmiştiniz ya, sağlık turizmiyle alakalı. Burada tabii ki diş tedavileri de çok ön plana çıkan tedaviler arasında. Yine implantla alakalı. İmplantın ömrü konusu da araştırılmış. Özellikle şehir dışından gelenler, işte sağlık turizmiyle belki burada Türkiye'de bu tedaviyi alanlar için tekrar bozulur mu? Yani bozulursa işte burada nasıl bir müdahale olur? İmplantın ömrü sorulmuş.
0: İmplant maalesef çok yanlış aksettirildi. Özellikle implant üretici firmalar tarafından. İmplantlar ömür boyu garantilidir. Çoğu. Yani %90 hatta. Mesela ben klinikte garantili olmayan herhangi bir implantı kullanmıyorum. Bu demek değildir ki, bunu ben çok yaşıyorum, bu soruyu da çok duyuyorum. Bu demek değildir ki implantı taktırdınız ömür boyu rahatsınız. İmplant ömür boyu garantili. Bu şeye benzer, hani buzdolabı aldınız.

0: 10 yıl garantili. 10 yıl boyunca bozulmayacağı anlamına gelmiyor bu.
1: Evet.
0: 10 yıl içinde bozulursa ücretsiz tedavisini ya da işte tamiratını yaparız demektir garanti. Kaldı ki implant, ömürlük falan deyince şeye de sapabiliyor hastalar. Benim doğal dişimden daha iyi. Hepsini çek implant yap. Değil. En kötü doğal diş en iyi implanttan daha iyidir.
1: Evet.
0: Ki şu an ileri teknikler kullanılan implantların tanesi 2000 euro, 2500 euro'ya çıkabiliyor. O da ciddi bir rakam, dile kolay geliyor. Mevcut dişi hastanın en kötü hali, ağızda kalabilecek en kötü diş en iyi implanttan daha iyi.
1: Evet.
0: Yani tamam, implantlar garantili ama implant düşerse yerine ücretsiz implant veriyor firma. Bunun hekim yeniden yerleştirecek, cerrahisi ya da üst yapısı, laboratuvarda teknisyen arkadaşlarımızın yaptığı implant tek parçadan oluşmuyor ki. Ara parçası var, üst parçası var, her biri birbirinden farklı. Bunu biraz da dedim ya, hani tedaviden çok paraya ihtiyacı olanlar hastaneler de körüklüyor, evet, çünkü evet. Bu ömür boyu garantili diye. Çünkü gittiğiniz sağlık kuruluşunu 5 sene sonra bir daha göremiyorsunuz da. Bu şekilde de suistimal var.
1: Evet.
0: Bu sene burada, öteki sene orada, öteki sene orada gibi çalışanlar da var. Bu ömür boyu garantiyi kelime oyunuyla implant ömür boyu ağzınızda durur şeklinde lanse edenler de var. Öyle bir şey yok. İmplantın ömrü için kaba tabirle şey denir. Yanındaki doğal dişin ömrünün yarısı kadar denir.
1: Hmm.
0: Yanındaki doğal sağlıklı dişin, iki tane dişiniz var. Biri doğal diş, biri yanında implant.
1: Evet.
0: O implant doğal dişinizden daha uzun ömürlü olamaz.
1: Olamaz. Hiçbir şeyin doğalı, yani yapayın yerini tutmaz. Yani doğal her
0: implantın
1: zaman...
0: başına, doğal dişin başına gelebilecek her şey, yani çürük falan, onu bahsetmiyorum, implant çürümez de, doğal dişin başına gelebilecek her şey implantın başına da gelebilir. İmplant çok iyi, normal doğal dişten çok daha iyi bakım gerektirir.
1: Evet.
0: Belki soruların arasında vardır, bilmiyorum. Çok karşılaşıyoruz. Bana bir diş yap, ben ömür boyu bir daha gelmeyin buraya. Öyle bir şey yok.
1: Öyle bir şey mümkün değil. Gerçekten baktığınızda da mantığa ters. Orada yapay bir şey, doğal bir şeyin önüne geçemez. Doğal dişleriniz durmuyor ki ömür boyu. Oraya konulan implant nasıl ömür boyu dursun?
0: Ama implantın merak edilen soru oysa, implantın ömrü insanı, genelde implant 40'lı, 30'lu, 50'li yaşlarda yapılıyor. Diş eksiklikleri o yaşlarda başlıyor. Kaba tabirle implant mezara götürür normalde.
1: Evet.
0: Ama tabii iyi bakım, iyi bir implant, iyi bir hekim, iyi bir cerrahi, iyi bir üst yapı. Yani bir de implantın çatısı var. Tabii. Çatısı olmadan bir işe yaramıyor implant. Onların hepsi optimal olursa ömür boyu ağızda kalması beklenir. Doğru şeyi şimdi buldum.
1: Evet.
0: Söylemi. Bir implantın ömür boyu ağızda kalması beklenir.
1: Evet. Tabii yine estetik her alanda hayatımıza girdiği gibi ağzımızda da estetik çok ön plana çıkıyor. Hatta evet, birçok insan kendi ana dişlerinin işte bir şekilde estetik şekle dönüştürüyor. Yani hiçbir problem olmasa evet, da bunu isteyebiliyor. Ya da baktığınız zaman gayet güzel olsa da hayır, o Hollywood smile diyorlar değil mi
0: evet,
1: hocam? Ona dönüşsün diyor. Bununla alakalı siz ne söylersiniz? Estetik mi yoksa işte doğal dişler mi?
0: Bu konu hakkında pek hoş şeyler söylemeyeceğim ben. Şimdi tamam, gülüş tasarımı
1: evet,
0: bir tedavi türü. Endikasyonları da var, gerekliliği de var. Ama hani doğal olanın korunmasından yanayız ya. Temel prensip doğal dişlerin durması, estetikten uzak durmamız yönünde. Yani hmm, şimdi estetik bir gene şeyde, plastik cerrahi de düşünelim. Estetik bir operasyon. Her operasyonun bir riski vardır. Sırf estetik için başka hiçbir kaygı olmadan yapılıyorsa oraya biraz bakmak lazım. Dedim ya, sosyal endikasyon diye. Hani çok tarihi ya da önemli bir projede yer alıyorsunuzdur, filmde yer alıyorsunuzdur ve dişlerinizin bembeyaz görünmesi gerekiyordur. Bu bir sosyal endikasyon.
1: Evet.
0: Cidden ona ihtiyaç vardır. Yapılır. Ama buna ihtiyaç olmadan yaptırmak, benim hep oldum olası mesafeli yaklaştığım bir husus. çok iyi anlatılması gerekiyor. Tamam, estetik çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ama o sonucu alabilmek için neyi feda ediyoruz? Onu çok iyi anlatmak gerekiyor. Mesela kanal tedavisinde ya da işte dolguda, diş çekiminde, implant yapımında gibi konularda çok fazla çok detaya girmiyorum ama estetik konusunda bunu çok, hani dedik ya, aydınlatılmış onam hastanın bilgilendirilmesi. Ya işte çok güzel güleceksiniz, şu kadar popülariteniz olacak, ekranlar sizi şöyle gösterecek. Çok yaklaşmıyorum. Onun yanında işte dişten ne kadar madde kaybedeceğiz, ileriye dönük ne sorunlar olabilir, onların hepsini anlatıp, işin kötüsünü anlatıp, çünkü tıbbın gereği budur. Herhangi bir tıbbi girişim esnasında olabilecek, başınıza gelebilecek en kötü şey anlatılır size. Bizim aldığımız eğitim de o şekilde. O en kötüsünü anlatıp hasta kabul ediyorsa estetik işlemlere girmek lazım. Ama son zamanlarda dişe hiç zarar vermeden yapılan laminate dediğimiz kaplamalarda, eğer dişte bir manipülasyon yapılmayacaksa, zararsız olarak uygulanabiliyor ve çok başarılı sonuçlar da alabiliyoruz. Ama estetik çok böyle bıçak sırtı, çok mesafeli durduğum bir bölüm. Ona biraz daha dikkat edilmesi lazım. Bir de yönlendirme de çok var. Hani bizler gülüş tasarımı demesek, sizler gülüş tasarımının ne olduğunu bilmeyeceksiniz.
1: Tabii.
0: Yani az önce dedim ya, hani hastanenin ihtiyacı olan tedavi mi, hastanın ihtiyacı olan tedavi mi? Bu tür tedaviler genelde hastanenin ihtiyacı olan tedavilerdir. Hastadan daha çok hastanenin ihtiyacı vardır. Dolayısıyla mesafeli yaklaşmak gerekiyor. Bu estetik karşıtı olduğumdan falan söylemiyorum. Cidden çok iyi sonuçlar alınıyor. Benim de yaptığım onlarca vaka var. Hani baktığınız zaman, iş bitince geriye çekildiğiniz zaman, işte bu hani çok cidden güzel olmuş, yaş gençleştirmiş vesaire diyebiliyorsunuz ama çok titiz ve düşünerek yapılması gereken bir şey.
1: Aslında şunu diyoruz, yani herkes için gerekliliği var mı? Yani biraz da
0: onu,
1: bunu konuşuyoruz.
0: Hekimle
1: yani,
0: hastanın oturup, evet, buna ne kadar gereksiniminiz var? Çünkü
1: buna bakması hani gerekiyor.
0: Görünmeyen bölgedeki dişler enfekte, görünen bölgedeki dişlerine servet harcamış. Biraz o beni rahatsız ediyor. Bir de şey hiç duymuyorsunuz bizden. Fissure sealant, koruyucu diş hekimliği, sürme rehberliği hiç yok. Biz de duymuyoruz. Bize eğitim veren ya da işte sürekli diş hekimliği eğitimi kapsamında gittiğimiz kongrelerde söylenen de hep tüketim üzerine. Tüm dünyada var maalesef bu.
1: Evet.
0: Hani herhangi bir hekimden ben çok duyuyorum, medyayı da takip ediyorum. İşte gülüş tasarımları, IMAX kronlar, full seramik restorasyonlar, implantlar, full mouthlar havada geziyor. Ama bir tane ben fissure sealant diyen duymadım. Fissure sealant dediğimiz dişler çürümeden önce yapılan, dişe hiç zarar vermeyen çürük önleyici uygulamalar. Yani doğalı korumak yerine doğalı bozup sonra onu yerine koymak çok mantıklı gelmiyor.
1: Dediğiniz gibi işte orada da aslında tüketim devreye, evet, giriyor. Ama şöyle de bir detay var. Artık hakikaten belki küçük yaşlardan beri dişle alakalı zorbalanmış ve bunun artık psikolojik olarak yükünü belki işte ergenlikten sonra ilk yetişkinlik yıllarında iyiden iyiye hissetmeye başlamış. Yani bazen takıntı da oluşabiliyor ya hocam.
0: Evet.
1: Mesela birinin burnu kemerlidir, hiç umurunda değildir. Hı-hı. Ama birinin o kadar zorbalanmıştır ki ya da, evet, oraya o kadar takılmıştır ki psikolojik olarak artık etkilenmiştir ve etkilerini görüyordur. Bu dişle de alakalı olabilir. Hı-hı. Yani küçük yaştan itibaren, evet, artık buna yani psikolojisini kurtaralım ve sosyal yaşamda rahat etsin dediğimizde, evet, belki yapılabilir. Yani bu da yine aslında şeye geliyor. Kişiye özel.
0: Evet.
1: Hastayla karar verme. Yani orada hekimin tabii ki birebir sohbeti önemli.
0: Diş hekimi olarak bu konuya yaklaşımım şu. Yani burun dediniz ya, burundan daha rahat örnek veririm. Burnu kemerli ya da işte eğri. Bunun tedavisini bence tıbbi olarak söylemiyorum, şahsi olarak söylüyorum. Kulak, burun, boğazın ya da plastik cerrahinin yapmaması lazım. Psikiyatrinin, psikologların yapması lazım.
1: Evet.
0: Ya bence bu.
1: Doğru, çok doğru aslında.
0: Çünkü o da değişiyor. Geçen bir yerde gördüm. Burnu kemerli olanlar daha cazip. Bir yerde sarışınlar cazip, bir yerde esmerler cazip, bir yerde ayağı küçük olanlar cazip, bir yerde ayağı büyük olanlar cazip. Evet. Bu kabilelerde falan görüyorsunuz, boyun uzun olan, evet, daha fazla şey. Yani o
1: değişebiliyor tabii, topluma göre değişebiliyor. Yani insanların bakış açısına göre değişiyor.
0: Hani bunu pantolon değiştirir gibi diş değiştirmek, vücut değiştirmek, dudak değiştirmek, evet, çok mantıklı değil. O açıdan estetik işler biraz düşünülmesi
1: sizin,
0: gereken.
1: Sizin hakikaten mesafeli olduğunuz bir nokta. Ben onu anladım ve çok da güzel bir şey söylediniz. Hakikaten bu burnu ya da dişi işte doktorlar değil de psikologlar düzeltmeli. Çok haklısınız.
0: Tabii sağlık sıkıntısı yoksa burun deviasyonu vardır. Nefes alamıyordur.
1: O
0: falan.
1: Ayrı.
0: Yani aynı şekilde dişlerinde çürük vardır. Çürükler yapılırken aynı zamanda da estetik tabii bir şey yapılır. Ona bir şey demiyorum. Pek tabii ki onun öyle olması tabii lazım.
1: Yani psikolojik boyutunu dedim.
0: Evet, evet,
1: yani
0: evet,
1: siz
0: evet
1: de onu dediniz, ben de onu kastettim. Hijyen ve güven. Güven çok önemli bir konu.
0: Evet.
1: Yani hakikaten doktor hasta ilişkisinde güven en önemli noktalardan bir tanesi ama hijyen de çok önemli.
0: Evet.
1: Bir de konu ağzın içi olunca orada tabii bir sürü kullanılan malzeme var, alet var. Evet. Bunlarla alakalı hijyen konusu da devreye giriyor. Hepsi çok steril ve hijyen mi? Ve güven konusu hakkında ne söylersiniz?
0: Günümüzde artık insanlar hijyenik olmamak için çaba sarf etmek lazım. Sarf etmesi lazım. Cidden öyle.
1: O seviyeye geldik mi hocam?
0: Tabii o seviyeye. Çok rahat söyleyebilirim bunu. Hani burada hep iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırdık. Tabiri caizse nalına da mıhına da vurduk yayın boyunca. Ama burada çok rahat söyleyebilirim. Enjektörler misal en basiti. Tek kullanımlı kullanıyorsun, atıyorsun. Eskiden ben hatırlarım, sobanın üstünde cam enjektörler kaynatılırdı. Onunla enjeksiyon yapılırdı.
1: Allah.
0: Yani şimdi bir insanın hijyenik olmaması çok zor. Ve cidden ucuz malzemeler, özellikle disposable dediğimiz kullanat malzemeler, hepsi de steril. Bizim steril ettiğimiz malzemeler var değişik yollarla. Bir de hazır aldığımız steril malzemeler var. Şu an için özellikle kan verirken sorarlar, mesela yakında diş hekimine gittiniz mi, diş hekimi ziyaretiniz oldu mu falan diye. Ben de kan vermeyi çok seviyorum. Bana da soruyorlar, her gün gidiyorum diyorum. Şimdi o sorunun da kalkması lazım artık. Eskiden cidden çapraz bulaşmaya maruz kalınan yerlerden biriydi diş hekimi muayenehaneleri. Evet. Çünkü sterilizasyon yeteri kadar sağlanamıyordu. Ama günümüzde artık o kadar çok şey ki otoklav falan da belli bir şeyden sonra zorunlu oldu. Bu üst düzey sterilize eden aletlerden bahsediyorum. Eskiden zorunlu değildi. Günümüzde bir insanın steril olmayan, bir diş hekiminin steril olmayan ya da işte dezenfekte olmayan malzemeyle çalışması imkansıza yakın. Ve az önce dedik ya, daha doğrusu ilk başta dedik ya, hastalar en çok ağrıyı önemsiyor diye. İkinci önemsedikleri şey de hijyen, temizlik. En kötüsü hasta zorlar. Eğer öyle bir tabirce tırnak içerisinde pis bir hekim varsa onu temiz olmaya. Çünkü hasta onunla değerlendiriyor. Temizlikle, hijyenle değerlendiriyor. Tabii hijyenik olmayan yerlerden uzak durmak lazım. Hala var mıdır? Vardır. Ama istisnadır. İstisnalarda kaideyi bozmaz diyorum. An itibariyle Türkiye'nin herhangi bir yerindeki herhangi bir diş hekiminde sterilizasyon ve dezenfeksiyon sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet hocam, güven demiştik. Onunla ilgili de bir şeyler söyleyebilir misiniz?
0: Güven çok önemli. Yani hastanın hekime güvenmesi tedaviyi kolaylaştırır. Hastanın işini kolaylaştırır, hekimin işini kolaylaştırır. Olmazsa olmaz bir şey ama çoğu zaman görüyoruz ki bu güven ilişkisi sıkıntılı ilerliyor. Hani dedim ya, hekimler tarafından da, daha doğrusu muazzalı yerler tarafından da bu durum suistimal edilebiliyor diye. Burada güven konusu çok sıkıntılı bir şey. Ama bunu da hastaların çözmesi gerekiyor. Referans bakması gerekiyor. Yani ben bu konuda genelde hep hekim dışı faktörlere dem vururum. Ben hekimim, ben güvenilirim ya da işte ben şöyle iyi yapıyorum, böyle yapıyorum, senin için düşünürüm, senin adına düşünürüm, senin yanına geçerim düşünürüm söylemlerinden ziyade o hekimin hastalarına bakmak çok daha mantıklı, referans bakmak çok daha mantıklı. Eğer vatandaşların bu konu hakkında bir kaygısı varsa hekime güven konusunda, mutlaka o hekimin, o kime tedavi olmuş, uzun süre tedavi olmuş, hatta kısa bir işlem değil, uzun işlemler yaptırmış 3-5 tane hastasıyla birebir devreye girmesi yerinde olur diye düşünüyorum. Bazen güvenmediğine tedavi yaptırdığı gibi güvendiği de boşa çıkabiliyor. Dolayısıyla ona dikkat etsin ve güven cidden çok önemli bir husus. Güven duygusu oluşmadan tedaviye başlanmasın, ben onu söyleyeyim. Yani pek güvenmiyorum, hadi bir başlayalım değil, sağlık öyle bir şey değil. Yani evet, tam bir güven, o güveni de yani güvenebileceği hekimi bulup bulmadığını emin olması lazım. Kervan yolda düzülür mantığıyla yapılacak bir iş değil.
1: Kesinlikle değil.
0: Çünkü o kadar tabiri caizse sıkıntılı bir mesleğimiz var ki, dedik ya hani dişlerin bazısını kurtaramıyoruz diye. Bir hekimin, diş çekiminden örnek vereyim, eğer kırmadan diş çekiyorsa, hiçbir dişi kırmadıysa o hekim değildir. Bir implant yaptı, işte yüzlerce binlerce implant yaptı, hiç feili yoksa, yani hiç implant kaybetmediyse o hekim değildir. Ya da yapmıyordur o işi. Yani bu tıpta da böyledir, bankacılıkta da böyledir. Eğer bir banka müdürünün verdiği kredilerin hepsi ödeniyorsa banka müdürünü sıkıştırıyorlar. Senin hiç batağın yok. Demek ki çok sıkıyorsun hastaları diyor, müşterileri diyorlar. Anlatabildim mi? Bir hekim için de öyle. Bir hekimin hiçbir operasyonunda, yani genel cerrahiyi düşünelim, hiçbir eksiği yoksa, hiçbir kaybettiği hasta yoksa o hekime iyi gözüyle bakılmaz. Demek ki riskli vakalar almıyor. Dolayısıyla bir diş çektiğinizde diş kırılabilir. Kırılmazsa sıkıntı var zaten. Kırılmazsa hekimden şüphelenmek lazım. Yani kırılmazsa derken her dişi değil. Bunun bir oranı vardır. Kabul edilebilir bir oran vardır. 100 taneden ya da 1000 taneden bir tanesini kırıyorsa o hekim çok iyi hekimdir. Ama kırdığı hasta için düşünün. Aa, dişimi çekerken kırdı diyecek o.
1: Evet.
0: Ve hani aslında güvenmesi gereken hekime, belki dünyanın en iyi hekimini buldu.
1: Ama ona denk
0: 10
1: geldi.
0: 10 bin tane diş çekti, bir tanesini kırdı. Farazi konuşuyorum. O da ona denk geldi. O hasta için güvensiz. Onun için diyorum çok sayıda hastasıyla görüşün ki. Çünkü hekim bunu söylediğinde bizler de objektif olamıyoruz. Bazısı çok mütevazi oluyor hekimlerimizin. Bazısı çok kendine güveni fazla oluyor. Kendi de olduğundan fazla ya da eksik olduğuna inanabiliyor. Bunu da defalarca deneyimledim ben. Dolayısıyla bir hekime güven duyulup duyulmamasını hastaları belirler. Tüm, sadece bu sağlık sektöründe değil, tüm branşlarda da bu geçerli. İnsanların geri dönüşleri, insanların mutlulukları, tamam belki istisnalar olacaktır ama çoğunluğa vurduğunuzda o hekimin güvenilir olup olmadığını anlarsınız. Güvenilmeyecek hekim olacağını pek sanmıyorum ama dediğim gibi hastanın farklı yorumlaması hekimin üzerine gölge düşürebiliyor. 100 tane vaka varsa bu 100 vakadan 90-95'i dediğim gibi hastanın yanlış anlaması sonuç. Ondan da çok eminim.
1: Evet. Hocam böyleydi. Bize yapay zeka bunları söyledi. Siz de zaten beğendiniz genel olarak. Evet. Çoğu yani, bunlardan oluşuyor.
0: Gerçek hayatta karşılaştığım şeyleri yapay zeka döndü.
1: Evet. Bir kez daha sordu size.
0: Nokta atışı bir kez daha sordu.
1: Çok keyifli oldu. Böyle özellikle tabii ki onlar da çok kıymetli, çok önemli. Sağlıkla alakalı, yani ağız ve diş sağlığından bahsediyorum. Çok keyifli bölümler geçirdik ama bu biraz daha böyle daha keyifli geçti sanki. Daha konular farklı olduğu için programımızın sonunda biraz da bahsedelim demiştik hocam. Neler söylemek istersiniz oda seçimiyle alakalı, onunla bitirelim.
0: Oda seçimleri inşallah bu sene Nisan ayı sonu Mayıs başı gibi yapılacak. kadromuzu oluşturduk, çalışmalarımıza başladık. Hekimlerimizin teveccühleri doğrultusunda inşallah bir dönem daha meslektaşlarımıza hizmet etmek istiyoruz. Şimdiye kadar hizmet olan tüm meslektaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Evet. Bir şeye daha girdik, çalışmaya daha girdik. Sonucunda görürüz. İnşallah umduğumuz gibi olur.
1: Yolunuz açık olsun diyelim. Başarılar diliyoruz. Diş hekimliği önemli bir meslek. Tabii ki diğer bütün meslek dallarında olduğu gibi sorunu ve sıkıntısı aslında hiç bitmeyen meslek dallarından bir tanesi. Bazen bakıyorum ben, hem diş hekimleri mutlu değil, hem dişiyle alakalı rahatsızlığı olan vatandaşlar özellikle sağlık sorunlarıyla alakalı bazen mutlu değil. Dediğiniz gibi işte ücretleri de konuştuk. Kolay ulaşılabilir mi, ulaşılamaz mı dediğimiz noktada hayat pahalılığı önümüze çıkıyor. Doğal olarak piyasaların şartları önümüze çıkıyor. Baktığınız zaman zor değil. Çok büyük meblağlar değil ama bugün işte özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarını gözümüzün önüne aldığımızda, evet, yani öyle kolay ulaşılabilir şeyler gibi de tabii ki o seviyede maaş kazananlar için kolay ulaşılabilir bir seviyede değil. Bunları daha gür, daha net bir şekilde dile getirmek adına siz de Diş Hekimler Odası Başkanlığı'na adaysınız. Yolunuz açık olsun Umut Hocam. Teşekkür ederim, iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok keyifli bir program oldu.
1: Benim için de öyleydi. İnşallah. Çok sağ olun. Bir kez daha ağırlarız inşallah. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdilik bizden bu kadar efendim. Haftaya salı günü saatler 10'u gösterdiğinde bambaşka bir konu, yine çok değerli bir hekimle size sesleniyor olacağız. Bekleriz. Hoşçakalın.
2: Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler sona erdi. Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Erasmus Hareketlilik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
4: Şehrimizde mesleki eğitimin önemini vurgulayan, çocuklarımızın mesleki eğitim almasını öngören bir süreç yürütüyoruz. 2023 yılından itibaren özellikle meslek edinmenin önemini halkımıza, milletimize anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın artık diploma değil, bilgi, beceri ve hünerleriyle bir yerlere gelebileceklerinin altını çizmeye gayret ediyoruz. Bu konuyla alakalı da hem Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde hem bakanlıklarımız nezdinde, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere birçok teşebbüste bulunduk. En son da özellikle meslek lisesinde okuyan çocuklarımızın, yavrularımızın iyi yetişmesi ve global kültürü edinme bilmesi için yurt dışında bir staj programı organize ettik. Zaten Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bakanlığımızın yurt dışı stajla alakalı çok ciddi destekleri var. Biz de oradaki özellikle Avrupa Kayserili İş Adamları Birliği'miz maharetiyle, onların destekleriyle yavrularımıza Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan stajyerleri bulduk. Elektrik, elektronik, motor, yazılım, otel, restoran gibi servis sektörü dahil olmak üzere bu sene 30 yavrumuzu göndereceğiz. İnşallah orada hem onlar farklı bir kültürde, farklı bir ülkede teknik beceri edinecekler, hem de onları tanıyıp vizyonlarında ciddi bir değişme oluşacak. Bizim açımızdan özellikle benim şahsen çok önemsediğim bir süreçti bu. Allah'a çok şükür şu anda gidip gelen öğrencilerimiz de var yurt dışına. Bugün de yaklaşık 20 öğrencimizin aileleriyle beraber bir toplantı yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, müdür yardımcımız da geldiler. Stajdan sorumlu müdür yardımcımız Şevun Bey. Dolayısıyla ailelerimizle bu programın mahiyetini, önemini konuştuk. Öğrencilerimize oraya gittikleri zaman yapacakları, yapmaları gereken tavır, davranış, öğrenme isteği konusunda tavsiyelerde bulunduk. İnşallah böyle her yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerinden, mesleki eğitimden öğrencilerimizi yurt dışına göndererek onların global teknolojiyi takip edebilecek, farklı üretim metotlarını görebilecek, farklı disiplin çalışma biçimlerini tanıyabilecek bir global teknik insan olarak yetişmesine gayret edeceğiz.
3: Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Burada gördüğünüz işte Aşık Seyranesi'yle, Havadan Türbesi'yle, Develi Türbesi'yle, tarihi evleriyle, camileriyle, hanlarıyla, lisesiyle, elbiziyle, her yönüyle Develi büyük bir cazibe merkezi. Burada kültür anlamında da, turizm anlamında da inşallah Erciyes'le alakalı çalışmalarımız var. Bunun yanında Gerem Harabeleri diğer tarafta çok güzel bir lokasyon. organizasyon. Yine Çomaklı Yeral Gereme Harabeleri İl Kültür Müdürümüz sağ olsun orayla alakalı görüştük. Ödenek çıktı. Orada kazı çalışmaları yapılacak. Yine Çomaklı'da Yeraltı Şehri söz konusu, orayla alakalı bir çalışmamız var. Sayın Valimize yani bunu söylerken Sayın Valimize canı gönden teşekkür ederim. Sayın Valimizi zikretmeden geçmek olmaz. Sayın Valimiz Develi'nin Bakırdağ Zaman Tırmağı'nın biliyorsunuz bizim memleketimizde de geçiyor. Ve Zaman Tırmağı'nın olduğu yerde de kano turizmi yapacağız. Kano çalışmaları yapacağız.
3: Koca Sinan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşinin annesiyle ablasını bıçakla yaraladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kayseri-Sivas yolu mevkiinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Kayseri'de meydana gelen asayiş olayına müdahale ettiği sırada açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın ismi Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliğine verildi. Kayserispor, yabancı transfer yapabilmek için önce kadrosundaki yabancı isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
10: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
11: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
12: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.

0: Meslekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak AYM kararı ile birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi açıklamasını yaptı. CHP yönetimi Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti. MIT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde aranan teminatsız tecil sınırı devasa bir artışla 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Elektronik ilan doğrulama sistemi kurallarına aykırı taşınmaz ve taşıt ilanlarına izin veren Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya 5 milyon lira idari para cezası kesildi. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde 7 Haziran gecesi başlayan şüpheli SMS trafiğinin takibiyle binlerce vatandaşı hedef alan organize kredi kartı şebekesi çökertildi. Siber güvenlik ve mali analiz birimlerinin operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli eş zamanlı yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinin Türkiye için sadece siyasi ve askeri değil, savunma sanayisi işbirliği açısından da kritik bir viraj olacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, sabah saatlerinde başlayıp sorunsuz bir şekilde sona erdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol takımımız 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak. B grubunda bugün Meksika'da oynanacak Katar-İsviçre karşılaşması saat 22'de başlayacak. B grubunun bir diğer maçında Kanada ile Bosna-Hersek karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek olan Fenerbahçe-Beko-Beşiktaş-Gain Playoff final serisi yarın başlıyor. Dev seride toplam 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk kupasını kaldıracak. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne 815 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci maçında güçlü rakibi Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Kulübü Kobani Stadı Maraton Alt E tribününde yer alan yaklaşık 370 VIP koltuğun standart tribün koltuk düzenine dönüştürüleceğini duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Mabel Matiz'le karşınızda olacağız. Mabel Matiz, kimlikteki adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985'te Mersin'in Erdemli ilçesinde ev hanımı Maya Karaca'yla tır şoförü ve Kıbrıs gazisi Ali Karaca'nın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukken yoğun olarak yaşadığı kekemelik, kendini ifade edememe durumu onu yazmaya teşvik etmiş ve bu durum onu yeni ifade arayışlarına götürerek müziğe, edebiyata ve şarkı söylemeye yöneltmiştir.

Çocukluğu ve ilk gençliği boyunca ağırlıklı olarak 80'ler ve 90'lar Türkçe pop müziği dinleyen sanatçı, bu dönemlerde en çok dinlediği şarkı Sezen Aksu'nun Şinenay isimli parçası olmuştur. Lise 2. sınıftayken Yunus Emre'nin hayatını konu alan bir tiyatro oyununda başrol oynamış ve bu oyunun bir yıl süren hazırlık çalışmaları sayesinde kekemeliğini kontrol altına almayı öğrenmiştir. Matiz, üniversite öğrenimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden almıştır. İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında gerçekleştirmiş ve 2005 yılında tıp fakültesinden arkadaşı Duygu Has'la birlikte akustik duo olarak değerlendirilebilecek cover grubunu kurmuştur.

Sanatçı ilk şarkılarını 2005'te yazmaya başlamıştır. Bunlardan en belirgin olanı 2007 yılında yazdığı ve sonradan ilk albümünün çıkış şarkısı olacak olan Araf'tadır. 2008'de dönemin aktif müzik platformu olan MySpace'te bir sayfa açarak gitar vokal olarak kaydettiği şarkılarının ilk demolarını burada anonim olarak yayınlamıştır. Mabel Matiz adını gerçek kimliğini saklamak için kullanmış ve uzun süre sayfada kendi hakkında başka hiçbir bilgiye yer vermemiştir.

0: beni kordüş.
1: Sanatçı 2008-2010 yıllarında 2 yıl boyunca diş hekimliği yapar. 2010 yazında hayatına yalnızca müzikle devam etmek isteğine emin olduğu bir gün mesleğini aniden bırakma kararı alır. 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku

Mabel Matiz, şarkılarına ilgi gösteren Engin Akıncı ile tanışarak ilk albümünün hazırlıklarına başlamış, bu kapsamda proje dahilinde Alper Gemici ve Alper Eniş ile bir araya gelerek albüm için stüdyoya girmiştir. Kendi adını taşıyan, Birhan Keskin ve Yalçın Tosun'a ait iki şiir dışında bütün söz ve müziklerinin sanatçıya ait olduğu 12 şarkılık ve akustik band temalı debut albümü 5 Mayıs 2011'de Esen Müzik'ten yayımlanmıştır. Sahne adıyla aynı attaki ilk albümü Mabel Matiz, 11 Mayıs 2011'de piyasaya çıkmış ve bu albümde yer alan 5 şarkıya da klip çekmiştir.

Mabel Matiz'in bütün aranjmanları Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu'ya ait olan, Mete Özgencil ve Yıldız Tilbe'nin katkılarıyla hazırladığı ikinci albümü Yaşım Çocuk, 5 Ocak 2013'te piyasaya sürüldü. Albüm, Zor Değil, Aşk Yok Olmaktır, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ses getirmiş, birçok ödül almış ve Milliyet Sanat Dergisi okurları tarafından yılın albümü seçilmiştir. Sanatçının aynı yıl yayımlanan Aysel'in albümünde seslendirdiği Sultan Süleyman cover'ı, tüm zamanların en başarılı Türkçe cover yorumlarından biri olarak kabul edilmekte.

Matiz'in 4. stüdyo albümü Maya, 20 Haziran 2018'de Doğan Müzik ve Zoom Müzik tarafından yayınlandı. Albümün hazırlık aşaması 2 yıl sürerken, stüdyo kayıtları ise 1,5 yıllık bir zamana yayıldı. Albüm 21 şarkılık 2 CD'den oluştu. Sanatçı, 2020 yılının ilk aylarında 5. stüdyo albümünün hazırlıklarına başladı ve 16 Ekim 2020'de Toy adlı eserini yayımladı.

Mabel Matiz 2010'lu yıllarda Türk pop müziğinin dönüşümünde en önemli rollerden birini üstlenerek arayışının simgesi haline getirdiği müziği ve multidisipliner duruşuyla piyasa kurallarının yeniden yazılmasına büyük katkıda bulundu. Müziğinin birleştiriciliği ve ana akım müzikte açtığı yeni kulvar, onu kısa sürede toplumun bütün kesimleri tarafından dinlenen ve sevilen klasik bir sanatçı haline getirdi.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Mabel Matiz'le karşınızdaydı. Bir sonraki programımızda başka bir sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Erasmus Hareketlilik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: Şehrimizde mesleki eğitimin önemini vurgulayan, çocuklarımızın mesleki eğitim almasını öngören bir süreç yürütüyoruz. 2023 yılından itibaren özellikle meslek edinmenin önemini halkımıza, milletimize anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın artık diploma değil, bilgi, beceri ve hünerleriyle bir yerlere gelebileceklerinin altını çizmeye gayret ediyoruz. Bu konuyla alakalı da hem Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde hem bakanlıklarımız nezdinde, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere birçok teşebbüste bulunduk. En son da özellikle meslek lisesinde okuyan çocuklarımızın, yavrularımızın iyi yetişmesi ve global kültürü edinme bilmesi için yurt dışında bir staj programı organize ettik. Zaten Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bakanlığımızın yurt dışı stajla alakalı çok ciddi destekleri var. Biz de oradaki özellikle Avrupa Kayserili iş adamları birliğimiz maharetiyle, onların destekleriyle yavrularımızı Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan stajyerleri bulduk. Elektrik, elektronik, motor, yazılım, otel, restoran gibi servis sektörü dahil olmak üzere bu sene 30 yavrumuzu göndereceğiz. İnşallah orada hem onlar farklı bir kültürde, farklı bir ülkede teknik beceri edinecekler hem de onları tanıyıp vizyonlarında ciddi bir değişme oluşacak. Bizim açımızdan özellikle benim şahsen çok önemsediğim bir süreçti bu. Allah'a çok şükür şu anda gidip gelen öğrencilerimiz de var yurt dışına. Bugün de yaklaşık 20 öğrencimizin aileleriyle beraber bir toplantı yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, müdür yardımcımız da geldiler. Stajdan sorumlu müdür yardımcımız Şevun Bey. Dolayısıyla ailelerimizle bu programın mahiyetini, önemini konuştuk. Öğrencilerimize oraya gittikleri zaman yapacakları, yapmaları gereken tavır, davranış, öğrenme isteği konusunda tavsiyelerde bulunduk. İnşallah böyle her yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden, mesleki eğitimden öğrencilerimizi yurt dışına göndererek onların global teknolojiyi takip edebilecek, farklı üretim metotlarını görebilecek, farklı disiplin çalışma biçimlerini tanıyabilecek bir global teknik insan olarak yetişmesine gayret edeceğiz.
1: Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Burada gördüğünüz işte Aşık Seyranesiyle, Havadan Türbesiyle, Develi Türbesiyle, tarihi evleriyle, camileriyle, hanlarıyla, lisesiyle, elbiziyle, her yönüyle Develi büyük bir cazibe merkezi. Burada kültür anlamında da, turizm anlamında da inşallah Erciyes'le alakalı çalışmalarımız var. Bunun yanında Gereme Harabeleri diğer tarafta çok güzel bir lokasyon. Yine Çomaklı Yeral Gereme Harabeleri İl Kültür Müdürümüz sağ olsun orayla alakalı görüştük. Ödenek çıktı. Orada kazı çalışmaları yapılacak. Yine Çomaklı'da Yeraltı Şehri söz konusu orayla alakalı bir çalışmamız var. Sayın Valimize yani bunu söylerken Sayın Valimize canı gönden teşekkür ederim. Sayın Valimizi zikretmeden geçmek olmaz. Sayın Valimiz Develi'nin Bakırdağ Zaman Tırmağı'nın biliyorsunuz bizim memleketimizde de geçiyor. Ve Zaman Tırmağı'nın olduğu yerde de kano turizmi yapacağız. Kano çalışmaları yapacağız.
1: Kocasinan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşinin annesiyle ablasını bıçakla yaraladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kayseri-Sivas yolu mevkiinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Kayseri'de meydana gelen asayiş olayına müdahale ettiği sırada açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın ismi Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliğine verildi. Kayserispor, yabancı transfer yapabilmek için önce kadrosundaki yabancı isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Radyo Radar ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak AYM kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi açıklamasını yaptı. CHP yönetimi Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti. MIT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde aranan teminatsız tecil sınırı devasa bir artışla 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Elektronik ilan doğrulama sistemi kurallarına aykırı taşınmaz ve taşıt ilanlarına izin veren Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya 5 milyon lira idari para cezası kesildi. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde 7 Haziran gecesi başlayan şüpheli SMS trafiğinin takibiyle binlerce vatandaşı hedef alan organize kredi kartı şebekesi çökertildi. Siber güvenlik ve mali analiz birimlerinin operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli eş zamanlı yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinin Türkiye için sadece siyasi ve askeri değil, savunma sanayisi işbirliği açısından da kritik bir viraj olacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, sabah saatlerinde başlayıp sorunsuz bir şekilde sona erdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribün Bitkilerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol takımımız 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak. B grubunda bugün Meksika'da oynanacak Katar-İsviçre karşılaşması saat 22'de başlayacak. B grubunun bir diğer maçında Kanada ile Bosna-Hersek karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek olan Fenerbahçe-Beko-Beşiktaş-Gain Playoff final serisi yarın başlıyor. Dev seride toplam 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk kupasını kaldıracak. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne 815 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. A Milli Erkek Voleybol takımımız, 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci maçında güçlü rakibi Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Kulübü Kobani Stadı Maraton Alt E türbününde yer alan yaklaşık 370 VIP koltuğun standart tribün koltuk düzenine dönüştürüleceğini duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
4: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
1: Yayın tekrarı.
5: Cesur adımlar atan, yenilikçi fikirlerle dünyayı değiştiren kadınların hikayeleri bu programda. Hayallerini gerçeğe dönüştüren girişimci kadınlar, başarıya giden yolda karşılaştıkları zorlukları, elde ettikleri başarıları sizlerle paylaşıyor. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı.

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Şimdi yazın geldiği bu zamanlarda çok ihtiyacımız olan, yaz öncesi, tatil öncesi, tatil sonrası kendimizi emanet etmemiz gereken bazı alanlar var. Cildimizdi, saçımızdı, kulunç ağrılarımızdı, migrenimizdi, bel fıtığımızdı, neler neler konuşacağız bugün. Çok keyifli bir bölüm bizi bekliyor. Sevgili Zümrüt adı güzel bizlerle. Kendisi mesleki eğitim uzmanı.
1: Evet.
0: Evet, böyle gizemli bir ünvan koymuşsun. Çünkü altını bir doldurmamız lazım. Mesleki eğitim uzmanı ama acaba ne diye. Aynen. Öncelikle bir hoş geldin diyeyim sana. Hoş geldin, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şöyle bahsedeyim. Her şeyden önce güzellik uzmanı deyince aklımıza direkt mesleki eğitim uzmanı deyince tabii ki güzellik uzmanı, kuaför, erkek berberliği birçok alanı kapsıyor. Hı hı. Bizim bu noktada her şeyden önce iyi bir anne, iyi bir eş, aynı zamanda evrensel bir kadınım. Yani birçok bilgiye, birçok donanıma sahibim. Hı hı. Ve bunları paylaşmayı çok seviyorum. Yani bilgi paylaştıkça gelişir, insanlara faydası o zaman tabii ki daha çok fazla dokunur. Aşağı yukarı 18 yıllık sektördeyim. Hı hı. Sektörde birçok alanda eksiğimizin olduğunu gözlemledim. Bundan dolayı eğitime daha çok önem vermeye, insanları bilgiyle donatmaya daha fazla önem verdim. Aşırı tutku ve özlem içeriyor. Mesela mesleğini gerçekten severek yapan insanların kat ettiği yollar çok fazla. Bunu severek yapan insanları gözlemlediğimde gerçekten çok iyi yerlerde olduklarını da görüyoruz. Onun haricinde en güzel şey sanatımızı konuşturmak. Yani ben ellerimizin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Hani tüm herkesin gerçekten mesleğini, sanatını konuşmasını istiyorum. Güzel yerlerde olmalarını her zaman talep ediyorum, öngörüyorum.
0: Harika, çok
1: ve
0: güzel.
1: Bu konuda da birçok alanda yetiştirdiğim uzmanlarımın geri dönüşü, onların o hayallerini gerçekleştiriyor olmak aşırı derecede keyif veriyor.
0: Aslında tüm program boyunca konuşacaklarımızın çok genel tatlı bir özetini yapmış oldum.
1: Evet.
0: Şimdi neden bu mesleği tercih ettin demek istiyorum seni yakından tanımadan önce. Hani diyorsun ya, ellerini insanlar çok iyi kullanmalı, yatkınlığı olan insanlar vesaire diye söyledin. Neden bu mesleği tercih ettin? Seni ne itti?
1: Şöyle, güzellik sektöründe sadece eğitim değil, insanların birçok başarılı hikayeleri var. Ben 2018 yılında kendi alanımda, kendi iş yerimi açtığım dönemlerde COSGAP'ten kadın girişimcilik unvanı ile açtım. Hani evet, aslında programımıza da çok yakın oldu.
0: Bir proje üretmen gerekiyor orada. Geçecek, onaylanacak.
1: Ve aynen, ilk aldığımız onay, yine buradan Reyhan hocama da sevgilerimi gönderiyorum. Kendisi de şu an izliyordur. Projemiz ilk sunumda gerçekleşti ve ben 2 yıl boyunca devlet desteğiyle ilk dükkanımı açtım. Yani insanlar hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmemeli. Birçok insan bazı şeyleri hayal ediyor ama gerçekleştiremiyor. Çünkü çevre baskısı çok fazla. Bizim Türk milleti olarak da baskı olayı çok detaylı oluyor.
0: Yazımsızlık durumumuz var zaten. Özellikle bir kadının iş hayatına atılmasıyla
1: kesinlikle
0: alakalı kanayan yaralarımızdan bir tanesi herhalde. 3 yıldır tüm konuklarımızla konuştuğumuz, değil mi, ortak durumlar bunlar.
1: Evet.
0: Özellikle mesleğe adım atmak istediklerinde maddi problemler zaten ciddi bir sıkıntıyken, bir de çevreden aman ne yapacaksın, evde çocuğunu büyüt, yemeğini yap,
1: kesinlikle,
0: vesaire gibi şeylerle motive etmek yerine demotive etmeyi tercih ediyor insanlar.
1: İşte bu noktada ben hep şuna diyorum. İnanıyorsan gerçekten doğru bir eğitim, doğru bir donanım seni istediğin seviyeye getirebiliyor. Ama bu şu demek değil. Ben bunu aldım, tamam, ama çok kısa bir şekilde keseyim, bitsin, yeterli değil. Mesela sürekli teknoloji, sürekli bir şeyler çıkıyor. Her çıkan yeniliği takip etmek durumundayız.
0: Şimdi bir doktorun bile sürekli eğitimlerle kendi bilgilerini güncellemesi gereken bir ortam da kesinlikle güzellik ki acayip noktalara geldi yani. Ameliyatsız bir sürü işlemler, yüz germeden falan bahsettin. Gerçekten çok çok heyecanlandım ki dün bir program yapmış kadar konuşmuşuz. Bir saate yakın konuşmuşuz.
1: Evet.
0: Çok keyifli. Hanımlar kadar beyler de çok ilgi gösteriyor artık bunlara.
1: Kesinlikle.
0: Ki iş yerinizde eşinle birlikte çalışıyorsunuz. Şu anda da yalnız bırakmadı.
1: Evet, yani evet.
0: Stüdyomuzda destek miydi ilk başlarda?
1: Görkem
0: Bey, duymadan söyle.
1: Evet. Görkem Bey her zaman tam destekti. Yine beraber birçok şeyin üzerinden geldik. Erkek olması bizim için çok büyük bir avantaj. Her yerde herkes bu elemanı bulamayabiliyor. Ama biz beraber yaptığımız için Görkem Bey'in yapmış olduğu hizmetler de mesela bizim her zaman artı. Mesela dışarıdan gelen insanların ulaşıp yapamadığı birçok şeyi biz onunla beraber başardık. Yine kendisine de çok teşekkür ediyorum desteğinden ötürü. Her zaman hep birlikte daha iyiye, daha donanımlı bir şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz. Birlikte büyüyoruz.
0: Valla harika. Çalışan bir kadına eşinin destek oluyor olması evet. Harika bir şey ama hem evde hem iş yerinde hakikaten iyi oluyor mu? Şey var ya yine Şevket'in örneği var. Evde eşin, iş yerinde orada eşin, ben yatıyorsun yine eşin falan şeklinde. O dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?
1: Orada şöyle yapıyoruz. Hepimiz, onun da kendisi, benim de kendimize ayırdığımız zamanlarımız var. O zaman dilimine girmiyoruz yani.
0: Saygı
1: yani,
0: duyduğunuz, tabii, özel alanlarınız
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle. Mesela kendisinin ilgi alanları farklı olduğunda ben mesela neden bu demiyorum. Çünkü boğmamak adına. Hani onu da biraz kendi haline bırakmak gerekiyor.
0: Aslında,
1: aynen öyle. Aslında o kişilerin, partnerlerin kendi aralarında, eşlerin kendi aralarında birbirlerine olan saygısıyla yol alabilecekleri bir durum oluşuyor. Biz de çok şükür bunu aştık. Gayet de güzel gidiyoruz.
0: Harika.
1: Tüm arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum evlensinler.
0: Şey var ya, kimse bizden daha mutlu olamaz, herkes evlenmeli şeklinde. Gerçekten çok çok güzel. Ya şimdi senin eğitim alanında daha fazla uzmanlaşıyor olman. Şimdi çok özel cihazların var.
1: Evet.
0: İş yerinde. Ki Türkiye'de 3 cihaz var ve 3'ü de bende dedin dün.
1: Aynen, evet.
0: Allah
1: evet.
0: Allah dedim ben
1: evet.
0: De. Çok güzel. Cihazlarla mı başlayalım, eğitimlerle mi başlayalım?
1: Hangisi etmez.
0: Eğitimlerle başlayalım o
1: aynen,
0: zaman.
1: Aynen, eğitim.
0: Bu eğitim alanına kayma durumu sana nasıl oluştu? Ne gördün de bu sektör içerisinde? Ben böyle bir akademi kurup eğitim vermem gerekiyor dedim.
1: Evet, burada... Şimdi talep oldukça bizler de bazen, şimdi gözlemlemeyi çok seviyorum ben. Bazı yerlerde birçok eksiğin olduğunu
0: başarının
1: fark ettik.
0: Başarının aslında biliyor musun? Bulunduğun mesleğin içerisinde gözlem yeteneğinin olması.
1: Kesinlikle.
0: Müşterinin istekleri, sektörde çalışan kişilerin sıkıntıları, bunları dinleyip bunlara çözüm üretip sonrasında güzel bir şeye dönüştürmek çok akıl işi bir şey.
1: Aynen. Orada biz şunu gördük. Mesela birçok yerde insanlar belli yerlerde eğitim almak istedi ama çok açık vardı. Üstün körü. Güzel, tam detaylı öğrenim yok. Bizde birebir olduğu için kişiyle birebir ilgileniyorsun. Hemen eğitimini alıyor. Akabinde yine kendisini geliştireceği şekilde belgelendirmelerini yapıyoruz. Hem güzellik alanında, hem kuaför alanında, hem erkek berberliği alanında büyük bir açık vardı. Biz bunun altına tamamen eğitim ve donanımlarıyla kişinin kendini geliştirmesini aladığımız için çıkan insanlar, bizden mezun olan insanlar gerçekten o özgüvenle gidiyor.
0: Şey peki, bu işlemleri yapmak mı? Yani birebir eğitimini verdiğin işlemleri yapmak mı? Eğitim verme kısmı mı daha sana iyi geldi?
1: Aslında öğretmek. Yani insanlara bir şeyler aşılamak. Onlarda kendimi görüyorum. Mesela benim yaptığım işi onlara birebir naklettiğim zaman kendileri de bu işi yaptığında onu sevgiyle, tutkuyla birebir yani hatta hiç unutmuyorum bir öğrencimin işi. Demiş hocan ne öğretiyor, kitabına bir bakayım.
0: Hı hı.
1: Bakmış kitabı, demiş ki ya sen demiş kimya dersi mi alıyorsun?
0: O kadar detaylı.
1: O kadar detaylı yazdırıyoruz. Alacağı ürünün malzemesine kadar ben detay veriyorum. Bunları da karşı tarafta görmek çok mutlu ediyor beni.
0: Bence olması gereken bu, biliyor musun? Eğitim verip onu hani yeni doğmuş bir kuş gibi piyasaya atmaktansa, değil mi? Hangi ürünlerden alacağın çok kıymetli.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi sen şu ürünle o eğitimi verdiğinde B ürünüyle bu işlemi yaptığında aynı
1: aynen.
0: Sonucu alamayacak ve diyecek ki nasıl eğitim var? Verdin zümrütçüm diyecek. Arkandan
1: kesinlikle.
0: Güzel sözler söyleyecek.
1: Kesinlikle.
0: Ama senin işaretleri ürünleri de işaret ediyor olman bence çok kıymetli bir şey. Ben detaycı insanların kesinlikle eğitim vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onun fırını atıyorum, kendi pastacılık alanında söylüyorum. Ben de eğitmenlik yaptığım dönemlerde mesela kendisinin fırınını da yapmak istemiştim mesela. Hı hı. Ya da bak bu ürünleri kullanıyorum, şu toptancıdan alıyorum, şunu yapıyorum şeklinde. Evet. Çünkü benim verdiğim eğitimle gittiğinde kendi alanında aynı ürünü aynı şekilde çıkarabilmeli. Çıkaramıyorsa kesinlikle, bu yine eğitmenin eksikliğiyle alakalı bir durumdur diye düşünüyorum ben. Ve her durumda eğitim sonrası o insanlara destek oluyor olman lazım. Yapıyor musun bunu?
1: Aynen, onu çok yapıyoruz, haddinden fazla. Ve benim telefonum 7/24 her zaman açıktır. Hiçbir zaman kısıtlama yapmıyorum. Çünkü gerçekten hani biz bunun fırınından geldiğimiz için, pişip geldiğimiz için.
0: Bir alaylı tarafın da var eğitimin yanı sıra.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Kaç senelik bir geçmişten bahsediyoruz?
1: Ben aşağı yukarı 18 bitirmek üzereyiz.
0: Kaç yaşındasın?
1: Yaş da söylemesem şimdi.
0: Ay söyle canım. Kim söylesen, aa var ya onun gibi bir şey. Çok güzel. 18 senedir sektörün içerisindesin.
1: Aynen.
0: Sonrasında eğitimlerini aldın, tamamladın ki güzellik alanı da, hani benim takipçilerim bilir, çok severim bu cümleyi, çok mıcırıklı bir sektör ne yazık ki.
1: Evet.
0: Bunun da eğitimleri kaç kalemdir? Al al bitecek bir şey değil. Yeni ürünler, yeni cihazlar, yeni uygulamalar,
1: kesinlikle,
0: yeni teknikler. Nasıl buna ayak uydurulur ki?
1: Şöyle, önce kişi güzellik uzmanı mı olmak istiyor? Yahut kuaförlükte mi ilerlemek istiyor da erkek berberliğinde mi? Güzellik uzmanı eğer olmak istiyorsa zaten, hı hı, bunun altında protez tırnak, kalıcı makyaj, ipek kirpik, normal profesyonel makyaj, birçok dal var. Bunların hepsini tamamen aldığı zaman bölgesel zayıflama, bölgesel sıkılaşma, birçok detay var. Tabii, hı-hı, ki herkes her şeyi öğrenir ama herkesin ilgi alanı çok farklıdır.
0: Ha, bir alanda uzmanlaşma gibi bir şey oluyor. Doktorluk gibi bakabilir miyiz olaya aslında? Hani bir temel eğitim alıyorsun, sonrasında kimi kadın doğum seçiyor, kimi çocuk doktorluğu seçiyor, genel cerrahi seçiyor,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet,
0: onun,
1: evet,
0: gibi bazı alanları seçip orada uzmanlaşmayı tercih ediyor insanlar.
1: Kesinlikle öyle. Yani
0: en popüler kriterler hangileri?
1: Burada protez tırnak, ipek kirpik, kalıcı makyaj.
0: Hı-hı.
1: Şu an çok güzel, çok revanşta. Eğitimler de çok güzel geçiyor, gidiyor. Arkadaşlarımızın tercih ettiği alanlara göre yönlendirmesini biz zaten özellikle istediği hangisi ise ona daha yoğun zaman ayırıyoruz.
0: Peki şey, hangisinde şimdi birazcık duygusal konulardan konuşalım. Şu alana yönelirsen burada daha hızlı bir tüketim durumu var. Şu an bu alan daha popüler diyebileceğin, atıyorum protez tırnak bir hopladı gitti. Herkes protez tırnaklar, hmm, yapıyor. Hmm. Takması bir ücret, çıkarması bir ücret vesaire. Hmm. Hangisi daha popüler şu an? Hangisinde daha iyi kazanç var diyecek olursak? Tabii ki çevresel, hmm, faktörlere göre değişir de.
1: Kesinlikle öyle. Gözlemlediğim kadarıyla tabii ki kalıcı makyaj. Mesela kalıcı makyajda çok fazla detaylar var. Kalıcı makyajda kalıcı eyeliner yapıyorsun, microblading yapıyorsun, pudralama yapıyorsun, dudak renklendirme yapıyorsun. Bunlar da kendi arasında mesela çok güzel detayları var. Hı hı. Sonrasında benim gözümde protez tırnak, daha sonra ipek kirpik geliyor. Ama şurada ayrı bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Evet, herkes güzellik uzmanı olabiliyor. Ama altta bir zeminin de olması gerekiyor. Yani bir kuaförlük durumunun da olmasını insanlar arıyor. Yani nasıl bahsedeyim? Şimdi gidiyorsun, evet, güzellik işlemlerini yaptırıyorsun ama orada bir saç boyama işin de olsun. İşte bir fönümü de çektireyim, bir kaşımı da aldırayım olayını da eklediğin zaman.
0: Sen paket program bir,
1: evet,
0: işten bahsediyorsun.
1: Evet,
0: hepsini,
1: evet,
0: yapsın. O kişi,
1: evet,
0: o kadar,
1: evet,
0: nitelikli olsun istiyorsun.
1: Yapacağı işlerde de tam donanımlı olursa, en azından giren bir insan, yani bizler gibi çalışan bir insanlar, ben bir yere gittiğim zaman şunu gözlemlerim. Derim ki hani bir fönümü çektireyim, evet, kaşımı da aldırabileyim ama aynı zamanda cilt bakımını da aynı yerde yaptırabileyim. Bu çok güzel bir nitelik oluyor. Hani kişi kendini böyle yetiştirirse birçok dalda daha başarılı oluyorlar.
0: Aslında hani, ne oluyor? Viral olan işlemler var ya, dudak renklendirme çok viral oldu.
1: Evet.
0: Sen zaten eğitimini aldın, hali hazırda, hı-hı, var. Yeni sistem ya da işlemlerle, iğneyle yapılanı var değil mi?
1: Tabii.
0: Bu dudak enjeksiyon yöntemiyle de yapılıyor herhalde. Bir de bu basınçlı cihazlar falan da var.
1: Aynen. Yalnız biz burada şuna çok dikkat ediyoruz. İlgi
0: kolay
1: alanımız...
0: Kolay bir şekilde adapte olunabilir yani.
1: Evet, evet, olunabiliyor. Burada yetki alanının dışına çıkmamak da çok önemli. Ben burada özellikle öğrencilerime de ilk söylediğim şey, yetkimiz neyse onunla hareket
0: yetkimiz
1: edelim.
0: Yetkimiz ne sizin? Ortalık neden karıştı? Mesela, bana bir anlatsana ufaktan.
1: Burada... Şimdi bazı durumlarda yasak olan durumlar var. Mesela işte bir botokslu, bir dolguydu gibi gibi. Bunlar doktorun yapması gereken ve bundan dolayı birçok muzdarip olmuş insanlar var. Hı hı. O yüzden yetkimiz dışına çıkmadığımız zaman herkes bilginin kendi alanına saygı duyduğunda daha güzel ilerliyorsun. Dışarıdan bakıldığında evet kalıcı makyaj bizde herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Ama iğneli enjeksiyon işlerine girdiğin zaman tabii ki bir doktorun olması lazım. Bir doktor uzmanına danışman gerekiyor. Hı hı. Ve bir doktorun bünyesinde olman gerekiyor. Bu sınırı koruduğumuz zaman herkes çok güzel şekilde ilerleyebiliyor. Hani bu merdiven altı dediğimiz olaylar var. Bunlara girilmediğinde daha iyi, daha güzel bir şekilde yol alabilirler.
0: Doğru söylüyorsun. O botoksu alıp işte 3 kişiye yapayım, eline o enjeksiyonu alan herkes bırt oraya bırt buraya vesaire o işlemleri yaptığı zaman ister istemez sıkıntılar çıkıyor. Sizlerin bu denetlemesinin sıklaşması, ismi lazım değillerin bir evet, güzellik merkezi adı altında yapılan şeylerden sonra galiba sizin işler birazcık sıkıntıya girdi diye tahmin ediyorum. Ya da ak koyun kara koyun ortaya çıktı olarak da mı değerlendirebiliriz
1: kesinlikle
0: meseleyi?
1: Evet evet. Daha doğrusu aynen ak
0: güzellik
1: koyun kara
0: salonu
1: koyun
0: mu diyeceğiz?
1: Güzellik
0: salonu.
1: Şu an salonu
0: senin vermiş tabii, olduğun tabii eğitimlerin bütününü alıp
1: tabii, tabii
0: bir işletme açacak olan kişi güzellik salonu mu açıyor?
1: Kesinlikle.
0: Güzellik
1: aynen
0: merkezi kelimesi yok.
1: Merkezi aynen kullanılıyor.
0: Güzellik salonu tabii olarak tabii bu eğitim alanlar yazıyor. Bana mesajlar geldi mesela. Atıyorum 30 küsür yaşındayım. Şimdiye kadar hiç bu güzellik alanında bir eğitim bir şey almadım. Ben bu eğitimleri alarak bir güzellik salonu açabilir miyim diye bir soru vardı. Herkes yapabilir mi bu işi?
1: Yani herkes yapabilir, şöyle yapabilir. Gerçekten.
0: Ve 30 küsur yaşlar geç bir yaş mı sence?
1: Aslında değil. Benim tanıdığım 42 yaşında annesi kızı için dükkan açma uğruna birçok şeylere katlanıp yeri açtı mesela.
0: Aa.
1: Yani bunlara bu tür şeylere şahit oluruz. Hiçbir şey geç değil. Yeter ki insanın içindeki o tutkuyu ortaya çıkarsın. Gerçekten istemek de önemli. Evet bir yerde çok güzel para kazancı var deniliyor ama gerçekten bu yolda ilerleyebilecek mi? Bu da çok önemli.
0: Bundan önceki bir önemli adım da bence o tutku vesaire o istek içerisinde olacak ama biz eğitim alacağımız akademiyi hangi kriterlere göre seçeceğiz? Yani ben bir akademiden eğitim alacaksam eğitmende ve o akademinin konu içeriğinde neyi aramalıyım? Olmazsa olmazı ne? Şimdi burada Kayseri'de sen varsın. Senden yetkin bir isim olarak insanlar gelip rahatça eğitimlerini alabilirler.
1: Evet.
0: Tüm belgelerin tam olduğu için. Ama genel anlamda söyleyecek olursak bu eğitimi almadan önce arayacağımız kriterler neler olmalı?
1: Yani burada özellikle şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Gerçekten verdiği eğitimin donanımı nasıl? Hı hı. Hani bu eğitimi ne kadar bir sürede zaman içerisinde veriyor?
0: İdeal süre nedir?
1: En az 6 ay ya da en fazla 8 ay diyoruz.
0: Hı hı.
1: Ama tabii ki bilen kişiler varsa ayrı bir olayda tutuyorsun. Ama en az 8 ayı devirmek gerekiyor bir tam bir donanımlı sahip olabilmek için.
0: O zaman bu konuşmandan şunu anlıyorum. Sıfırdan öğrenmek isteyenler 6 ila 8 aylık bir
1: kesinlikle
0: eğitimle belli bir seviyeye gelip işlem alır noktaya gelebiliyorlar
1: evet,
0: aşağı yukarı.
1: Evet, evet.
0: Ama alaylıysam ve bu belgelere sahip değilsem ki bu bilgileri zaten bünyemde taşıyor ve yapabiliyorsam bana da ayrı bir kırılımla sen bu yetkinlik belgesini verebiliyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Ne kadar bir süreden bahsediyoruz?
1: O da aşağı yukarı 2 hafta. Yani 1 hafta kritik adım çalışmamız olur. 1 hafta sonra sınavını
0: kritik
1: açar.
0: Kritik adım çalışması. Aha, havalı aynen isimleri var eğitimlerin.
1: Kritik adım çalışmasını yaparız. Sonrasında belgelendirmesi, sınavını gerçekleştiririz. Bilen insanın işi daha kolay oluyor tabii. Ama bilmeyene de çok güzel bir şekilde, donanımlı bir şekilde verebileceği eğitimleri neler sunuyor? Bunlara çok iyi araştırmaları gerekiyor. Biz sertifika vermiyoruz. Yani resmi, uluslararası geçerli, E-Devlet onaylı iş yeri açabilecek, mesul müdür olarak çalışabilecek bir belge veriyoruz.
0: Sertifikayı zaten her yerde peynir ekmek gibi dağıtıyorlar. Yani parasını vermen yeterli. Benim bir arkadaşım vardı hatta. Ya arkadaş dediğim sosyal medyadan gördüğüm kişi. Ayda bir mesela profilinde akışında ismi değişiyordu. Yoga uzmanı, bilmem ne uzmanı. Alakasız yerlerde yetkinliğiyle alakalı profilindeki içeriği değişiyordu. Yani peynir ekmek gibi. Cebinde param var.

0: Ona gitmeleri gerekiyor, belli bir dirsek çürütmeleri gerekiyor. Ama orada biz...
1: Meslek okullarında süre 4-5 yıldan falan bahsediyoruz. 4-5
0: yıldan, aynen 4-5 yılı rahat buluyor. Biz burada kısa yoldan eğitimlerini verip direkt mesleki yeterlilik, ustalığa denklik belgesini veriyoruz.
1: Hmm.
0: Ustalığa denklik belgesi bizden almış olduğu...
1: Belgelerde ne kadar zor ulaşılabilir belgeler?
0: Ve o kadar çok zor ki gerçekten çok detaylı bir şekilde öğrenmeleri gerekiyor. Çok önem vermeleri lazım. O kamera karşısında ne yapacağını, sınav esnasında neler yapacağını mesela çok karıştırmamaları gerekiyor. Bu yüzden,
1: bunun için nasıl bir teknikle ilerliyorsun? Sıfırcı bir hoca mısın, merak
0: ben
1: ediyorum mesela.
0: Ben biraz esnasında. Öyleyim. Aynen biraz öyleyim. Eğitimi tamamladıktan sonra her şey resmiyete uygun olsun. Çünkü mezun olup gittiğinde şunu demeli. Evet, ben buradan bir eğitim aldım ama gerçekten donanımlıyım. Eksik olan noktalarını zaten kendisi sonraki eğitimlerde tamamlayacağını dile getiriyor.
1: Çok güzel. Peki bunu bu görüyor. Eğitim verip mezun ettiğin öğrencilere sonrasında yeni sistemlerde, tekniklerde yeni bir işlem çıktı. Onlara bilgilendirme verip arkadaşlar böyle böyle bir eğitimimiz açıldı, bununla alakalı yeni eğitimler var diye devamlılık içeren bir eğitim sürecinin içerisinde misin aynı zamanda?
0: Genelde paylaşımlarımızı yapıyoruz aynen. Takip eden, görüştüğüm öğrencilerimle de olabilen her türlü yenilikleri bahsediyoruz. Yine her şekilde geldikleri zaman zaten o akademi bünyesinde olduğu için o eğitimi de direkt alabiliyor.
1: Harika, çok güzel. Duyurularımı yapmaya devam ediyorum diyorsun. Peki aynen. Bu eğitimleri almak isteyenler sana hangi kanalla ulaşacaklar? Instagram sayfanı paylaşırsan.
0: Aynen. Salon Zümrüt Doruk Güzellik, Salon Zümrüt Doruk Akademi iki sayfamız var. Her iki sayfadan da direkt DM'den, zaten iletişim numaralarımız da var. Dönüşlerimiz direkt oluyor.
1: Aynen. Konu bilgileri falan da var. İsterlerse gelebilirler. Var.
0: Evet, evet. Aynen. Direkt.
1: Instagram'dan da yazabilirler. Harika, çok güzel. Şimdi sen dün hangi alanlarda eğitim veriyorsun vesaire diye sorduğumda erkek berberliği diye bir şey söyledin. Şöyle bir kırılımları böyle sayacak olursak aşağı yukarı şöyle bir gözden geçirelim mi? Güzellik uzmanlığı dedin, kadın kuaförlüğü, erkek berberliği.
0: Evet, evet.
1: Erkek berberliği ne alaka?
0: Aslında erkek...
1: Bana mı garip geliyor Merveciğim, ne diyorsun? Ne alaka değil mi?
0: Erkek berberliği aslında...
1: Bayağı ustura falan kullanıyor musun? Ne yapıyorsun? Sadece saç tıraşından mı bahsediyoruz?
0: Saç tıraşı. Yine aynı şekilde usturaya çok fazla tabii ki yaptırdığımız hocalarımız var. Bizler de onlardan eğitimini alıyoruz ama...
1: Erkek omuz atıyordur herhalde böyle durumlarda,
0: aynen,
1: değil mi?
0: O durumda Görkem hocam sağ olsun destekçi. Erkek berberliğinde de bilen insan, bilmeyen insan sınıfını ayırıyorsun.
1: Evet.
0: Yine aynı şekilde saç kesiminden normal tıraşına varana kadar tüm detaylarıyla öğretebiliyoruz. Onlarda da süre eğer sıfırdan başlıyorsa 3 ay kadar bir zaman ayırmalarını istiyoruz.
1: Hı hı.
0: Burada en önemli detaylardan bir tanesi de kendi malzemeleriyle mesela direkt ellerine verip işi kendilerinin yapmasını sağlıyoruz.
1: Aa.
0: Yani çünkü bakarak evet gözlemleyerek yapan var ama eline alıp yapmak çok
1: pratik
0: farklı.
1: Pratik yapılması gerekiyor.
0: Evet. Bu şekilde olduğu zaman tam kişiye verdiğinde kendi işini kendi yapmaya başladığı zaman tabii ki pratiğini gösteriyorsun ama sonrası onda olduğunda daha rahat bir şekilde hareket ettiğini ve çok rahat bir şekilde verileni aldığını gördük.
1: Aslında bu özel akademilerin de artısı şu galiba, birebir eğitim verdiğin için böyle nasıl diyeyim, bir VIP eğitim alıyormuşum gibi bir durum var. Yani
0: evet.
1: Ve ben öyle bir eğitime gittiğimde danışanımın hata yapmasından korkmamasını söylerim mesela.
0: Evet.
1: Ne kadar çok hata yaparsa o hatayı nasıl telafi edeceğine dair senden daha çok bilgi alabilir.
0: Evet, evet.
1: Bu birebir eğitim fikri çok çok cazip ve güzel.
0: Aynen.
1: Özellikle alaylı olup belgeye sahip olmayacak olan olmayan insanların da bu belgeye sahip olması için kısa süre içerisinde bir eğitimle
0: tabii
1: belgeye
0: ki
1: sahip olmaları çok çok güzel bir şey.
0: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Belgesi olmayıp birçok işi yapan birçok yerler var. Ama dönüp dolaşıp geldiklerinde kısa sürede bildiği iş olduğu için sadece hı-hı, kritik adımları geçip direkt belgesini alabiliyor. Ondan yana sıkıntı yok.
1: Harika, çok güzel. En çok bana yazılan şey mesela ben şimdi gittim o 8 aylık eğitimini aldım.
0: Evet.
1: O eğitimi aldıktan sonra benim kazanacağım nitelikler neler? O 8 aylık süreçte öğrendiğim bilgilerin yanı sıra. Yani belgesel anlamda diyorum. İş yeri açabiliyor muyum? Benim unvanım ne oluyor?
0: Şimdi şöyle, direkt verdiğimiz belgede güzellik uzmanı olarak belgesini alır. Hı-hı. yine aynı şekilde iş yerine

0: açabilir. Onun haricinde direkt ustalık okullarına, çıraklık okullarına gidip başvurusunu yapıp ustalık sınavlarına girer. Bir hafta ya da 2 hafta zaman dilimi içerisinde de usta öğreticilik belgesini alır ve tamamen belgesi süresiz halde ömür boyu kullanım olur.
1: Bu çok güzel bir meslek fırsatı,
0: Kesinlikle.
1: değil mi?
0: Ve insanların bunu bu şekilde belgelendirdikten sonra kendi yerinde açtığında o tutkuyu görmen o kadar mutlu ediyor ki seni.
1: Ya bir de eğitim verdiğim bir kişinin kendi ayakları üstünde bir işletme açıyor olması, belki onun da bir süre sonra o uzmanlığa sahip olup güzel başarılarını duymak gerçekten seni de çok motive ediyordur. Bu
0: Kesinlikle.
1: yüzden eğitim tarafını daha çok
0: Aynen.
1: seviyormuşsun gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle öyle. Her yeni öğrencide hep aynı heyecan. O heyecan hiç bitmiyor. Ve onların o hayallerine dokunabilmek bu çok güzel bir şey. Hani ben her zaman bunu tasarlıyordum. Her zaman hayallerim içerisindeydim ama hayal kurmaktan insanlarımız artık o kadar korkmaya başladı ki aslında kimse hayalinden vazgeçmemeli. Özellikle hanımlar evet evde çocuk var. Tabii ki birçok sorumluluk üzerimizde. Ama kadın isterse gerçekten yapamayacağı hiçbir şey yok.
1: Yani tebrik
0: Hani çok
1: ediyorum.
0: güzel bir şekilde kendini eğitimlerine verip güzel bir donanıma sahip olduğunda çocuğuna da bakar, evinin yemeğini de yapar.
1: Her şeyden önce mutlu bir kadın olarak evin içerisinde dolaşır ki
0: Kesinlikle,
1: aklı
0: aynen.
1: başında her aile bireyi bence bir kadını desteklemeli, mutlu etmeli ki mutlu olsun. Kesinlikle yani.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bu konudan çok uzaklaşmadan bir merak edilen soruyu da istiyorum. Bir rakam telaffuz etmeni beklemiyorum tabii ki burada. Bu eğitimler ulaşılabilir rakamlarda mı?
0: Yani tabii ki biz kişinin özellikle ben eğitim konusunda geldiklerinde ön görüşmede her zaman ne kadar biliyoruz, neyi ne kadar yapabiliyoruz, sıfırdan mı öğreneceğiz, temel seviyeyi mi istiyoruz yoksa VIP bir eğitim mi istiyoruz? Evet işi biliyorum ama ben bu işin nirvanasını öğrenmek istiyorum. Bir de bu durumlar var. Ulaşılır bir nitelikteler. Yani çok da yüksek fiyatlar tutmuyoruz. Neden? Çünkü herkesin belli bütçesi var. Çok da aşağılara da düşmüyoruz. Her şeyin bir bedeli var.
1: Tabii
0: Ki
1: ki o
0: özellikle
1: kalitesine göre sonuçta bir şeyler gerçekleşir ama bence bu eğitimlere insanların şöyle bakması lazım. Ya en ufak bir butik açacağın zaman bile cebinde kalavi bir paranın olması gerekiyor ki ürün alacaksın, rafını alacaksın, askısını alacaksın vesaire. Sen burada bir altın bilezik, yani 4-5 yılda eğitimi verilen bir sistemin hap program haline getirilmiş 7-8 aylık süreçte bu bilgileri böyle nasıl diyeyim dolu dolu alıyorsun. Belki bir haftada işlenecek bir konu var. Sen 1 saatte işliyorsun orada. O 4-5 yıl diğer türlü 8 aya nasıl düşecek? O hap bilgiler haline gelecek, nitelikli haline geleceksin ve o altın bilezikle birlikte bir meslek sahibi olacaksın. Bir işletme açacaksın. Bu eğitimlerde sizlere diklere edilen ücretleri duyunca "Aa, bu kadar olur mu?" falan diyebileceğiniz rakamlar olursa bence işin bu tarafını düşünün. Meslek öğreniyorsunuz her şeyden önce. Ki bu meslek sadece saç kesmek, fön çekmek
0: değil.
1: artık böyle bir şey değil. Kırılımlar bildiğin şöyle bir ağaç, yani dallanmış, budaklanmış, her yerinden bir şey çıkıyor. Ki acayip cihazlardan bahsettin. Çok da heyecanlıyım oraya geçmek adına.
0: Evet.
1: En sevdiğin cihazın hangisi? Hepsi bebeklerin gibidir eminim de.
0: Kesinlikle öyle. Şu an göz bebeğimiz 2 tane, hatta 3 tane diyelim. Şu an ikisinin kurulumunu yaptık. Bölgesel sıkılaşma, bölgesel zayıflama, noksa dokunuş dediğimiz bir cihazımız var. Bunlarda da yine aynı şekilde biz diğer hizmetlerimizi veriyoruz. Hani zayıflamak isteyen, kendini şımartmak isteyen herkesi bekliyoruz. Kesinlikle deneyimlemeleri lazım. O rahatlığı bir yaşamaları lazım.
1: Zümrüt, bak aramızda konuşuyoruz. Şimdi birbirimize karşı dürüst olalım. Biz kadınlar öyle irdeleriz ederiz ama böyle zayıflaşma, sıkılaşma falan filan deyince bir kulak kabartıp denemek isteriz.
0: Evet.
1: Hakikaten işe yarıyor mu ya?
0: Kesinlikle düzenli kullanıldığında seansını
1: Yani
0: düzen.
1: yağlamayı yiyip gelmeyelim tabii ki. Öyle de
0: Ya
1: bir durum
0: tabii
1: var ama.
0: onu da
1: Değil mi?
0: onu da yaşamayalım. Evet. Burada şuna söylüyorum ben
1: Olayı ne? O
0: arkadaşlarıma.
1: cihazın ne yapıyor da
0: Ya
1: bizim
0: aslında
1: sıkılaştırıyor, yağları mı parçalıyor, ne yapıyor yani?
0: vücuttaki bütün toksitleri atabiliyorsun. Yani sadece bir 25 dakikanı ayırman yeterli oluyor.
1: Terleme usulü olarak
0: Aslında
1: mı?
0: bitki özleriyle çok böyle saunadaki gibi pis bir terleme değil. Bitki özleriyle sana vücudundaki tüm zehirli toksitleri attırıyor. Ve sen cihaza girip çıktığın an çok farklı olduğunu hissediyorsun. Yani böyle gerçekten bulutların üzerindeymiş gibi hissediyorsun. Burada tabii ki dikkat edilmesi gereken şey şu. Her işlemden sonra biz en az 1,5 ya da 2 litre su içmelerini istiyoruz. Hı hı. Çünkü aşırı derecede su kaybı oluyor. Ve her gün alamıyoruz, spor mantığı. Gün aşırı gelmelerini tavsiye ediyoruz. Bir gün durup bir gün gelecek. Çünkü vücudu bir anda yormak da gerekmiyor. Dikkat ettiği zaman ve de diyetisyen destekli de eğer buna devam ederse çok güzel bir şekilde zayıfladığını görüyorsun, gözlemliyorsun.
1: Vaadi duydun mu Merveciğim? Bayağı bitkisel kürlerle, bir şeylerle zayıflamayı vaat ediyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Yani şey var ya, bir ayda şu kadar santim. Bir ayda şöyle gözle görülür etki.
0: Aslında deneyim...
1: İddialısın değil mi ya? Cihazlarına çok güveniyorsun. Dün anlatırken ben böyle büyülenmiş gibi dinledim. Bir saat falan. Biz dün programı yaptık zaten.
0: Aslında yaptık.
1: Dünün,
0: evet.
1: Bir özetini geçiyoruz size şimdi. Ben bunların hepsini dinledim ve gerçekten etkilendim. Evet, artık diyetisyenlerin de merkezlerinde bu türev cihazlar var vesaire, ama senin söylediğin şey çok başka bir şey yani. Yani
0: evet, çok diye şu an piyasada olmamış durumu bizde olduğu için çok daha rahatız. Mesela şu an
1: Türkiye'de hiçbir yerde olmayan Türkiye'de bir cihazın var senin.
0: Türkiye'de yok, evet. Ondan dolayı da bir gün...
1: Farkı ne diğer cihazlardan? Bu bahsettiğim bitkisel durum mu?
0: Bitki özleri, evet, aynen. Bitki özleriyle seni rahatlatıyor. Bitki özleriyle toksin atmanı sağlıyor. Tabii ki herkesin kullanacağı durumlar, farklı pozisyonlar olabiliyor. İstedikleri duruma göre de...
1: Moxa dokunuşu.
0: Aynen.
1: Dediğimiz cihaz.
0: Evet, evet.
1: Valla sihirli bir cihaz resmen. Ben Meridian'ı da çok merak ediyorum. Ve bu Moxa dediğin şey bence sadece tabii ki zayıflamak çok çok kıymetli. Özellikle biz kadınlar için gerçekten ekstra ekstra önem taşıyor. Lakin vücuttan bu toksinleri atmak, iyileşmek, sağlıklı bir dolaşıma sahip olmak, kesinlikle, iyi bir cilde sahip olmak, bunların ilk adımı değil mi?
0: Aynen. Aslında insanlar şunun farkında değil. Evet, hepimiz çalışan insanlarız. Belli yorgunluklarımız var. Her şeyi zaman ayırırız. Ama çalışan anneler, çalışan bayanlar, çalışan beyler her zaman kendini erteler. Neden? Çocuklar, işte belli hayat şartları. Bunların içerisinden sıyrılıp böyle bir 25 dakika kendine bir ödül ver ya arkadaşım. Yani kendine bir güzellik yap, kendini bir şımart.
1: Ay, doktorun yazdığı ilacı bile şuradan alıp yutmuyorum ben ya. Kendimize yani, evet, bir şeyler yapmamız lazım.
0: Gerekiyor. Burada ben hep bunu diyorum. Ya bir gel, bir kendini bir rahatlat, bir relax. Yani böyle bir vücudunun o rahatladığını gör, bu akışı bir gör. Gerçekten insan dengeye geldiği zaman mutlu oluyor.
1: Sen çok da güzel yoga yaptırırsın, biliyor musun?
0: Değil mi?
1: Ses tonunla.
0: Canım.
1: Gel gerçekten. Bir kendine zaman ayır. 25 dakika. Bak çok o ses değil. Tonunla. Düşünsene, o cihazın içerisindeyken arkadan sen telkinler veriyorsun. Evet Merve Hanımcığım. Evet, şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Cihazda bakın şimdi bunları şu kürleri verdim size. Kan dolaşımını hissediyor musunuz? Evet, bakın rahatlamaya başladınız. Arkadan telkinler, altta güzel bir müzik. Yani aynen, acayip bir şeye dönüşüyor. Şimdi kendimize ne kadar vakit ayırdığımızı şöyle anlatayım. 3 yıldır gelen konuklarımızdan, bize gelen davetlerden biz bir tanesine gitmeyi başardık. Merve ile birlikte bir cilt bakımı yaptırdık. Ya. Ona da geç kaldık zaten. 45 dakikalık işlemi yarım saat yaptırdık, şaka, çıktırdık. Şimdi bize öyle bir şey söylemen lazım ki böyle. Ki söylediğin, vaat ettiğin şeyler gerçekten 25 dakika çok ütopik şeyler. Diyorum ya, sihirli değnek vurmak gibi bir şey. Yani değişikliği hissedeceksin. Ki o Meridian'de miydi bilmiyorum. Baş ağrısından bahsettin. Bel fıtığından bahsettin.
0: Evet, evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani söylediğin şeyler herkes... Ya iki kişiyle konuş, ikisinde de var. Bel fıtığı var. Bu telefon bağımlılığından ötürü duruş bozukluğumuz var. Herkes de baş ağrısı var, migren var. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Sen bu cihazlarla çözüm bulabileceğini iddia ediyorsun.
0: Evet.
1: Çok da güveniyorsun. Yaparım
0: çünkü,
1: diyorsun yani.
0: Kesinlikle. Deneyimleyip bizzat kendim de yaşadığım için ben sonuç aldığım her şeyi insanlara dokunmak isterim. Kendim sonuç.
1: Kaç yıl önce yaşadın bu bel fıtığı olayını?
0: Şu an 11 yıl önce.
1: Benim yürüyemeyen arkadaşlarım var. Evet. Çılgın bitişi biliyor musun? Necmi dede gibi yürüyordu.
0: Gerçekten.
1: Benim gencecik arkadaşım.
0: Aynen öyle.
1: Çok net,
0: evet,
1: söylüyorum.
0: Evet, evet. Ben de yaşadım o durumları. Bel fıtığından dolayı ayakkabı giyemediğimi, bayağı ayağımın şiştiğini, artık o da dayanılmayacak dereceye geldiğini ve ameliyat olman gerektiği durumlara da gidebiliyordu.
1: Bu cihazla nasıl tanıştın? Bu sıkıntın mı seni bir arayışa itti?
0: Evet evet, zaten masaj olayı bizim hepimizin sevdiği bir kültürdür. Hacamat keza sevdiğimiz bir kültürdür.
1: Ben de çok seviyorum hacamat.
0: Ama ameliyattan hep korktuğumuz için, çünkü yıllar önce yapılan ameliyat operasyonlarda vesairelerde yaşanılan sıkıntıları herkes biliyor. Çok bir tedirgin oluyorsun. Tabii ki spor, yani önce yürüyüşle. Aslında herkes bel fıtığında normal yürüyüş zanneder ama bel fıtığında tam tersine ters yürümek gerekiyor.
1: Aa.
0: Tabii ki. Biz bunu ilk bununla başladım ben. Sonrasında bu cihazlarla tanışıyor olmam, bunları kullanıp kendimde faydasını gördüğüm için.
1: Sıkıntıyı yaşayınca bir şey bulmam lazım diyorsun, bu ya, değil mi?
0: Arıyorsun. Çünkü o arayışa giriyorsun. Yani orada bir ihtiyaç doğuyor. O ihtiyaç doğduğu zaman sen bunun peşine düşüyorsun. Ve öne açık bir sektörün içerisinde olduğumuz için.
1: Kesin bir şey vardır diyorsun.
0: Bunlarda da muhakkak
1: doğru
0: var ve yaşayan insanlar var. Muhatap oluyorsun, görüşüyorsun. Bunlarla beraber o çözüm yolunu zaten buluyorsun. Ve ben gerçekten sonuç aldığım için canı gönülden tüm arkadaşlarımın, herkesin daha doğrusu gelmelerini talep ediyorum yani. Neden? Bu rahatlamayı bir görsün. Çünkü ya gidemiyorsun.
1: Sen, hani şey var ya, attan düşenin halini attan düşen bilir diye. Kesinlikle. Şimdi sen böyle bir sıkıntının içerisinde ciddi bir süreçte ayakkabıyı bile bağlayamayacak durumda olduğunu söylüyorsun. Evet. Sonrasında sen bireysel çabanla birlikte bir cihaza, bir sisteme, bir durumun içerisine araştırarak bulmuşsun ve şifalanmışsın. Bununla alakalı diyorsun ki ya, orada yürüyemeyen bir insan var bel fıtığından ötürü. Ya kardeşim bak, burada bir şey var, gel gel yaptır, bak rahatlayacaksın.
0: Evet, evet.
1: Kendin şifalandığın için insanlar da bu sıkıntıyı yaşasın istemiyorsun. Gelsinler bir denesinler diyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Ve ne kadar sürede bir gözle görülür? Hani biz severiz ya. Böyle senelerce yeriz 35 kiloyu üstümüzde biriktirip bir ayda bırakmak isteriz o senin cihazın için o kiloları.
0: Mesela böyle durumlarda karşılaştığım zaman diyorum ki, şu an kaç yaşındasın? Atıyorum 25 yaşında. Bu sıkıntı sende 25 yılda oluştu. Yani bizden ne bekliyorsun?
1: Bak, bize mantıklı konuşma. Bize kısa sürede çözüm önerileri
0: i̇şte
1: getir.
0: Bunu diyorum. Yani evet, belli bir yaşta belli bir seviyede oluşuyor ama ilk girdiğin anda rahatlıyorsun. O 25 dakikaya girdiğin ve çıktığın anda hissediyorsun. Gözle görülür.
1: Bu hatun bunları söyledikten sonra bak girerim dedim. Girerim o 25 dakikada o rahatlamayı isterim.
0: İsterim.
1: Gir dedi ya, gir.
0: Kesinlikle.
1: Yani kendime güveniyorum ben.
0: Kesinlikle.
1: Girdiğinde isteyeceksin, değiştireceksin. Ya bir de bir şey söyledin. Bu ben Moksa'yla Meridian aynı şey değil herhalde, değil mi?
0: Aslında değil.
1: Amca oğlu gibi falan
0: mı? Yakınlar birbirlerine. Yakınlar.
1: Hangisi hangisine şey bilmiyorum da, hani sürekli ilaçlar kullanarak baş ağrıları, kronik gripler vesaire yaşıyoruz ya, bunları da iyileştirdiğinden bahsettim. Bak, sihir gibi şeyler söylüyorsun.
0: Çok güzel detaylarımız var. Burada ben şunu söylüyorum. İlaç, evet, hemen bir başımız ağrıdığında o çocukken bile hemen ya bir okuma olurdu ya bir şey olurdu. Bu da aslında bu kültürü yaşıyoruz biz. Yani bu İbn Sina'nın kültürü dediğimiz kültürler var. Daha çok bu tür alanlara yönlendiğin zaman şifalanmayı da öncelikle kendinde istiyorsun. Tabii ki hani bunu istemek de önemli. Yıllarca bu rahatsızlığı yaşamış insanlar yahut bel rahatsızlığı, migren rahatsızlığı gibi durumları yaşayan insanlar bunun artık bir mucize olduğuna inanmıyor ki. Ve piyasada bu kadar, o kadar çok fazla bu tür söylemler var ki.
1: Geçebileceğine bunu, olan inancımızı kaybettik.
0: İnancımızı
1: çünkü
0: çok güzel, evet, bir şekilde kaybettik. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Yenilik, yeni yer açmış insanlar, yeniliklere ulaşmış insanlara bence dokunmaları lazım.
1: Migreni geçiriyorum mu diyorsun?
0: Migren aşağı yukarı 10 dakikada vesaire rahat bir şekilde kesiyorsun ağrıyı. Rahat bir şekilde 10 dakika yeterli oluyor.
1: 10 dakikada migrene çözümlüyorsun.
0: Aynen. Yani diyorum ya, istemek lazım, gelmeleri
1: senin
0: lazım.
1: Senin tevekkül tarafını da seviyorum. Bak, altyapısıyla, içten doğal haliyle, ben hacamatı da bu sebeple seviyorum.
0: Evet.
1: Sevgili Gülafer Hanımcığım, selamlar olsun. Hacamat yaptırmadan önce duasını eder, o niyeti aldırır. Anlatabiliyor muyum ben? Yani bunlar yapılırken gerçekten niyet çok kıymetli. Dün ne konuştuk? Suya bile dua ettiğin zaman onun molekül yapısı değişiyor. Sana olan ekstra su okumak diye bir kültürümüz var, okumuş su diye.
0: Evet,
1: şimdi
0: evet,
1: bunları bu sistemlerle birleştirdiğin zaman şifalanmamak mümkün değil. Ama senin söylediğin migrenin 10 dakikada bu cihazla gerçekten rahatlama sağlanıyor olması
0: mükemmel bir şey.
1: Bak, kapıda çevirirler yolunu. İyi ki gelmişsin Ejin'le.
0: Kabul ederiz.
1: Bak, migren diyorsun, bel fıtığı diyorsun. Başka spesifik rahatsızlıklar söyler misin herkeste aşağı yukarı olan?
0: Bir kere insanlar mutlu değil. Şimdi şurada yürüyelim. 9 kişiden 9'u da yüzleri asık, enerjileri düşük. Ya bir enerji olayımız var. Yani nasıl diyoruz? İyi düşünelim, güzel düşünelim, güzel olsun, pozitif olsun. Bu enerji akışı içerisinde insanların mutsuz olmaları, mesela bu mutsuzluk durumu, herkes her şeyden etkilenebiliyor. Direkt bu cihazları kullandığın zaman vücudun o akışa geliyor. Enerjin dengeleniyor. Bu kötü enerji, negatif enerjiden kurtuluyorsun.
1: Meridyen noktaları dedin. Bize böyle halk dilinde bir anlatım yapar mısın? Bu meridyen cihazı vücudumuzda bozulan neyi düzeltiyor da bu kadar şiddetli bir baş ağrısı, migrenden bahsediyoruz. 10 dakikada yoluna girebiliyor diyorsun.
0: Evet evet.
1: Ne oluyor? Neyi burada bozuyoruz biz?
0: Burada şunu anlatayım.
1: Kardeşim de ekrana şu an o cihazı veriyor herhalde. Bu hangi cihazı?
0: Evet evet, bu
1: Meridyenle
0: yatağımızın kombini. Noksanın dokunuşu. Evet, ikisinin kombini. Zaten birbirini tamamladığı zaman sonuç daha güzel, daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Burada
1: kombin bir program mı bu?
0: Kombin yapılırsa daha güzel sonuç alıyorsun. Yani daha detaylı bir şekilde sonuç veriyor. Burada ben şunu söylüyorum arkadaşlarıma. İkisini de bir gir, bir gör. Çünkü hepsinin farklı noktaları var. İnsan bir enerjiyle, bütüncül güzellik dediğimiz güzellikle vücudunu tanıması gerekiyor. Belli bir noktadan sonra sen bazı şeyleri artık taşıyamıyorsun ve bu belli noktalarda sende hasar şeklinde ortaya çıkıyor. Yani kendini dinlendireceksin, ruhunu dinlendireceksin, bedenini dinlendireceksin. Biz bunun ikisini kombinlememizdeki sebep buydu. Yani ikisi de birbirini dengeliyor. Hem yatağa giriyorsun, hem meridyene giriyorsun. Anladım. Çıktığın zaman yani gerçek deyim yerindeyse, yani böyle bulutlar üzerindesin. O kadar rahatlıyorsun ki. Hani onu yaşamadan, görmeden anlatmak çok zor.
1: Ne sıklıkla kullanıyorsun?
0: Gün aşırı. Gün aşırı, sürekli olması gerekmiyor. Ve ben eğer enerjim düşükse kesinlikle yapıyorum yani.
1: Enerjisi düşük, şöyle enerji emici her insana alıp o cihazın kesinlikle içerisine tıktığımız zaman böyle bir... ya böyle bir hayat dolu haydi gibi çıkıyorlar mı?
0: Kesinlikle öyle. Zaten bu rahatlamayı görünce...
1: Bakın çok ciddi bir şey iddia ediyoruz burada. Vallahi yapın.
0: Kesinlikle. Aynen. Bu enerji...
1: Bak, kapına dayanırız bak. Bak, acayip şeylerden bahsediyorsun. Sen bunları hani işin içerisinde olduğun için bunlar senin için normalin. Ya enerjisi düşük bir insan bunun içerisine girdiğinde şöyle. Arkadaşım, hepimizin problemi iş hayatında, evimizde, anlatabiliyor muyum?
0: Evet, evet.
1: Hayatımızın her alanında bu insanlar bizim enerjimizi eme gerçekten bizi de böyle simsiyah bir vücutla eve gönderiyorlar. Şimdi sen bu vaat ettiğin sistemle buna çözüm diyorsun. Migrene çözüm diyorsun. Bel fıtığına çözüm diyorsun. Evet. Bununla atlattım diyorsun. Evet, şu an evet. Sen her türlü fiziksel aktiviteyi yapabiliyor musun? Bu işlemleri hali hazırda yapmaya devam ediyorsun.
0: Tabii ki. Şöyle deneyimleyelim. Normalde eğitim verirken belli noktalarda belli işlemleri göstermen gerekiyor. O aralarda böyle kaçamak yapıp oturduğum zamanlar hatırlıyorum. Ağrıdan duramıyordum mesela. Bu tedavidir, kendimde bu işlemleri yapmadan önce. Hı hı. Ama şu an mesela bunu yaşamıyorum. Çok rahat bir şekilde yapabiliyorum.
1: Ya bir de şeyden de bahsettim, çok özür diliyorum, lafını böldüm. Çünkü nasıl oldu anlamıyorum. Saat 14.59 böyle hızlı bir şekilde gidiyor.
0: Evet, evet.
1: Merve'cim, sen diğer konukları kapıyı kapatarak tutmak suretiyle, biraz daha vaktimiz var bizim. Şimdi duruş bozukluğuna dahi çözüm evet. olabileceğinden bahsediyorsun.
0: Evet, evet, kesinlikle.
1: Bak, az önce ne konuştuk? Şu telefon elimizde. Bak, ben de bağımlıyım, açık açık söyleyeyim. Çok yanlış. Telefonda çok fazla vakit geçiriyorum. Evet, duruş şu. Her zaman da yatarak şunu yapamıyoruz ki.
0: Yapamıyorsun. Kesinlikle.
1: Ne oluyor? Telefonu sürekli tuttuğum için bileklerinde de bir ağrı oluşuyor. Bak, şuradaki ağrıyı hissetmeyen yoktur herhalde.
0: Kesinlikle.
1: Sürekli telefonla uğraşanlar. O duruşu bile düzeltebileceğinden bahsediyorsun.
0: Aynen. 6 seans düzenli aldığında o duruş bozukluğu gerçekten kayboluyor. Ciddi anlamda kayboluyor. Yani şimdi soru cevap evet böyle oluyor, şöyle oluyor, birçok bir şeyler vaat ediyoruz ama kişinin de biraz kendini de tanıması gerekiyor. Özen göstermesi gerekiyor. Düzenli gelmesi gerekiyor. İlk girdiği anda bizim millet, Türk halkında bu var. Hemen giriyor, o ağrı falan kesildi, rahatladı. İkinci seansına ertesi gün gelmesi gerekiyor mesela. Rahatım deyip devam etmiyor. Aslında tamamlaması lazım.
1: Sabırsız ve direkt çözüme ulaşmak isteme gibi bir eğilimiz var.
0: Aynen.
1: Ortak özelliği zaten. Diyorum ya, yıllarca yeriz biz, bir anda zayıflamak isteriz şeklinde. Tabii ki ilk seans bel fıtığıyla buraya gelip sonrasında düğünde ağır bir halay başı olup hoplayıp zıplamanın da bir anlamı yok. Kendimizi de ufaktan bir korumamız gerekiyor herhalde. Mesela bel fıtığı için geldik, bu cihazın içerisine ilk girdik, çıktık. Eve gidince dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Neler yapmamız gerekiyor?
0: Ben burada iki kombin şeklinde ilerlersek zaten direkt ondan sonuç alıyorsun.
1: Direkt bir gözümüzü de canlandırsana. Ben bel fıtığıyla geldim.
0: Geldin.
1: Geldim merkeze.
0: Normal meridyene girersin. Meridyenden sonra yatağa girersin.
1: Meridyene girmek demek, gözümüzde canlandıracak olursak.
0: Meridyende nedir?
1: Gümüş eldivenler
0: gümüş
1: gördüm.
0: Gümüş eldivenlerle. Aynen.
1: Nedir olayı o gümüş eldivenlerin?
0: Gümüş eldivenlerde aslında ki iyonlarla
1: vücudundaki... O görseli verebilir miyiz Merveciğim? Teşekkür ediyorum. Evet. Bak, gümüş eldivenler var.
0: Aha. Enerji akışı aslında bu. Vücuttaki enerji akışını dengeliyor.
1: Ne bağlı o eldivenlere? Ne veriliyor?
0: Buradaki elektrotlar aynen. Aha. Vücuttaki elektrik akımı.
1: Uyarım yapıyor.
0: Ve belli noktalara, belli doğru noktalarla ilerlediğin zaman vücuttaki akışı aslında yine dönüp dolaşıp aynı şeyi
1: ya
0: veriyoruz.
1: Ya şu vardır ya, anam babam söylüyor. Şimdi birbirimizin sırtını şöyle bir çiğneme doğru olayı vardır ya. Evet, orası evet. Değil, sağa git, sağa git. Siz nokta atışı zaten o noktalar belli olduğu için burası diyorsun, oraya veriyorsun.
0: Ve
1: aslında
0: belli noktalarda belli özellikleri var. Vücudunu önce açtıktan sonra belli ağrılarda zaten gelen insan sana diyor evet burası daha çok ağrıyor. Ağrı olan yerde yahut işte rahatsızlığı olan bölgede bekleme yapıyorsun. Çok rahat bir şekilde onu rahatladığını görüyorsun. Sonrasında biz bu işlemleri yaptırdıktan sonra muhakkak 1,5 ya da 2 litre suyu bitirmesini istiyoruz. Çünkü vücutta gümüş iyonların sayesinde toksitlerin atılması gerekiyor. Bunu suyla da dengeliyorsun. İşlemden sonra su içmesin.
1: Yani bu işlemde o gümüş eldivenle o terapiyi yapıldı, terapi demeyelim, dokunuş, moksa dokunuşu yapıldıktan sonra o cihazın içerisinde tamamlayıcı etkisi yapılıyor. Aslında vermiş olduğunuz o gümüş iyonların vücutta daha fazla, daha rahat dolaşmasını sağlıyoruz. Biz de gün içerisinde 1,5-2 litre suyumuzu içiyoruz. Vücuttan zaten bu zehirli atıkları atıyoruz.
0: Toksitleri, vücut toksit attığın
1: zaman... Paket program. Bitti gitti. Herkes. Toplam ne kadar sürdü bu işlem?
0: İki kombin bir saatimizi rahat alır. 1 saat, 1,5 saat.
1: Ay çok da güzelmiş. Yani, baktığında da yatıyorsun yani.
0: Yatıyor,
1: bir saat yat. Kesinlikle. Evde vakit yatmaya vakit bulamayan hanımlar. Hani şey vardı ya, bir tane psikoloğa gidiyor böyle anlat hadi diyor. Yok diyor, anlatmaya gelmedim, evde yatılacak fırsatım yok da diyor, şu koltuğa bir uzanayım dedim diyor. Ha işte bunu isteyenler gitsinler.
0: Kesinlikle.
1: Yatsınlar, bu gümüş eldivenlerle güzel masajlar falan da yapılıyor. Sen mi yapıyorsun bu işlemleri?
0: Aynen.
1: İki kişilik bir ekibiniz var herhalde.
0: Beraber yaptığımız, çalıştığımız arkadaşlarımız var. Onların yetişemediği noktalarda kendimiz de giriyoruz. Yani erkek çalışan arkadaşımız da var, normal çalışan elemanlarımız da var. Yani talep olursa tabii ki özellikle benim girmemi isteyenler de olabiliyor arkadaşlarımdan,
1: evet.
0: Yakın çevremden.
1: Ya bir de şeyi
0: tercih
1: severiz
0: meselesi.
1: Biz. İlk kimle o etkileşimi kurduysak
0: aynen.
1: Onunla devam
0: evet,
1: etmek
0: onunla
1: isteriz.
0: Evet, onunla devam etmek istersin. Yani talebe göre şekil alıyoruz biz.
1: Harika, çok güzel. Vallahi cihazın içerisine gir. Bir saatlik bir vakit ayırdığın zaman kulunçtan falan da bahsettin.
0: Evet. Şu an iki kişinin
1: kronik
0: ikisi de
1: kulunçtan bahsediyorsun.
0: Durumları yaşıyorlar. Diyorum ya, kendilerine zaman ayırmaları lazım. Çok değil, yarım saat. Yani her iki cihazın kombini zaten bir saat. Ama çok detaya girmek de istemiyorum ama bu yarım saatin içerisinde yaşadığı bu değişikliği ve gerçekten o kötü enerjilerin gitmiş olduğunu görmek, üzerindeki bu yükün kalkması mükemmel bir duygu.
1: Ya ilk iyileşme anlamında hani şey var ya, plasebo etkisi mi falan filan. İkincide de aynı şeyi yaşayınca insanlar ikna olacaklarmış gibi geliyor. İlkinde sen çok güzel anlatıyorsun. Gümüş eldivenler, masaj zaten rahatlatıcı bir etki yaratır. Sonrasında bir cihazın içerisinde durumdasın.
0: Evet, evet.
1: Normalde su içmeyen biriysen, ben 1,5 litre su içmeye başladıysam zaten vücuduma o benzini verdiğim için bir şeyler yolunda gitmeye başlayacak
0: evet,
1: zaten.
0: Evet.
1: İlk etkide belki plasebo diye düşünebilir insanlar. Ki ikinciye girdikten sonra bu söylediklerin aynıları gerçekleştiğinde aynen, o zaman ikna olacak. Ki migren, bel fıtığı, kulunç, bu söylediğin şeyler. Merve'cim kaçı var sende saydıklarımdan? Vardır biri ikisi, migreni bilmem nesi, kulunç. Yani değil mi, kulunç sürekli eğil kalk, eğil kalk, soğuk sıcak.
0: Kesinlikle, yani onu tam böyle dengede de kalamıyoruz. Hepsini yaşayan arkadaşlarımız var. Burada en güzel çözüm zaten kendini bilen insan, gerçek ihtiyacı olan kişiye dokunabilmek çok güzel bir şey zaten. Ya çare arıyorsun, düşünsene girdin, yıllarca çekmişsin bu sıkıntıyı. Direkt dokunduğun zaman kendine değer veren bir insanı da önemsiyorsa eğer kendini, direkt bu sonucu aldığın zaman zaten bırakmıyor. Ve ben hep şunu diyorum, sloganımız da bu yani. Bir gün herkes yaşayacak bu rahatlığı. Çünkü evet, çağımızın getirmiş olduğu bu radyasyon, yok ekonomik durumlardı, yok savaştı, yok bilmem neydi. Artık insan kendi düşünce alanını da kapatıyor. Bundan dolayı diyorum ki her zaman önce kendin. Ben iyi olursam çocuğuma, arkadaşlarıma, çevreme, aileme faydam olur. Ben iyi hissedersem, ama bende eğer bir hasar varsa karşı tarafa ne verebilirim? O yüzden önce kendini şımartmalı. Ya bir ödül vermeli insanlar kendine. Çok kısa bir zaman içerisinde bunu yaşayıp deneyimlediğinde, bu sonuçları gördüğünde zaten biz Türk milleti olarak durmayız.
1: Yani bir triyakisi olacak da bir hal var zaten. Bir 6 seanstan mı bahsettin? 6 seans
0: rahat,
1: düzenli olarak bir ayın içerisinde kaç kere gelinmesi gerekiyor?
0: Rahat ya, en az zaten biz bunu gün aşırı haftada 3 diyorum ben. Gün aşırı pazartesi, çarşamba, cuma giriyor misal. 3 gün girse zaten 2 hafta içerisinde, 2 hafta içerisinde rahat bir şekilde sonucunu almış olur. Ki bizim bu şekilde sonuç
1: i̇ki
0: aldığımız...
1: 2 haftada kendimize 6 saat ayırmaktan bahsediyorsun.
0: Kesinlikle öyle. Ve bu şekilde sonuç aldığımız çok değerli aile büyüklerimiz var, güzel sonuçlarımız var. Yaşayıp deneyimlemelerini gördükten sonra onların da mesela zaten bu kelebek etkisi konuşuyor. Yani durduramıyorsun.
1: Tabii ona ki söylüyor, ona yani söylüyor. Memnun ayrılmış bir... Gerçekten danışan diyorsunuz herhalde,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet.
1: Memnun ayrılan bir danışanın yaptığı o reklamı sana gerçekten hiçbir kallavi reklam kanalı yaptıramaz bunu. Ve bu cihazdan çok da fazla örneğimiz vardı aslında, ama cihazı hani böyle bir halk dilinde hepimizin anlaması adına onun üzerinde çok durmak istedim. Çünkü söylediğin şeyler en çok sıkıntı yaşanan.
0: Kesinlikle.
1: Ve bu migren falan nasıl geçecek diye gerçekten çok fazla soru geldi bununla alakalı. Cilt bakımıyla falan da geldi de bununla alakalı belki ekstra bir program daha yapılabilir diye düşünüp sadece bunlara eğilmek istedim. Şifa bulan kişileri insanlar Instagram'dan sana yazsalar, işte atıyorum bel fıtığından siz sonuç aldınız ama bende de migren var. Hani bundan faydalanıp sonuç almış bu kişiyle atıyorum görüşmek ya da sormak istiyorum. Çünkü artık bir güven problemimiz de var.
0: Evet, evet.
1: Zümrüt'e sonuna kadar bu anlamda güven sağlayabilirsiniz. Önceden komşumdu kendisi iş yeri evet, anlamında. Şimdi de bugün burada buluşmamız da tevafuk olsa gerek. Şeyden de bahsettim. Ufaktan toparlamam lazım. Yine Merve ile göz teması kurmadığım bir sürecin içerisindeyim. Bakmıyorum. Alma içeri, yapacak bir şey yok. Şey söyledin ya. Bak onu da söylemem lazım. İltihaplı romatizma.
0: Evet,
1: ona bile
0: evet,
1: çözüm. Valla çok enteresan şeyler söylüyor. O kalemleri bir hızlı hızlı söyle de valla hızlı hızlı kuşa kuşa kapatmamız lazım.
0: Aynen.
1: Yine İltihaplı romatizma.
0: Kulunç.
1: Migren dedik.
0: Migren.
1: Bel fıtığı dedik.
0: Bel fıtığı, bölgesel zayıflama, sıkılaşma, vücuttaki zehirli toksitlerin atılması, ruhsal denge.
1: Merve kapat gidelim
0: mutluluk,
1: ya.
0: Mutluluk, enerji.
1: Ya kapat gidelim.
0: Enerji.
1: Buradayız.
0: Aynen aynen. Yani kendini dengeye getirme. Hepsi.
1: bak dünyayı bozduğumuz gibi bedenimizi de bozduk. Söylediğin gibi İbn-i Sina'nın o yapmış olduğu şekilde o kültürlerle devam edip yaşasak aslında bu sistemi bozmayacaktık.
0: Kesinlikle.
1: Aslında normal tıkır tıkır işleyen bir sistemi bozduk. Şimdi de o bozuk sistemi o eskisine döndürmek adına bitkisel kürler, ekstra gümüş iyonlar vesaire yenilenen teknolojiyle birlikte harmanlanıp güzel bir met çıkmış ortaya.
0: Ve bunlar deneyimlerle yaşanmış sonuçları olan durumlar. Daha önce girip sonuç alınmış durumlar olmasa...
1: Tabii cihaz bugün çıkıp yarın şey gelmedi... Kesinlikle zümrüt gelmedi yani bugün.
0: Evet,
1: 4-5 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz
0: ki,
1: değil mi?
0: Kesinlikle.
1: 5 yıldır kaç tane danışanım varsa hepsinin sonuç almışlıklarıyla durum ortada. Tabii ki yüzlerini göstermek istemedik. Biz şimdi paylaşmak istemedik. İnsanlar aynen. İstemeyebiliyorlar. Şifa buluyorlar ama bunların hepsinin sorusunun cevabı Zümrüt'te. Instagram sayfanı lütfen bir kez daha söyle ki insanlar ulaşabilsinler.
0: Arkadaşlarım da bahsettiğim gibi Zümrüt Doruk Akademi, Zümrüt Doruk Güzellik şeklinde ulaşabilirler. Yine orada irtibat numaralarımız var. DM'den direkt yazıp ulaşabilirler. Nasıl arzu ederlerse.
1: Ay çok da merkezi bir yerde zaten. Şu an radyoyla da komşuymuşuz. 2 dakikalık bir mesafeden bahsediyoruz. Aynen. Ya ayaklarına sağlık. Sen acayip şeyler anlatıyorsun. Ve dün telefonda konuşurken de söyledim. Merve kaç dakika veriyorsun ya? Ona göre konuşacağım. Ona göre 3 dakika tamamdır. Şimdi sen şifa bulup cihazın neler yapabileceğini bildiğin için o kadar normal bir şekilde anlatıyorsun ki bunları.
0: Değil mi?
1: Migrene çözüm bulabiliyoruz. İşte bel fıtığına ben şöyle yendim. Arkadaşım senin çok kolay olarak gördüğün şeyler bizim hayat kalitemizi yerle bir eden şeyler. Kesinlikle. Migrende duvar tırmalayan arkadaşımı biliyorum.
0: Evet, evet.
1: Yürüyemeyen insanlardan bahsediyoruz. Sen diyorsun ki 2 haftanı kendine ayır. Evet, kendini şımart.
0: Evet.
1: 2 haftada 6 saat kendine ayırabiliyor musun diyor her şeyden önce.
0: Kesinlikle.
1: Migren, bel fıtığı, kulunç, iltihaplı romatizmadan bahsediyor. Ki bu konuda en çok migrenlileri ve bel fıtığı olanlar beğenilerden anladım kimde bel fıtığı var, kimde migren var şeklinde. Gerçekten çok merak ettiği insanlar nasıl olabilir, nasıl çözüm olur. Bir de migrene insanlar kesinlikle çözülemeyecek bir problem olarak görmüşler. Işıklar kapatılıyor, yurt dışlarından tuz lambaları geliyor, neler neler gördüm. İnsanlar çok da ciddi servetler de harcıyorlar.
0: Evet.
1: Acaba işte Taylandlara gidiliyor, bir şey yapılıyor falan filan. Yani senin söylediğin şeyler çok ütopik şeyler. 2 haftada 6 saat ayır, bel fıtığını, migrenini, iltihaplı romatizmanını, her şeyini halledeyim diyorsun.
0: Kesinlikle. Değil mi?
1: Bir bütün... Büyücü müsün sen?
0: Aslında Noxa dokunuşlar diyelim. Güzel bir şekilde sonuçlar aldığımız.
1: Noxa dokunuşlarıyla. Noxa dokunuşlar. Hakikaten sihirli değnek etkisi gibi bir şey yani. Bak çok iddialı.
0: Burada evet ya, insan sanatını konuşturmalı. Aldığı güzel sonuçları da herkese iletmeli. Kişilerin kendine olan güvenleri çok fazla kayboldu. O kadar kalabalığın içerisinde yok oldular ki kendinin bile farkında değil. O yüzden çok değil yani, bir yarım saat, bir saat kendini böyle bir şımartmak adına güzel bir şekilde bir hediye yani. Sonunda bunu arkadaşına hediye edebilirsin, eşine hediye edebilirsin. İlla şatafatlı gösterişlere gerek yok.
1: Hmm, çok sinirli bir eşiniz varsa. Değil mi? 2 haftada da 6 saat evden uzaklaşacağını göze alıyorsak. Bence çok güzel. Finalinde de böyle marshmallow kıvamında yumuşacık böyle enerji dolu gelecekse vallahi altın bilezik almayın diyorsunuz ya, altın bilezik setler üst üste.
0: Aynen.
1: Vallahi alın gönderin ya.
0: Yok ya.
1: Enerjisi de yenilenip gelecekmiş. Daha mutlu, daha enerjik. Vallahi çok güzel.
0: Bizim Kayseri halkında şu var. Yeni gelinlerde altın takayım, takıştır muhabbetleri değil aslında. Kendini bir eğitimle, donanımla güzelleştir. Yani kendine bir yatırım yap, kendine bir güzellik yap.
1: Bilezikle bu, girebiliyor muyuz cihaza? Yani, metallerimizden arınıyor muyuz? Bak, bu da önemli bir kriter.
0: Aynen. O altın bileziklerin oraya giremiyorsun işte. Yani kendine yaptığın yatırımla girebiliyorsun.
1: Oo, var ya bu yani? Çok güzel slogan olur. Yaz bunu, güzel atasözü olur. Gerçekten oraya doğru gidiyoruz. Ya bu gerçekten çok çok güzel ve kadın böyle rahat rahat cool cool anlatıyor ya, çok ciddi hepinizin sıkıntılarına olduğunu bildiğim bu Moxa dokunuşu ve bu Meridian dediğimiz uygulama var ya, bu kombin 2 hafta ya, artık zaten tatile matile gidilmiyor, 150-200 bin liralardan falan bahsediliyor. Evet, bir 2 hafta kendinize ayırın, birer saatten bir tatil gibi kendinize bir ödül yapın. Eğer 6 seansın sonunda sonuç alamazsak Zümrüt'ü alırız elimize, ne olacak?
0: Her şey yine yayında.
1: Rahat. Her seansa geldiğimizde Türk kahvesi ikram ediyor musun, böyle ellerinle her yapılmış, sade, misler gibi kokulu.
0: Kesinlikle.
1: Ha, çok güzel. Hizmette sınırı yok ya. Aynen, gerçekten. Aynen. Artık kapatmam lazım, tamamdır. ayaklarına sağlık diyorum bak her şeyden önce. Bunun üzerine daha saatlerce konuşabilirim ki biz konuşmaya devam edelim inşallah. Evet. Sorularınızı da DM'den yazabilirsiniz. Kendisi cevaplayacaktır. Bana da yazabilirsiniz. İletebilirim kendisine de.
0: Evet.
1: Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Biz 3 sezondur finalinde bir balkon konuşması yapıyoruz. Şu kamerayla seni baş başa bırakıyorum. Ve bu mesleği yapmak isteyen hanımefendilere böyle bir şey söyle, bir kıvılcım oluştur.
0: Evet,
1: o da eğitimini alsın ya da başka bir işe giriş yapsın. Kendisi için bir şey yapsın istiyorum. Hadi kamerayla baş başa bırakıyorum seni.
0: Şöyle yapıyorum. Her şeyden önce tabii ki her şey bir eğitim değil. Yani ben burada hep bunu söylüyorum. İnsanların aynaya baktığındaki mutluluğu gerçekten çok önemli. Kişinin bu kendini mutlu hissetmesi, iyi hissetmesi, ben bunlarla ilgileniyorum. Kişi ne kadar mutluysa çevresine de o kadar enerji yayıyor. Ben canlı gönülden herkese çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz, zaman ayırdınız, vakit ayırdınız. Evet, biz burada çok hızlı bir şekilde geçmek durumunda kaldık. Ama gerçekten aldığımız sonuçlar doğrultusunda böyle bir ortam oluştu. Lütfen kendinize aynaya baksanıza mutlu hissedin.
1: Mutlu hissetmiyorsunuz da bana gelin.
0: Mutlu hissetmiyorsanız da evet, aynen.
1: Gerçekten.
0: Biz de yine her zaman bekliyoruz.
1: Tamamdır. Son bir Instagram sayfasını tekrardan söyleyelim.
0: Aynen. Zümrüt Doruk Akademi, Zümrüt Doruk Güzellik DM'den yine aynı şekilde numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Harika.
0: Kıymetli vaktinizi ayırdınız.
1: Rica ediyorum. Ayaklarına sağlık.
0: Da çok teşekkürler.
1: Gerçekten ben de deneyimleyip sonuçlarını aktarmak istiyorum.
0: Kesinlikle.
1: Hem de en sinirli olduğum günde gelip yapmaz. Acaba bu cihazın etkisi ne kadar yüksek diye deneyimlemek istiyorum. Ayaklarına sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Vaktin nasıl geçtiğini gerçekten anlamadığımız günlerden bir tanesi oldu. Ufaktan kapatayım da sonraki yayınımıza koltuklarımızı bırakalım diyorum. Biz sohbete devam edeceğiz.
0: Aynen.
1: Ah, rüzgar gibi geçti yine. Üzerine bir sürü dün konuşup bugün de konuşmaya devam etmek istediğim, hatta yayın bittikten sonra yine konuşmaya devam edeceğim çok çok özel, şifalı bir bölüm oldu. Ne yazık ki yayının sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde ve saatimizde buluşacağız. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Radyo Radar ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak AYM kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi açıklamasını yaptı. CHP yönetimi Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti. MIT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde aranan teminatsız tecil sınırı devasa bir artışla 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Elektronik ilan doğrulama sistemi kurallarına aykırı taşınmaz ve taşıt ilanlarına izin veren Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya 5 milyon lira idari para cezası kesildi. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde 7 Haziran gecesi başlayan şüpheli SMS trafiğinin takibiyle binlerce vatandaşı hedef alan organize kredi kartı şebekesi çökertildi. Siber güvenlik ve mali analiz birimlerinin operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli eş zamanlı yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinin Türkiye için sadece siyasi ve askeri değil, savunma sanayisi işbirliği açısından da kritik bir viraj olacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, sabah saatlerinde başlayıp sorunsuz bir şekilde sona erdi. Ana Haber Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da Ana Haber sona erdi. Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radarın rotası.
5: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız maneviyatın kalbi Kayseri, Seyit Burhanettin Türbesi. Kayseri sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, derin manevi mirasıyla da öne çıkan bir şehir. Bu mirasın en önemli simgelerinden biri ise şehrin merkezinde yer alan Seyit Burhanettin Türbesi. Hafta sonunu hem huzur dolu hem de anlamlı bir şekilde geçirmek isteyenler için bu türbe, Kayseri'nin ruhunu hissedebileceğiniz en özel duraklardan bir tanesi. Seyit Burhanettin, 13. yüzyılda yaşamış büyük bir mutasavvıf ve alimdir. Aslen Tirmiz'de olan Seyit Burhanettin, ünlü düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası ve manevi rehberi olarak tanınır. Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaeddin Veled'in vefatının ardından Konya'ya giden Mevlana'yı yetiştiren, ona tasavvuf derinliklerini öğreten kişi de odur. Uzun yıllar Kayseri'de yaşayan ve burada irşat faaliyetlerinde bulunan Seyit Burhanettin, halk arasında Kayseri Evliyası olarak da bilinir. Onun öğretileri sevgi, tevazu ve bilgelik üzerine kuruludur. Türbe, 13. yüzyılda inşa edilmiş olup Selçuklu mimarisinin zarif çizgilerini taşır. Dış cephesindeki kesme taş işçiliği, sade ama etkileyici bir zarafet sergiler. Türbenin bulunduğu Seyit Burhanettin Mezarlığı aynı zamanda Kayseri'nin en eski mezarlıklarından biridir. Türbenin çevresi günümüzde düzenlenmiş olup, ziyaretçilerin dua edip huzur bulabileceği sessiz bir ortam sunar. Ziyaretçiler türbeye geldiklerinde sadece tarihi bir mekanı değil, aynı zamanda Kayseri'nin manevi atmosferini de deneyimler. Sessiz avluda dolaşırken rüzgarın taşıdığı huzur ve asırlık taşların arasındaki dinginlik, insanı geçmişle bugün arasında derin bir düşünceye davet eder. Kayseri'ye yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken bu türbe, hem tasavvufun derinliği hem de şehrin manevi kimliğini yansıtan en önemli yapılardan birisidir. Seyyid Burhanettin Türbesi geçmişten bugüne uzanan inanç, bilgelik ve huzurun sessiz bir sembolü olarak Kayseri'nin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Seyyid Burhanettin Türbesi'ydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radar'ın rotası. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
6: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Dünya Kupası için ABD'de bulunan İngiltere milli takımı ilk antrenman öncesinde büyük bir güvenlik zafiyetiyle karşı karşıya kaldı. Takımın yıldız oyuncularına ait maç kramponları ve teknik ekipmanları Florida'dan Missouri'ye taşındığı sırada çalındı. İsviçre'de nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören aşırı sağcı teklif bu hafta sonu referanduma sunuluyor. Ekonomistler ve hükümet yetkilileri sandıktan evet çıkması halinde ülke ekonomisinin ağır darbe alacağı uyarısında bulunuyor. İngiltere'de bir polis memuru adli vakalarda kanıt oluşturmak amacıyla yapay zeka kullanmakla suçlanarak açığa alındı. Ülkede bir ilk niteliği taşıyan olayda memur hakkında adaleti yanıltmaya teşebbüs suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı. ABD ile İran arasındaki gerilim ve müzakere döngüsünde sürecin yeni bir halkasına mı tanıklık edildiği yoksa sona mı yaklaşıldığı sorusu gündemin merkezine oturdu. Hafta sonu gelecek kritik ipuçlarının ardından önümüzdeki haftalarda sürecin daha güçlü bir umut ışığına evrilmesi beklenirken diplomatik çerçevede temkinli bekleyiş sürüyor. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki Sirik limanında patlama sesi duyulduğu bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile mütabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya sorunların müzakere yoluyla çözme uyarısında bulunarak bunun ultimatum değil, gerçekten müzakere olması gerekiyor. Biz müzakere etmeye hazırız ancak bu ulusal çıkarlarımızın dikkate alınması doğrultusunda olmalı dedi. Hindistan, ABD ordusunun 10 Haziran Umman açıklarında vurduğu Palau bayraklı MTS Tabello tankerinde 3 Hint denizcinin yaşamını yitirmesinin ardından ABD'nin Yeni Delhi maslahat güzarı Jason Meigs'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto notası verdi. Almanya'da Hamburg Havalimanı'nda güvenlik nedeniyle geçici olarak durdurulan uçuşların yeniden başladığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık ise 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Özvatan 22, Akkışla İncesu, Tomar Tomarza 23, Bünyan, Develi, Felahiye, Sarız, Tomarza ve Yahyalı 24, Sarıoğlan 26, Yeşilhisar 28 derece olacak. Çevre illerde Nevşehir 21, Yozgat 22, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 29 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Vitaminler genelde acelecidir. Gelir, görevini yapar ve hızla gider. Özellikle suda çözünen vitaminler için kural şudur: bugün geldim, yarın yokum. Ama işte B12 vitamini bu kurala pek uymuyor. O biraz daha planlı, biraz daha garantiye oynayan bir vitamin. B12, suda çözünen bir vitamin olmasına rağmen vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. Yani ben her gün alınmazsam bozulurum diye panik yapmaz. Aksine fazlasını alır, güzelce paketler ve karaciğerde saklar. Karaciğer de bu konuda oldukça cömerttir. B12'yi adeta bir kiler gibi yıllarca muhafaza eder. Lazım olur diye köşeye koyar. Hatta öyle ki kişi bir süre B12 almasa bile vücut hemen alarma geçmez. Çünkü içeriden biri seslenir: sorun yok, depodan hallederiz. Bu yüzden B12 eksikliği çoğu zaman yavaş yavaş ortaya çıkar. Günler içinde değil, aylar, hatta yıllar içinde kendini belli eder. Vücut stokları tükenene kadar sabırla idare eder. Ama depo boşaldığında işte o zaman halsizlik, unutkanlık ve ben az önce ne diyecektim halleri sahneye çıkabilir. B12'nin bu depolama yeteneği onu vitamin dünyasında biraz ayrıcalıklı kılar. Diğer B vitaminleri anı yaşa mottosuyla hareket ederken B12 daha çok ileriye yatırım yapıyorum diyen bir tiptir. Kısacası B12 vitamini geçicidir sanmayın. Karaciğerde uzun süre kalır, zamanı gelince ortaya çıkar ve vücudu yarı yolda bırakmaz. Ama yine de nasıl olsa depom var deyip onu tamamen ihlal etmek iyi bir fikir değildir. Çünkü en düzenli depo bile bir gün boşalabilir.
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Erasmus Hareketlilik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: Şehrimizde mesleki eğitimin önemini vurgulayan, çocuklarımızın mesleki eğitim almasını öngören bir süreç yürütüyoruz. 2023 yılından itibaren özellikle meslek edinmenin önemini halkımıza, milletimize anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın artık diploma değil, bilgi, beceri ve hünerleriyle bir yerlere gelebileceklerinin altını çizmeye gayret ediyoruz. Bu konuyla alakalı da hem Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde hem bakanlıklarımız nezdinde, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere birçok teşebbüste bulunduk. En son da özellikle meslek lisesinde okuyan çocuklarımızın, yavrularımızın iyi yetişmesi ve global kültürü edinme bilmesi için yurt dışında bir staj programı organize ettik. Zaten Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bakanlığımızın yurt dışı stajla alakalı çok ciddi destekleri var. Biz de oradaki özellikle Avrupa Kayserili İş Adamları Birliği'miz maharetiyle, onların destekleriyle yavrularımıza Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan stajyerleri bulduk. Elektrik, elektronik, motor, yazılım, otel, restoran gibi servis sektörü dahil olmak üzere bu sene 30 yavrumuzu göndereceğiz. İnşallah orada hem onlar farklı bir kültürde, farklı bir ülkede teknik beceri edinecekler hem de onları tanıyıp vizyonlarında ciddi bir değişme oluşacak. Bizim açımızdan özellikle benim şahsen çok önemsediğim bir süreçti bu. Allah'a çok şükür şu anda gidip gelen öğrencilerimiz de var yurt dışına. Bugün de yaklaşık 20 öğrencimizin aileleriyle beraber bir toplantı yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, müdür yardımcımız da geldiler. Stajdan sorumlu müdür yardımcımız Şevun Bey. Dolayısıyla ailelerimizle bu programın mahiyetini, önemini konuştuk. Öğrencilerimize oraya gittikleri zaman yapacakları, yapmaları gereken tavır, davranış, öğrenme isteği konusunda tavsiyelerde bulunduk. İnşallah böyle her yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerinden, mesleki eğitimden öğrencilerimizi yurt dışına göndererek onların global teknolojiyi takip edebilecek, farklı üretim metotlarını görebilecek, farklı disiplin çalışma biçimlerini tanıyabilecek bir global teknik insan olarak yetişmesine gayret edeceğiz.
1: Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Burada gördüğünüz işte Aşık Seyranesiyle, Havadan Türbesiyle, Develi Türbesiyle, tarihi evleriyle, camileriyle, hanlarıyla, lisesiyle, elbiziyle, her yönüyle Develi büyük bir cazibe merkezi. Burada kültür anlamında da, turizm anlamında da inşallah Erciyes'le alakalı çalışmalarımız var. Bunun yanında Gereme Harabeleri diğer tarafta çok güzel bir lokasyon. Yine Çomaklı Yeral Gereme Harabeleri İl Kültür Müdürümüz sağ olsun orayla alakalı görüştük. Ödenek çıktı. Orada kazı çalışmaları yapılacak. Yine Çomaklı'da Yeraltı Şehri söz konusu orayla alakalı bir çalışmamız var. Sayın Valimize yani bunu söylerken Sayın Valimize canı gönden teşekkür ederim. Sayın Valimizi zikretmeden geçmek olmaz. Sayın Valimiz Develi'nin Bakırdağ Zaman Tırmağı'nın biliyorsunuz bizim memleketimizde de geçiyor. Ve Zaman Tırmağı'nın olduğu yerde de kano turizmi yapacağız. Kano çalışmaları yapacağız.
1: Kocasinan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşinin annesiyle ablasını bıçakla yaraladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kayseri-Sivas yolu mevkiinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Kayseri'de meydana gelen asayiş olayına müdahale ettiği sırada açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın ismi Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliğine verildi. Kayserispor, yabancı transfer yapabilmek için önce kadrosundaki yabancı isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yat, lafta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak AYM kararı ile birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi açıklamasını yaptı. CHP yönetimi Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti. MİT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde aranan teminatsız tecil sınırı devasa bir artışla 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Elektronik ilan doğrulama sistemi kurallarına aykırı taşınmaz ve taşıt ilanlarına izin veren Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya 5 milyon lira idari para cezası kesildi. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde 7 Haziran gecesi başlayan şüpheli SMS trafiğinin takibiyle binlerce vatandaşı hedef alan organize kredi kartı şebekesi çökertildi. Siber güvenlik ve mali analiz birimlerinin operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli eş zamanlı yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinin Türkiye için sadece siyasi ve askeri değil, savunma sanayisi işbirliği açısından da kritik bir viraj olacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, sabah saatlerinde başlayıp sorunsuz bir şekilde sona erdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol takımımız 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak. B grubunda bugün Meksika'da oynanacak Katar-İsviçre karşılaşması saat 22'de başlayacak. B grubunun bir diğer maçında Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek olan Fenerbahçe-Beko-Beşiktaş-Gain Playoff final serisi yarın başlıyor. Dev seride toplam 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk kupasını kaldıracak. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne 815 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci maçında güçlü rakibi Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Kulübü Kobani Stadı Maraton Alt E türbününde yer alan yaklaşık 370 VIP koltuğun standart tribün koltuk düzenine dönüştürüleceğini duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Yayın tekrarı.
9: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
10: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün belki de şu sıralarda evlerde çok fazla olan sınav stresi, sınav kaygısı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan konuğumuz psikolog Ceyda Ünal bizlerle birlikte. Eğer bu süreçte sorularınız olursa da bize 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Çünkü gerçekten de çok önemli. Ceyda Hanım hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk, merhabalar.
10: Merhaba, nasılsınız?
11: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
10: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu yoğunlukta bana vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle başlayalım istiyorum ben. Bu sınav kaygısı nedir? Şimdi normalde sınava girerken evet heyecanlanırız. Bu heyecan normal ama sınav kaygısı dediğimizde bunun ikisinin arasındaki ince çizgi nedir?
11: Aslında kaygı toplumda hep çok kötü bir duyguymuş, olumsuz bir duyguymuş gibi görülüyor. Yani sanki hiç olmaması gereken en sağlıklıymış gibi görülüyor ama kaygının temel ve orta düzeyi bizim için oldukça gerekli. Çünkü kaygı evrimsel olarak bizleri daha da motive eder, tetikte olmamızı, dikkatli olmamızı sağlar, yapacağımız işleri hazırlıklı olmamızı, bazen planlar, programlar yapmamızı ve birazcık daha böyle adım adım, dikkatli bir şekilde ilerlememizi sağlar. Ancak burada o orta düzey artık yukarı doğru çıkmaya, aşırı kısma doğru gitmeye başladığında bizi olumsuz etkiler ve motivasyon vermekten ziyade bizi engellemeye, baskıda hissettirmeye başlar. Sınav kaygısı aslında bunun gibi. Normal düzey dediğiniz gibi hani heyecan, endişe, sınava girerken işte böyle hani yapacak mıyım, nasıl olacak gibi böyle düşünceler içerisinde ama yapabildiklerimizi hala yapmaya devam ederiz. Aklımıza gelir bilgilerimiz, soruları cevaplayabiliriz, devam edebiliriz. Ancak sınav kaygısı dediğimiz hani o artık belki psikolojik düzeyde bize biraz daha bizi olumsuz etkileyen kısım birazcık daha yapacaklarımızı, bildiklerimizi yapamamamızı, artık unutmaya doğru gitmeyi hatta bazı bedensel belirtilerle birlikte bizi biraz daha olumsuz etkilemeye, engellemeye başlar. Bu noktada aslında bir sınav kaygısından söz edebiliriz. Oysa dediğiniz gibi orta düzey kaygı hepimizde olabilir. Sınavdan önce heyecanlanmak, işte karnın ağrıması, birazcık böyle tedirgin hissetmek, endişe hissetmek çok doğalken bunun aşırı derecede olması artık bizi belki bedensel olarak da olumsuz etkilemeye başlar ve burada aslında vücut bize birazcık alarm veriyordur diyebiliriz.
10: Evet, şimdi bir öğrenci peki sınav kaygısı mı yoksa heyecan mı yaşıyor? Bunu nasıl anlayabilir kendisinde? Neyi fark etmeli?
11: Kaygı eğer orta düzeydeyse bizi motive eder. Devam etmemize, hala ilerlememize, ben yapabilirim bir inanca, umuda aslında hala açıktır. Yapabileceğini düşünür. Ne olursa olsun sonuç, hani ben yine de benim, hani olduğum gibi kalabilirim gibi daha sağlıklı, olumlu düşünceler düşünürken sınav kaygısı olan öğrenci daha çok olumsuz düşünceler içerisindedir. Beceremeyeceğim, yapamayacağım, bildiklerimi unutacağım, rezil olacağım, ailemin, öğretmenlerimin, toplumun, kendimin beklentisini karşılamayacağım gibi çok olumsuz düşüncelere kaymaya başlar ve bu olumsuzluklar aslında kişiyi durdurmaya başlar. Yani o öğrenci soruları bildiği, yapabildiği halde artık yapamamaya başlar. Sanki konu eksiği varmış gibi hisseder ama oysa burada bildikleri bir yerde duruyordur ama kaygıdan dolayı ona ulaşamıyordur diyebiliriz. Bu noktada o heyecan, endişe dediğimiz durumu sınav kaygısından biraz ayırt edebiliriz.
10: Evet, şimdi siz de dediniz az önce, mide ağrıları, işte kramplar giriyor, uyku düzenleri bozuluyor, kalp çarpıntısı oluyor en çok yaygın olanda. Şimdi beynimiz bu kaygıyı bize, vücudumuza tepki olarak gösteriyor. Burada ne yapmalı öğrenciler böyle tepkiler olduğunda, aşırı çarpıntısı olduğunda?
11: Aslında hep böyle biz Türk insan olarak bir şeyleri son ana bırakıyoruz. Hani yoğun düzeyde bir şey varsa hemen hani son anda çözelim, son ana kadar idare ederiz gibi düşünüyoruz ama kaygı dediğim şey aslında çok derin bir duygu. Çünkü sadece sınav kaygısı olmuyor aslında. Bazen çocuğun içerisindeki yetersizlik, ailenin belki yanlış davranışlarından kaynaklı bir durum olabilir. Kendine inancı, güvence olmayabilir. Daha önce yaşadığı olumsuz denemeler olabilir ya da olumsuz başka sınav deneyimleri olabilir. Bunların hepsi yansıyarak sınav kaygısı dediğimiz çok genel bir çerçeve oluşturuyor ama çok derine indiğimizde bambaşka senaryoları görüyoruz. Bambaşka olaylar karşımıza çıkıyor. Ama hani dediğiniz gibi son ana geldik. Hani pek bir şey yapamadık, derinlere inemedik. Ne yapabiliriz? Bedeni bir kere birazcık daha sakinleştirmek lazım. Çünkü kaygı anda sinir sistemimiz alarm durumuna geçiyor ve hani sanki yangında böyle bozulmuş bir alarm gibi her duman gördüğünde, fark ettiğinde su göndermeye başlıyor ama hani alakasız anlarda gönderiyor. Bizim vücudumuz da hani en ufak minik yanlış bir değerlendirmeyi bile olumsuz, çok abartı gibi algılayıp ona göre bir savunma sistemine geçiyor. Bedenimizi bizim sakinleştirmemiz lazım ve kaygı bizi çok fazla gelecekle ya da geçmişle meşgul eder. Hatta daha çok gelecekle ve olumsuz senaryolarla meşgul eder. Bizim ana dönmemiz gerekiyor. Özellikle ben şu an buradayım, güvendeyim. Etrafınızda gördüğünüz nesneleri sayabilirsiniz. İşte onların tatları nasıl, kokuları nasıl, etrafta işte kaç tane masa var, bardak var gibi böyle bizi ana döndürecek. O anda ne varsa oraya biraz odaklanmak lazım. İşte ayaklarım yere basıyor, oturuyorum şu an, koltuktayım, ellerim masada. Hani kendimi ben ana döndürmeye çalışıyorum. Çünkü kaygı bizi hep geleceğe ya da geçmişe gönderiyor ve andan uzaklaşıyor. Andan uzaklaşan vücudun sakinleşmesi de çok güç oluyor. Bizim o sinir sistemini yavaşlatıp biraz bedeni sakinleştirmemiz lazım. Yine aynı şekilde nefes alışveriş çok hızlandığı için bunu biraz sakinleştirip o hızı düşürmek lazım. Daha derin nefesler alıp bunu çok yavaş bir şekilde vermek sinir sistemi için oldukça kıymetlidir. Orada biraz daha bize sakinlik, yatıştırma sağlayacaktır. Yine su içmek, oksijen alabiliyorsak alabilmek ya da böyle ufak tefek, hani odanın içindeysek yürüyüş, dışarıdaysak bir oksijen almak, yeşilliğin içerisinde böyle ufak tefek sakin yavaş yürüyüşler bizim için kıymetli olur.
10: Evet, hep de hızlı hareket ederiz aslında sınav heyecanıyla ama umarım yaparlar. Çok güzel tavsiyeler verdiniz. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Yarın LGS sınavımız var. Bir hafta sonrasında da YKS var. Ve aileler mesela yemeğe oturduğunda bile işte sınav vakti yaklaştı, sınav şu saatte olacak böyle. Yani bu konulara girilmeli mi sizce?
11: Aslında son anlar birazcık daha ebeveynlerin özellikle destek verebileceği, motive verebileceği kısımlar. Artık çalışmayı eleştirmek, yeterince çalışmadın, daha fazlasını yapabilirsin, yapabilirdin, biraz daha çalış, yeni konular öğren, deneme çözden ziyade Biz ne olursa olsun senin yanındayız, arkandayız. Sınav sonucun istediğin gibi olursa da, olmazsa da, çok başarılı olursan da, olmazsan da biz yanındayız, seni seviyoruz. Sen değerlisin, senin kişiliğin, karakterin, toplumda sevilip sevilmeyeceği sınavla ilgili değil gibi biraz daha böyle olumlu motivasyonel konuşmalar ve en önemlisi destek vermek aslında. Yani günlük rutine devam etmek lazım. Sanki çok olağanüstü, inanılmaz bir durum varmış gibi böyle o hali değil de birazcık daha hani yemek saatleri yine aynı devam eder. Belki işte ufak tefek hani çok böyle yürüyüş tarzı böyle ufak sohbetler olabilir. Belki minik bir dizi izleme anı olabilir. Yani böyle çok farklı olmayacak şekilde, yani normalden aşırı farklı bir şekilde davranmamak çok önemli. Çünkü zaten çocuklar çok gergin ve endişeli. Çok az kaldı. Hala eksiklerim var, yapabileceğim şeyler var. İşte son ana kadar çok fazla çalışmak yerine biraz daha dinlenme modunda olmak ve o uyku düzenini, beslenme düzenini, bedensel sağlığı korumak çok kıymetli bizim için. Çünkü belki geceye kadar, sabaha kadar çalışma o uykusuzluğu da artırır. Bazen bazı denemelerde sonuçların çok düşük olduğunu düşünüyor öğrenciler. İşte benim sınav sonucum da buna benzeyecek, çok kötü yapıyorum. Oysa o denemelerin çoğuna uykusuzluk da giriliyor. Motivasyonsuzlukla giriliyor. İşte bir arkadaş netini söylüyor, onunla karşılaştırıyoruz. Bunların hepsi bizi olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden son günlerin, son haftanın olabildiğince dinlenme, motivasyon, birazcık daha böyle pozitif konuşmalarla dolu olması lazım.
12: Evet, ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi sınavdan bir gün önce, yani bugün mesela aldılar öğrencilerini, işte Luna Park'a götürdüler, eğlendirdiler, işte istediği bir şeyler varsa onları aldılar. Sizce bu doğru bir yaklaşım mı? Hiç sınav yokmuş gibi davranmaları son bir günde.
11: Aslında ikisinin ortası olması gerekiyor. Yani ne sınavı tamamen yok saymak gerekiyor, ne de hani her şey sınav, bütün konu sınav, gündem sınav değil de biraz daha böyle normal rutinlere devam etmek lazım. Yani normalde ailenin oturuşu, yemek yiyişi, o birlikte vakit geçiriş düzeni nasılsa onu korumak, hatta olabildiğince bir arada olmaya çalışmak lazım. Yani çok fazla böyle aşırı karşılaştırmalı konuşmalara ya da sonrasıyla ilgili konuşmalara girmeden anı odaklanmak
12: lazım.
11: Bunu
12: da çok yapıyoruz ama yani evet. Bakıyoruz böyle işte ya bak onun netleri şu derecedeydi, seninki böyle işte sınavında şöyle olur böyle olur. Biraz bunları yapıyoruz.
11: Maalesef çok yapılıyor.
12: Yapmayalım mı?
11: Çünkü evet son ana geldik, yani bunlar herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. Çok kısa bir zaman kaldı, hani ya bir gün ya bir hafta diyebiliriz. Bunlar bunların konuşması için, bunların analizini yapmak için yeterli ve doğru zamanlar değil. Sonrasında yapılabilir, sınavdan sonra. Ama hani o sakinlik ve sükuneti birazcık korumak lazım. Çünkü sınav sonrasında da bu tarz konular bir anda gündeme gelirse yine o korkutucu kısım devam etmiş olur. Hatta öğrencilerin sınavda bile aklına bu gelir. Tamam, biz bu konuşmaları erteledik. Hep bana dediler ki sınavdan sonra konuşacağız. Sınav bittiği anda bu sefer tedirginlik. Şimdi de bunları konuşup değerlendireceğiz. Neden daha çok çalışmadın? Ben sana böyle söylemiştim. İşte o kadar harcama yaptık, yatırım yaptık gibi. Oysa çocuklar bazen bunu da çok düşünüyor. Ailem bana çok destek veriyor, çok yatırım yaptı. Bunun karşılığını vermeliyim. Bu ailenin görevi aslında. Yani burada karşılaştırma olarak bazen başka aileleri de dahil ediyor çocuklar. Başkalarının ailesi bu kadar destek olmuyor, bu kadar yatırım yapmıyor ama benim ailem çok yatırım yaptı. Onların karşılığını vermem lazım, bana güveniyorlar gibi. Ama yani şartları hepimiz düzeltemiyoruz, değiştiremiyoruz. Yani imkanlar varsa tabii ki bunu değerlendirmek lazım ve bu bir çocuğun suçu, yapmaması gereken bir şey değil, olması gereken şey. Burada çocuğu çok fazla yükümlülük altına sokmamak lazım. Yani seni o kadar dershane yazdırdık, o kadar kitap aldık, yapmak zorundaymışsın değil de biz ya elimizden geleni yaptık, sen de yaptın. Evet, belki daha fazlasını yapabilirdin ama hani olması gereken olan buymuş. Bununla birlikte önümüze bakalım. Hani çözüm odaklı olmak lazım biraz daha.
12: Kesinlikle çok önemli. Bir de ölüm kalım şey değil ki. Bir daha girebilir ya da yani bir okula giremeyecek, kesinlikle okuma hakkı elinden alınıyor gibi bir durum da yok. Biraz o yüzden sanırım şey, özverili davranmak gerekiyor herhalde. Değil mi?
11: Zaten şöyle düşünüyor aileler, yani bu tek şans, hani son şans, başka bir çare yok. Geleceğin tamamen buna bağlı gibi birazcık yanlış bir bilgi empoze ediliyor. Evet, çok önemli, asla hani önemsiz demiyorum. Her şey olacağına varır demiyorum. Hani hiç çaba sarf etmeyelim. Öyle hayırlısı olsun değil de zaten bir çaba var ortada. herkesin çabası aynı değil ya da herkesin katabileceği, verebileceği şey aynı değil. Bu sadece kapasite, zeka, akıl meselesi de değil. Bazen bazı durumlar sadece bunu gerektirir. Motivasyonu oraya kadar onu götürebilmiş. Gücü o kadarmış. Yani bu başkasının zayıflığı, başkasının daha güçlü oluşuyla ilgili değil. Hani durum budur. Bu şekilde biz bununla ne yapabiliriz? Buna bakmak lazım. Ve her şey, gelecekte bizim önümüzdeki bütün hayat bir iki sınava bağlı değil. Hayatımız boyunca hep sınava gireceğiz. Ortaokulda giriyoruz, ilkokulda giriyoruz, lisede giriyoruz, üniversitede giriyoruz. Hatta üniversite bittikten sonra bile yetişkinlik hayatımızda mülakatlar olsun, işte KPSS olsun, birçok farklı sınav farklı şekillerde önümüze çıkıyor. Bunların biraz daha normal olduğunu kabul etmek ve bazen bunlara birkaç kez girilebileceğini, yani tek bir şans, tek bir hakkımızın olmadığını düşünmek gerekiyor. Bu noktada çocuklar kendini çok yalnız hissedebiliyor. Eğer sınavdan kötü bir sonuç elde edersem okullarım çok kötü olacak ve asla istediğim mesleği, başarılı bir hayata, kariyere sahip olamayacağım gibi düşünüyorlar ama tek bir sınav bütün kariyeri, hayatı belirlemiyor.
12: Evet, bir de gerçekçi de olmak gerekiyor sanırım. Öğrencinin kapasitesi neyse zaten ona uygun meslekler vardır, ona uygun okullar veya okumamayı da tercih edebilir. Bu da bir şey. Liseleri dersek meslek liselerine gidebilir. Yani ben görüyorum, çocuk gelişimi okuyan arkadaşlarım var. Çok da güzel yerdeler şu an. Meslek liseleri de çok önemli bu konuda. Yine dediğiniz gibi işte üniversite sonrasında da yine kendilerini yükseltebiliyorlar. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Ailelerin de bunu görmesi gerekiyor.
11: Aynen öyle. Dediğiniz gibi okullar sadece tamamen eğitim veren yerler değildir. Bazen bizim yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayan, kim olduğumuzu anlamamızı sağlayan alanlardır diyebiliriz. Ve günümüzde neyse ki hani şu gerçekten olumlu bir ilerleme bence. Aileler artık çocukların yeteneklerini de analiz etmeye başladılar. Dediğiniz gibi çocuk sadece akademik kariyerde ilerlemek zorunda değil. Evet, hani liseyi okusun, hani belki evet üniversiteyi okusun, açıktan okusun ama spora mı ilgisi var, o alanda ilerlesin. Resme mi ilgisi var, o alanda ilerlesin. Yani illa bunlara sadece mesleki anlamda bakmamak gerekiyor. Bazen çok farklı bir kapıda açılabiliyor. İşte milli sporcu oluyorlar, projelerde yer alan önemli kişilere dönüşebiliyorlar. Yani bunların da önünü biraz açmak, desteklemek gerekiyor. Çünkü hayat sadece doktorlardan, hakimlerden, öğretmenlerden oluşmuyor. Bir sürü farklı meslek var ve hepsine her alanda ihtiyacımız var.
12: Evet, benim zamanımda hep şey derlerdi. İşte bu memlekete, yani asla küçümsemiyorum ama çöpçü de lazım. Değil mi?
11: Gerçekten yani, öyle.
12: Küçümsemek için söylemedim kesinlikle ama gerçekten bu da bir meslek. Bunu da yapabilirler. Motor ustaları, sanayide çalışmak bence şu an çok çok daha fazla para kazanıyor onlar. Çünkü emek gücü. Ya bence biraz buna döndük. Eskiden evet akademiydi. Akademik eksiklikler vardı. Onlar için oldu. Herkes orada şu an. Evet, herkes üniversite mezunu. Ama iş bulma konusuna baktığımızda çok da iyi bir yönde değiller.
11: Gerçekten öyle. Çünkü çocuklar da aslında bunun farkında. Çünkü eskiden kendimizi sadece okuldaki arkadaşlarımızla, yakın arkadaşlarımızla, komşumuzla ya da akrabalarımızla karşılaştırırken şu an bir tıkla milyonlarca, milyarlarca insanın nerede ne yaptığını, nasıl çalıştığını ya da geçmişinin nasıl olduğunu görebiliyoruz ve karşılaştırma inanılmaz boyutlara çıktı. Böyle durumlarda çocuklar da tabii ki gelecekte ne olur endişesi yaşıyor, ben ne yapabilirim, ben de mi öyle olurum, ben de mi öyle olmam gibi çok fazla senaryolar kuruyorlar kafalarında ve dediğiniz gibi hayatın her anlamında, her alanında farklı insanlara, farklı güçlere, farklı çeşitliliklere ihtiyacımız var. Çünkü bunlar bizi bir araya getiriyor ve bir arada yaşamamızı sağlıyor. Bugün hani kapıda kaldığımızda bir çilingire ihtiyaç duyuyoruz. Telefonumuz bozulduğunda bir telefoncuya gidiyoruz. İşte elektrikler kesildiğinde bir elektrikçiye başvuruyoruz. Yani her mesleğin, her alanın çok önemli yanları var. Ve hani biri olmadan gerçekten hayat tam olarak akıp gidemiyor. Burada önemli olan hani toplumda böyle işte çok hani bir mesleği idealize etmek yerine biraz daha kişiliğe, karaktere ve yeteneğe önem vermek gerekiyor. O yüzden kendini tanımak çok önemli ve değerli. Yani bazen beklediğimiz şeyi çok çalışsak bile elde edemeyiz. Bunu da kabul etmek zor olsa da bir yerde bu gerçeği görmemiz, fark etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sefer şey gibi düşünüyor. Sınava çok çalıştım. Karşında çok başarılı olmalıyım ama hayat bu şekilde hani her zaman sebep sonu işte ektiğimi biçerim gibi olmuyor. Bazen elimizde olmayan, kontrol edemediğimiz şeyler var. Çocukların ve ailelerin bunları hatırlaması lazım. Evet, sınava çalışma motivasyonumu, çalışma performansımı, kendi netlerimi bir yere kadar dengede tutabilirim, kontrol edebilirim ama sınav sonucu tamamen ne öğrencinin ne ailenin elinde. Çünkü bu bir sıralama sınavı ve giren bütün adayların sonuçları doğrultusunda bir sıralama oluşuyor ve kontrol edemediğimiz bir sürü kısım var. Ailevi meseleler olabilir, sağlıksal problemler olabilir, şartlar aynı olmayabilir, maddiyat koşulları aynı olmayabilir. Bunları da düşünmek gerekiyor. Çünkü aslında hani buzdağı çok küçük bir kısım görünüyor ama çok derin şeyler var ve biz sadece o yüzeyde kalan kısma odaklanıyoruz ama çocukların yaşadığı çok fazla büyük sıkıntılar var. Tam bu sınavlar ergenlik ve o yetişkinliğe geçiş dönemlerine denk geliyor ve aslında hormonal olarak, beyin yapısı olarak da çok zor şeyler hissediyorlar. Duyguları bir gün öyle, bir gün böyle oluyor. Bu çocuklar bunlara rağmen sınavlara çalışmaya, işte arkadaşlıklarını belki bitirmeye, belki sosyalliklerini en minimuma indirmeye ya da tamamen kesmeye kadar gidiyorlar. Bunların doğrultusunda aslında bir sonuç elde ediyorlar. Yani bunları da biraz görüp değerlendirmek gerek.
12: Evet, bu da çok önemli. Biraz geniş bakmak gerekiyor. Hayatın her alanında öyle olmalı bence. Şimdi evet, siz bir şeyler söylediniz. Dediniz ki işte yürüyüş yapın, işte anda kaldığınızı fark edin. Sınav anındaysak öğrencinin çok çalıştı, her şeyi biliyor. Sınava oturdu, boş, hiçbir şey bilmiyorum gibi düşünüyor, hissediyor ve kaygı geldi. Ben bu soruları yapamayacağım, yetiştiremeyeceğim veya belli bir süreleri olduğu için gibi kaygı geldi. O anda öğrenci ne yapmalı?
11: Aslında gerçekten en önemli anlardan birisi bu. Biz hep ya öncesini ya sonrasını konuşuyoruz ama sınav anında çocuğun kendi zihniyle ve bilgileriyle baş başa kaldığı bir an. Yardımcı olabilecek, destek olabilecek ya da bir şeyi yönlendirme yapabilecek kimse yok. O an kendiyle baş başa ve buna odaklanmak gerekiyor. Bilgiler aslında bir yerde duruyor. Yani az çalışmış olsak da çok çalışmış olsak da o bilgilerin her biri bizim kütüphanemizde yer alıyor. Ama kaygı o kadar yükseğe çıkıyor ki o bilgileri, o kütüphaneyi görmemizi engelliyor. Olabildiğince tabii ki aklımıza olumsuz düşünceler gelecek. Benim bütün konuştuklarım şey demek değil. Asla olumsuz düşünmeyelim. Hep pozitif düşünelim. Bu düşünceler aklımıza gelmemeli değil. Gelmesine rağmen, kaygı olmasına rağmen devam etmek, ilerlemek ve o ana odaklanmaya çalışmak. Sınavdan sonra konuşulacaklar sınavın sonrasının meselesi. Evet, olumsuz şeyler de konuşulacak olsa da bir duralım. Önümüzde 2 saat var, 3 saat var, her neyse ben bu 2-3 saati en verimli şekilde geçireyim, değerlendireyim. Yapabilirim, çabaladım, sakin ol, işte minik kendimizi rahatlatabilecek derin ve sakin, yavaş yavaş nefes alıp vermek, olabildiğince dik oturmaya çalışmak. Yani eğer çok kaygılandıysak, kaygı geldi, farkındayım, şu an çok kötüyüm, titriyorum, hani yutkunamıyorum, kalbim çarpıyor ama geçici bir duygu, kaygı dakikalar, saatler süren bir duygu değil. Zaman veriyorum kendime, sakin ol, ana geri gel. Şu an sınavdasın, soruları yapmaya çalışacaksın, boşların olabilir, yanlışların olabilir. Sen yapabildiğin kadarını yap, sonrasını sonra düşünürüz, sonra değerlendiririz gibi. Biraz daha ana gelmeye çalışmak çok kıymetli. Su içmek, birazcık işte nefes almaya çalışmak. Belki böyle hani işte el masajları tarzı, hani kendi bedenini rahatlatabilecek ufak tefek şeylerle hani o anı, o saniyeleri, dakikaları biraz daha olumlu, daha kaygın az olduğu hale döndürmeye çalışmak gerekir.
12: Evet, bir de bizim susturamadığımız iç sesimiz var. Şimdi ailem ne der, ben bu sınavı yapamayacağım, işte bu çok düşük gelecek ya da kazanamayacağım gibi ya da yine yetişmeyecek gibi duygularda iç sesimiz sürekli böyle olumsuzlukları sıralıyor. Bu esnada ne yapmalıyız peki?
11: Aslında burada birazcık karşı cümlelerle onu yenmeye çalışmak ya da birazcık daha kenara itmek gerekiyor. Tamamen susturamayız, yok edemeyiz. O düşünceler, o iç ses devam edecek, konuşacak. Tabii ki hani daha böyle suçlayıcı, daha ağır konuşacak ama olsun, ben gayet bunları yapabilecek bir öğrenciyim. Denemelerde de yapıyorum. Evet, belki sonucum bir başkasına göre çok düşük olabilir ama ben bunu yapıyorum. Ben elimden geleni yaptım, çabaladım. Şu an buradayım ve bu sorularla mücadele ediyorum. Bu soruları yapmaya çalışıyorum. Ve bu sınav benim kişiliğimi, karakterimi, zekamı ölçmüyor. Bu sınav çalışmamı ölçüyor. Hatta çalışmamın karşılığını tamamen alamayabilirim ama hani bildiğim kadar ben aktarmaya çalışacağım, yapmaya çalışacağım, bildiklerimi uygulamaya çalışacağım ama ben sınavdan sonra da aynı kişiyim, sınavdan önce de aynı kişiyim. Bu benim değersiz ya da yetersiz olduğumu, aslında hala bir potansiyelim olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Ben hala olduğum kişiyim. geleceğimi tamamen belirlemiyor gibi biraz daha böyle kendimize yönelik motivasyonel cümleler kurup hani o düşünceleri kenara itmemiz en sağlıklısı olur. Çünkü illaki annemizin iç sesi bizimle olacak, işte teyzemizin iç sesi bizimle olacak, bir öğretmenin iç sesi bizimle olacak ama ben kendimim, ben başka bir bireyim, onlardan ayrıyım. Onların gerçekleştiremediği hayalleri, hedefleri gerçekleştirmek zorunda değilim. Bütün yük tamamen bende değil. Hayatın bir parçası. Ben elimden geleni yapacağım gibi böyle kendimizi biraz daha sakinleştirecek cümleler kurabiliriz.
12: Evet, şimdi sınava bir hafta kaldı dedik YKS'ye. Evet, çok güzel anlattınız. Ama şeyi de sormak istiyorum ben. Böyle zihni rahatlatmak için o bir hafta içerisinde bir rutin oluşturacak şekilde öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
11: Eğer hani belirli bir çalışma performansları, düzenleri varsa bunu hani çok aşırıya kaçmama şeklinde devam ettirebilirler. Çünkü burada kişisel farklılıklar da devreye giriyor. Bazı öğrenciler sınav anına kadar, sınav saatine kadar hala son tekrarlarını yapabiliyor. Hani burada yapmayın, yapın gibi böyle çok kesin bilgiler veremeyiz. Çünkü herkesin kendini rahatlatma durumu farklıdır. Ama hani normalde 5 saat çalışan biri hani sınava az kaldı diye böyle 10 saat, 15 saat çalışmaya çalışırsa işte o zaman kendine fazla yüklenme olabilir. Yani dediğimiz gibi olağanüstü bir durum değil de hani normal olağan akışta normal rutinleri devam ettirmeye çalışmak, yeni konu öğrenmemeye çalışmak çok kıymetli bizim için. Çünkü yeni konu demek aslında son kaygılarla ve heyecanla, endişeyle birlikte biraz daha performans baskısı ve fazla kaygı, stres getirir ve hani öğrenemeyebilir, çok eksik olduğunu hissedebilir. Burada amacımız bizim eksikleri bulup son anlarda eksikleri bulup onları gidermeye çalışmak değil, var olanı iyileştirmek. Biraz daha belki böyle hani toparlamaya çalışmak. Çünkü burada amacımız bizim son zamanlarda analiz

0: artık neyse çözmesi lazım. Çünkü şimdi koltukta yapılan, koltukta çalışılan, yatakta çalışılan ortamla sınav ortamı aynı değil. Bir masa, bir sandalye gerekiyor ve hani oradasın, 3 saat boyunca oturman gerekiyor. Belki bunu önden birazcık prova etmek gerekiyor. Hani ben telefonsuz, başka bir nesne olmadan masanın başına ne yapabilirim? Neler olabilir? Neler beni bekliyor gibi. Önden buna bir bakmak lazım. Hani çok fazla kendini kaygıya sokmadan, ama o duruma da biraz aşina olarak prova etmek, prova yapmak önemli. Özellikle de aynı saatte olması lazım. Çünkü biz farkında olmasak da doktorlar bize hep belirtir ki işte ilaçları aynı saatlerde alın. Hani biz de diyoruz ki saat 10'da aldığımla 11'de aldığımın farkı
1: vücut ne bilecek,
0: vücut
1: bunu diyoruz.
0: Vücut çok iyi biliyor. Hani gerçekten bizim biyolojik saatimiz var. O saatte orada ona ihtiyacı olduğunu bildiği için her hücre ona göre çalışıyor. Bu denemeler ve sınavlar için de değerli ve kıymetli. Sınav saati 10'sa saat 10'da hani bir masa başına geçip sandalyede biraz oturmak ve etrafında o düzene uyması gerekiyor ki sınav anına girildiğinde bambaşka farklı bir ortam çıkmasın. Daha önce hiç şahit olunmamış, daha önce hiç görülmemiş, bilinmemiş bir ortam tedirgin edebilir, ama bunu önceden birkaç kez prova etmiş olmak biraz daha o hissi azaltır. Hani daha sakin, daha rahat hissettirir.
1: Evet. Şimdi bir de şöyle bir ebeveynler var. Diyorlar ki işte aslan kızım sen yaparsın, ben sana güveniyorum ya, sen halledersin gibi rahat rahat. Böyle çocuğu hani çok güzel motive ediyormuş gibi düşünerek aslında biraz da kötü olarak etkileyebiliyorlar. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
0: Aslında biz baskı dediğimizde, baskıyı düşündüğümüzde hep aklımıza böyle olumsuz konuşmalar.
1: Evet, yapmak zorundasın.
0: Yapamazsın, beceremezsin, yapmak zorundasın, başka çaren yok gibi böyle toplum içinde bilinen konuşmaların olduğunu düşünüyoruz, ama bazen bizim performans baskımız çok fazla güvenilmesinden de kaynaklanıyor. Çünkü bu sefer hani iki tarafın da aşırısının zararlı olduğu gibi bir tarafta inanılmaz güveniyor. Öğretmenler diyor ki senden beklentimiz çok yüksek. Aile diyor ki bak denemelerin hep muhteşem, harika. Sınavda da beklentimiz bu. Tamam, evet, güzel gidiyor bir yere kadar, ama bir ihtimal, hani bir senaryo geliyor. Hadi o beklenen sonucu elde edemezsem. Hadi öğretmenim hayal kırıklığına uğrarsa, ailem hayal kırıklığına uğrarsa, işte ders aldığım hocalarım bana kızarsa, hani darılırsa gibi, maalesef böyle o çok performans baskısı hissetme durumuna geçiliyor. Bunun olmaması için son günlerin en büyük konuşmaları aileler için, hani ailelerin konuşabileceği, söyleyebileceği cümleler: biz ne olursa olsun senin yanındayız, arkandayız. Seni çok seviyoruz. Bu sınav sonucundan bağımsız. Yani çocuğun sınav sonucuyla değerini eşleştirmemesi gerekiyor. Ben başarılı olursam sevilirim. Ailemin gözünde yüksek bir yer elde ederim. Ama başarısız olamazsam tamamen yokmuşum gibi davranılır ve aileden hani yok sayılırım. İşte kuzenlerimin başarısını elde edemem. Ablam gibi, abim gibi, işte kardeşim gibi olamam şeklinde karşılaştırmalara girilir. Bunların olmaması için ailenin gün içerisinde birkaç kez tekrar edebileceği cümleler gerçekten: biz seni her halinle, her zaman seviyoruz, seveceğiz, hep destekleyeceğiz. İstersek beklediğinin altında bir sonuç yap, istersen beklediğin sonucu elde et. Sen bizim için aynı kişisin. Ahmet sen yine Ahmet'sin. Fatma'ysan yine Fatma'sın şeklinde. Hani onu birkaç kez vurgulamak lazım ki çocuklar aynı düşünceleri, aynı kaygı verici düşünceleri tekrar tekrar düşünüyorlar. Ailenin de bunları söyleyerek ufak tefek olsa zihninde bir yer edinmesi bizim için daha sağlıklı ve kıymetli olur. Çünkü maalesef günümüzde bütün çocuklar bütün sınav sonuçlarıyla o kişilik, karakter, zeka, değer, her şeyi eşleştiriyorlar. Olmadığında, bekledikleri olmadığında da çok büyük hayal kırıklığıyla tamamen yetersiz ve çok aptalmış gibi hissediyorlar, ama böyle bir durum yok maalesef.
1: Evet, bunu da söylemeleri gerekiyor. Şimdi öğrenci sınavdan çıktı diyelim, morali çok bozuk, ağlıyor. Belki psikolojik olarak yorulduğu için hani o yorgunluğu attı, o stresi attı diye ağlıyordur, ama burada ailenin tepkisi nasıl olmalı? İlk kuracağı cümle ne olmalı? Hemen böyle nasıl geçti, ne yaptın, niye ağlıyorsun, çok mu kötüydü gibi senaryolar değil de neler söylemeliler?
0: Öğrencilerle ve çocuklarla çok fazla çalışan bir psikolog olarak benim en çok dikkat ettiğim bu tarz durumlarda sorular, böyle nasıl geçti, ne yaptın, hangi soruda takıldın, şöyle böyleden ziyade sen nasıl hissediyorsun? O duyguya, düşünceye odaklamak. Yani benim odağım o an o çocuk olurdu bir ebeveyn olsam. Hani yetişkin olarak bir şey sormak zorundaysam, hani çok fazla yine bir zorundalık yok ama soru soracaksan bana nasılsın, rahat mısın, işte aç mısın, işte karnını doyuralım, hani biraz daha hem var olan durumu değerlendirmeden biraz uzaklaştırmak lazım. Çünkü o an kendi zaten birilerinden bir şey duydukça karşılaştırmaya girecektir, ama işte bedensel belirtiler, hani kaygılı mısın, işte gel biraz

0: birazcık hani bir yere gidelim, yürüyüş yapalım, bir şeyler içelim, bir şeyler yiyelim. Hani açsan hani ona göre bir şey yapalım, yorgunsan uyumak istersen hani gidip uyuyalım gibi biraz daha çocuğu anlamaya yönelik, hani sonra konuşuruz, sonra değerlendiririz, bitti, birazcık kafanı dinle, çok fazla akrabalarla muhatap etmemek gerekiyor.
1: Telefonla arayıp soruyorlar nasıl geçti,
0: ne yaptın? Zaten orası yani yetişkinlere en büyük söyleyebileceğim şey, en büyük tavsiyem yani sormayın. Çevrenizdeki herhangi birine de merak ediyorsanız da lütfen sormayın. Çok çünkü çocukların onlara ihtiyacı yok. Yani mesaj atın aileye eğer çok gerçekten merak ediyorsunuz, ama çocuğu özellikle bunun için aramayın, rahatsız etmeyin, geçmiş olsun deyin. Çok fazla cümle kurmamaya çalışın çünkü zaten onları duymaya ihtiyaçları yok. Yani yaparsın sen, olsun bir dahakine girersin gibi cümlelerdense işte geçmiş olsun, biz yanındayız, olsun, hayat bundan ibaret değil gibi biraz daha böyle motivasyonel cümleler kurmak lazım. Fazla da muhatap olmamak lazım açıkçası.
1: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok güzel anlattınız, çok güzel bilgiler verdiniz ve bence herkes de bunları uygulasınlar, uygulayacaklardır da umuyorum. Şimdi hem programı toparlamak adına şunu sormak istiyorum, hem de böyle dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz tam olarak netleşsin istiyorum bu konuda. Çocuklar şimdi sınavdan çıktılar, bitti. Hayat mevat meselesi değil. Burada neler yapabilirler? Programı da toplamak adına neler söylersiniz?
0: Biz kaygıyı her zaman hissedeceğiz. Hayatımızın her anlamında olacak. Bu bazen sınav kaygısı olabilir, bazen normal günlük hayattaki bir kaygı olabilir. Bu doğal bir duygu, hep yaşayacağımız bir duygu. Bunu kabullenmek lazım ama bununla birlikte ben nasıl devam edebilirim, nasıl ilerleyebilirim? Hem bunu ailelerin düşünmesi hem de çocukların düşünmesi lazım. Sınavlar gerçekten kıymetli, değerli. Bazen dönüm noktaları, işte liseye geçiş, üniversiteye geçiş gibi çok hayatın kritik noktalarında bulunan sınavlarımız var. Ama bunlar sadece hayattaki en büyük zorluk ya da en olmazsa olmaz şey değildir. Biz bunlardan bağımsızız. Bizim kişiliğimiz, karakterimiz, zekamız, yeteneklerimiz, becerilerimiz ve geleceğimiz bunlardan bağımsız. Evet, ilişkili ama tamamen birebir bağlı, bağımlı değil. Bunlar olmasa da, bu sınavlarda istediğimiz başarıyı elde edemesek de hayatta farklı fırsatlar önümüze çıkacak. Karşılaştırmalara çok fazla girmemek lazım. Burada yetişkinlerin her şeyi çok sorgulayıp, analiz etmeye çalışıp, özellikle de hani eleştirip, yargılamaya çalışıp hani çocuğu üzmesine hiç gerek yok. Yani birbirimizi birazcık daha duygu, düşünce olarak dinlemeliyiz. Nasıl hissediyor çocuk? Neler geçiyor aklından? Biraz daha rahatlatmaya yönelik, daha bedensel sakinliği korumaya yönelik. Yani böyle aşağılamak, eleştirmek, kızmaktan ziyade sen bizim için çok değerlisin. Bu sınav sonuçlarından bağımsız. Sen zaten bizim evladımızsın. Biz sana her şekilde destek olmalıyız, olacağız. Bizim yatırımımız tabii ki sana olacak ve bu senin suçun, senin başaramadığın bir şey değil. Biz aile olarak bunu yapmak zorundayız. Bu bizim yükümlülüğümüz. Sen de bizim çocuğumuzsun. Elinden geleni yaptın. Bu bizim için kıymetli, yeterli. Seni görüyoruz, anlıyoruz. Çok zorlanıyorsun. Yani çocukların böyle biraz daha aynalamaya ihtiyacı var. Gerçekten ne kadar zorlandığını, işte kaygıya rağmen çalıştığını, ara ara motivasyonu tamamen kaybetmesine rağmen yine son ana kadar geldiğini fark etmek gerekiyor. O duygu düşünceye daha fazla odaklanıp çocuğu motive etmek, destek olmak, sakinleştirmek için yaklaşırsak bu bizim için çok daha sağlıklı olur.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten bu vakit ayırıp gelmeniz bile benim için çok değerliydi. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bu haftada sonuna geldik. Sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Merve Eselsoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar hava durumu.
4: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık ise 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan 22, Akkışla İncesu, Tomar Tomarza 23, Bünyan, Develi, Felahiye, Sarız, Tomarza ve Yahyalı 24, Sarıoğlan 26, Yeşilhisar 28 derece olacak. Çevre illerde Nevşehir 21, Yozgat 22, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 29 derece olacak.
3: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Erasmus Hareketlilik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: Şehrimizde mesleki eğitimin önemini vurgulayan, çocuklarımızın mesleki eğitim almasını öngören bir süreç yürütüyoruz. 2023 yılından itibaren özellikle meslek edinmenin önemini halkımıza, milletimize anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın artık diploma değil, bilgi, beceri ve hünerleriyle bir yerlere gelebileceklerinin altını çizmeye gayret ediyoruz. Bu konuyla alakalı da hem Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde hem bakanlıklarımız nezdinde, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere birçok teşebbüste bulunduk. En son da özellikle meslek lisesinde okuyan çocuklarımızın, yavrularımızın iyi yetişmesi ve global kültürü edinme bilmesi için yurt dışında bir staj programı organize ettik. Zaten Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bakanlığımızın yurt dışı stajla alakalı çok ciddi destekleri var. Biz de oradaki özellikle Avrupa Kayserili iş adamları birliğimiz maharetiyle, onların destekleriyle yavrularımıza Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan stajyerleri bulduk. Elektrik, elektronik, motor, yazılım, otel, restoran gibi servis sektörü dahil olmak üzere bu sene 30 yavrumuzu göndereceğiz. İnşallah orada hem onlar farklı bir kültürde, farklı bir ülkede teknik beceri edinecekler hem de onları tanıyıp vizyonlarında ciddi bir değişme oluşacak. Bizim açımızdan özellikle benim şahsen çok önemsediğim bir süreçti bu. Allah'a çok şükür şu anda gidip gelen öğrencilerimiz de var yurt dışına. Bugün de yaklaşık 20 öğrencimizin aileleriyle beraber bir toplantı yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, müdür yardımcımız da geldiler. Stajdan sorumlu müdür yardımcımız Şevun Bey. Dolayısıyla ailelerimizle bu programın mahiyetini, önemini konuştuk. Öğrencilerimize oraya gittikleri zaman yapacakları, yapmaları gereken tavır, davranış, öğrenme isteği konusunda tavsiyelerde bulunduk. İnşallah böyle her yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerinden, mesleki eğitimden öğrencilerimizi yurt dışına göndererek onların global teknolojiyi takip edebilecek, farklı üretim metotlarını görebilecek, farklı disiplin çalışma biçimlerini tanıyabilecek bir global teknik insan olarak yetişmesine gayret edeceğiz.
1: Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Burada gördüğünüz işte Aşık Seyranesiyle, Havadan Türbesiyle, Develi Türbesiyle, tarihi evleriyle, camileriyle, hanlarıyla, lisesiyle, elbiziyle, her yönüyle Develi büyük bir cazibe merkezi. Burada kültür anlamında da, turizm anlamında da inşallah Erciyes'le alakalı çalışmalarımız var. Bunun yanında Gerem Harabeleri diğer tarafta çok güzel bir lokasyon. Yine Çomaklı Yeral Gereme Harabeleri İl Kültür Müdürümüz sağ olsun orayla alakalı görüştük. Ödenek çıktı. Orada kazı çalışmaları yapılacak. Yine Çomaklı'da Yeraltı Şehri söz konusu orayla alakalı bir çalışmamız var. Sayın Valimize yani bunu söylerken Sayın Valimize canı gönden teşekkür ederim. Sayın Valimizi zikretmeden geçmek olmaz. Sayın Valimiz Develi'nin Bakırdağ Zaman Tırmağı'nın biliyorsunuz bizim memleketimizden de geçiyor. Ve Zaman Tırmağı'nın olduğu yerde de kano turizmi yapacağız. Kano çalışmaları yapacağız.
1: Kocasinan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşinin annesiyle ablasını bıçakla yaraladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kayseri-Sivas yolu mevkiinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Kayseri'de meydana gelen asayiş olayına müdahale ettiği sırada açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın ismi Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliğine verildi. Kayserispor, yabancı transfer yapabilmek için önce kadrosundaki yabancı isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün
5: yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
5: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak AYM kararı ile birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi açıklamasını yaptı. CHP yönetimi Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti. MİT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde aranan teminatsız tecil sınırı devasa bir artışla 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Elektronik ilan doğrulama sistemi kurallarına aykırı taşınmaz ve taşıt ilanlarına izin veren Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya 5 milyon lira idari para cezası kesildi. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde 7 Haziran gecesi başlayan şüpheli SMS trafiğinin takibiyle binlerce vatandaşı hedef alan organize kredi kartı şebekesi çökertildi. Siber güvenlik ve mali analiz birimlerinin operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli eş zamanlı yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinin Türkiye için sadece siyasi ve askeri değil, savunma sanayisi işbirliği açısından da kritik bir viraj olacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, sabah saatlerinde başlayıp sorunsuz bir şekilde sona erdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Dönüş programımızda bu haftaki konuğumuz 7'den 70'e tüm Türkiye'nin kalbini fetheden etkileyici sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Barış Manço. Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği hocası, sanatçısı ve yazar Rikkat Uyanık ve İsmail Hakkı Manço çiftinin ikinci çocuğu olan Mehmet Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde Üsküdar'da doğar. Oğlu Doğukan Manço katıldığı bir söyleşideki açıklamasıyla babasının Türkiye'deki ilk Barış isimli kişi olduğunu söyler.

bugün hava güzel. Dedim ki hanıma, haydi kalk giyin de çıkalım biraz. Bak cıvıl cıvıl kuşlar uçuyor, dalları basmış erikle kiraz. Çoluk çocuk cümbür cemaat piknik.

0: Sakın ha, aman manava gidip de armutları tek tek elleme. Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. Hadi bakayım.
1: A.
0: Bir de Y'de.
1: Y.
0: De.
1: Ye.
0: Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.

0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

3 yaşındayken anne babasının ayrıldığından sonra Manço babasıyla yaşamaya başlar. 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurar. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock and roll coverları yaparken ikinci grubu Harmoniler'de Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardır. 1959 yılında Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verir. 4 Mayıs 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak eğitimine Şişli Terakki Lisesi'nde devam eder. Harmonilerin ilk 45'likleri 1962 yılında yayınlanır. Manço, Harmonilerle birlikte 3 tane 45'lik yapar. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye'den ayrılıp Belçika'da öğrenim hayatını sürdürmek isteyince Harmoniler dağılır.

1964'te müzik hayatına devam etmek isteyen Manço, Yakuez Danjan Orkestrası'yla birlikte çalmaya başlar. Twist'ten rock'n'roll'a dönen Barış Manço'nun kayıt şartları da iyileşmiş olur. 64'ün Eylül ayında 4 şarkılık Fransızca 2 plak çıkartır. Plakların başarısı sonucu Fransız radyosunda bir programa konuk olur. Bu plak Türkiye'ye geldiğinde radyocular Manço'yu Fransız bir sanatçı olarak düşünüp sunarlar. 66'da ise bir festivalde The Folk Four grubuyla Türk müziğinden örnekler sergileyerek dikkat çeker. Ancak Fransız bir müzisyenin Barış Manço'nun aksanını beğenmediği için onun plağının çalınmasını yasaklaması Barış Manço'yu derinden etkiler ve Avrupa kariyerini sona erdirecek nedenlerden biri bu olur.

1966'da Olimpiyadaki konser sırasında vahşi kedi anlamına gelen Les Mis Tigris adlı Belçikalı grupla tanışır ve onlarla çalmaya başlar. Les Mis Tigris'le ayrıldıktan sonra 68 başında Kaygısızlar grubuyla çalışmaya başlar. Genç gitaristler Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in de bulunduğu grup, daha önceden kendi konserlerini veren küçük, genç bir gruptur. Barış Manço'nun Kaygısızlarla birleşmesi üzerine İngilizce olan parçalar eski haliyle bırakılmak kaydıyla Türkçe eserler Kaygısızlar eşliğinde yeniden kaydedilerek yayınlanır. Barış Manço'nun Sayan'dan çıkardığı bu ilk plakta Bizim Gibi adlı şarkı kol düğmeleri olarak yeniden kaydedilir.

Günümüzde yaygın algılanışı, manevi değerlere zarar vermeyen bir popülist olan Manço, 68 yılında şarlatan, ukala bir asi genç olarak gösteriliyordu. Barış Manço, kaygısızlarla trip, karanlıklar içinde, kirpiklerin ok ok eyle, ağlama değmez hayat plaklarını yaptı. Psikodelik tınıların içerisinde serpiştirdiği doğu müziğiyle kendine özgü bir doğu batı ezgisi oluşturdu. Aralıklarla plak çıkaran grup hem Anadolu temalarına hem de doğu motiflerine yakınlığıyla bilinen, yavaş yavaş yükselmekte olan psikodelik müzik akımından etkilendi. Manço'nun kaygısızlarla yaptığı 45'liklerden Ağlama Değmez Hayat, 1969 yılında 50 binin üstünde satış yaparak Manço'ya ilk altın plağını kazandırdı. Manço, 1969 Haziran'ında Belçika Kraliyet Akademisi'nde

70 yılının Kasım ayında o güne kadar batı enstrümanlarını kullanan Manço, Dağlar Dağları yayınlar. Manço'nun sadece rock'la sınırlı kalmayan kendi müzik tarzının başlangıcıdır. 700 binden fazla satan Dağlar Dağlar plağı, Manço'ya kariyerindeki tek platin plak ödülünü kazandırır. Dağlar Dağlar'ın başarısıyla Türk müziği piyasasında büyük ses getiren Manço, 70'te Türkiye'de ender görülen bir işe imza atıp zaten ünlü olan Moğollarla güçlerini birleştirmek kararı alır. Manço, o zamana kadar Batı etkisinde, Moğollar ise Anadolu pop tarzında müzik yapıyordu. Grubun ilk Türkiye konseri ise 71 Nisan'ında Manço'nun platin plak ödül töreninde gerçekleşti. 71'in Haziran ayında gruptaki anlaşmazlıklar ve Barış Manço'nun sağlık sorunları nedeniyle grup dağıldı.

71 ve 72 yılları Barış Manço'nun birçok sanatçıyla çalışarak Kurtulan Ekspres'i kurma çalışmalarıyla geçti. 72 yılı Şubat ayında adını İstanbul'dan Güneydoğu'ya giden trenden alan Kurtulan Ekspres'i kuran Manço, 72 Mayıs'ında grupla stüdyoya girerek Ölüm Allah'ın Emri ve Gamze Deyim Deva Bulmam adlı şarkıları kaydetti. 72 yılının Mayıs ayı sonunda ise grup veda konserini vererek Manço'yu askere uğurladı. Grup dağılmayacağını ve Manço'nun askerden dönmesini bekleyeceğini açıkladı.

Askerlik sonrası ilk konserini Ankara Dedeman Sineması'nda verdi. Barış Manço ve Kurtulan Ekspres 1974 yılı içerisinde Nazare ile Gülme Ha Gülme adlı 45'liklerini kaydetti. Bu iki çalışma, öyküsü, sözü ve müziği Barış Manço tarafından yazılan Bay Koca Destanı adlı bir konsept çalışmadan kaydedilen şarkılar olmakla birlikte ilk etapta 45'lik olarak yayınlanmak zorunda kaldı. Daha sonra Nazare ile adlı çalışma Bay Koca Destanı'ndan çıkartıldı. Manço o yıl Hey dergisi tarafından yılın erkek sanatçısı seçildi.

0: Manço'nun daha önceki psikodelik rock ya da yakın dönemdeki Anadolu kökenli şarkılarından çok farklı olarak ilerici rock denecek bir tarza sahip. 5 parçadan oluşan 13 dakikalık Bay Koca Destanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yazılmış senfonik bir eser olan 10 dakikalık Kayaların Oğlu'yla 2023 ikilisi sanatçının diskografisinde sıra dışı bir albüm olarak kalır.
1: Kaya Baba'nın oğluyum ben. Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu. Toprak anam sessiz ama toprak anam dop dolu. Toprak anam, toprak anam Anadolu. Babamsa sağı solu belli olmaz. Bir gürledi mi yer yerinden oynar. Göğsümde çatırdamalar olurmuş. Onun için derdi,

2023'ün ılık bir Ekim sabahında bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım. Ve sanki 100 yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah. Ve ilk kez sağımda, solumda asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim. Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi. Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar. Ve 2023'ün ılık bir Ekim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyulduk.

0: 1975 yılında Kurtlan Express'te Özkan Uğur'un gruptan ayrılması üzerine 76'da Eski Bunalımlar ve Erkin Koray elemanı Ahmet Güvenç gruba katılır. O yıl Barış Manço ve Kurtlan Express, Barış Manço'nun yeni plağı adıyla bir 45'lik yayınlar. 45'liğin bir yüzünde Rezil Dede, diğer yüzünde ise Vura Vur yer almaktadır. Rezil Dede adlı parça, Çay Elinden Öteye adlı bilindik Karadeniz türküsünün Barış Manço'nun esprili sözleriyle bir rock komediye çevrilmiş halidir.
1: Efendim, Karadeniz'in içerle köylerinden birinde güzel mi güzel bir kız varmış. Gel zaman, git zaman kızın altına girmişler. Beş dağ ötede zengin bir ocağın bir oğlu var demişler. Kızı kandırıp apar topar gelinmişler. Gerdek gecesi kız bir de ne görsün? Damat dedikleri beli

0: Bu yazılayla düşünüyorum bir tanıları. Yağmurcak patlasın seni. Bezden ikide bir de çınatı yıkalası. Ve çınatı andırın o hayvanı. Andırını al da koca bu ne de. He yani konuşma.
1: Oyuna dönüm yani. Oyuna dönüm yani. Nasıl güzel. Sen de
2: bir süredir sağlık problemleri nedeniyle müzikten uzak kalan Manço, 78 yılının Haziran ayında Türkiye'ye dönerek yeni planı hazırlamaya başlar. Manço ve Express, 78 sonuna doğru yayınlanan Yeni Bir Gün adındaki yeni uzun çalarının tanıtım konserini 78 yılının Aralık ayında Şans Sineması'nda verdikleri konserle gerçekleştirir.

Manço, albümde yer alan şarkılardan Sarı Çizmeli Mehmet Abi Aynalı Kemer'i 31 Aralık 1978 yılbaşı günü TRT'de seslendirir.

Manço Yeni Bir Gün albümünü çıkartır. Bu albümle ilerici rock'ın Türkiye'deki en iyi örneklerinden birini verir. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Aynalı Kemer gibi parçalar, Barış Manço'nun halk deyişlerini kullanıp Türk müziğini ilerici müzikle birlikte başarıyla harmanlayarak bestelediği ve bu dönemde hit olan şarkılarından.

Manço 79 yılında Yeni Bir Gün adlı şarkısıyla Altın Kelebek ödüllerinde yılın erkek sanatçısı unvanını alır. 79 yılında çıktığı Anadolu turnesinin tüm gelirlerini sağır ve dilsiz çocukların eğitimi ve tedavisi için bağışlar.

Manço 1981 yılının sonunda Sözüm Meclis'ten Dışarı albümünü yayınlar. Albümde yer alan Arkadaşım Eşek bir anda küçük büyük herkesin beğenisini kazanır. Arkadaşım Eşek'le birlikte Ali Yazar, Veli Bozar gibi halk deyişlerine yer veren, alışılagelmiş Barış Manço hitlerinin yanı sıra en başarılı Türk ilerici rock şarkılarından biri olarak kabul gören Dönence ve Manço'nun günümüzde Dağlar Dağlar'dan sonra en popüler şarkısı kabul edilen Gül Pembe'nin yer aldığı Sözüm Meclis'ten Dışarı albümüyle birlikte 80'li yıllar boyunca devam edecek olan popülerliğinin doruk noktasına ulaşır.

Manço 86 yılı sonunda Değmesin Yağlı Boya albümünü yayınlar. 24 ayar albümüyle başlayan müzikal değişim bu albümle kendini daha da belli etmektedir ve Manço'nun grup müziğinden uzaklaştığı görülmektedir. Şarkıların düzenlemeleri Garo Mafyan tarafından yapılan albüm, 80'lerin ruhuna uygun olarak elektronik pop efektleriyle süslenmiş bir albümdür. Manço bu dönemden itibaren şarkılarına çektiği video kliplerle bu alanda birçok sanatçıya önce olmuştur. Manço, Değmesin Yağlı Boya albümünden birçok şarkısını kliplendirir. Video klibiyle büyük ilgi gören Süper Babaanne ve adını Barış Manço klasikleri arasına yazdıran Unutamadım büyük ilgi görür.

Van Express'ten Bahadır Akkuzu'nun gözetmenliğini üstlendiği ve bu kadronun ürünü olan 88 tarihli Sahibinden İhtiyaç'tan ve 89 tarihli Darısı Başınıza albümleriyle bu albümlerde yer alan Domates Biber Patlıcan, Kara Sevda, Can Bedenden Çıkmayınca ve Nane Limon Kabuğu gibi hitler döneme damgasını vurur. Barış Manço daha önceden Türkiye'de öncüsü olduğu video klip çalışmalarına bu dönemde de hız verir. Sahibinden İhtiyaç'tan ve Darısı Başınıza albümlerindeki bütün şarkıları klip çeken Manço, eski hitlerini de kliplendirmeyi ihmal etmez. Manço, 89 yılında Sezen Aksu ile birlikte yılın en başarılı pop müzik sanatçısı seçilir.

Barış Manço, yapmak istediği televizyon programlarını yıllarca kafasında planlar. En sonunda televizyon projesini hayata geçirmek için Ekim 88'de TRT 1 televizyonuna o güne kadar benzeri yapılmamış bir program önerir. Barış Manço ile 7'den 77'ye programı 1988 yılında doğar. Barış Manço'yu başta çocukların olmak üzere herkesin sevgilisi yapacak 7'den 77 programı başlar. 7'den 77'ye programı adından da anlaşılabileceği gibi tüm yaş gruplarına hitap ediyor ve kendi içerisinde özel bölümlerden oluşuyordu. Adam olacak çocuk ve çocuklara, ikinci kahvaltıyla büyüklerimize ve yaşlılara, Dönence ve Deretepe Türkiye ile yetişkinlere, dolayısıyla herkese hitap ediyordu.

90 yılında Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya gelişinin 100. yılı nedeniyle düzenlenen Türk-Japon dostluğu etkinlikleri kapsamında Japonya'ya gitti ve Japonya'daki ilk konserini verdi. Bu konseri Japon Veliaht Prensi de izledi. 91'de Japonya'ya tekrar gitti. Tokyo Soka Üniversitesi Ikeda Salonu'nda konser verdi. Konser sırasında Manço ile birlikte Soka Üniversitesi Rektörü ve Soka Vakfı Başkanı Daisu Ikeda'nın ellerinde bayraklarla Kara Sevda şarkısını söylemesi ve salonun coşkulu görüntüsü Türkiye'de de konserin ilgi görmesini sağladı.

Panço, Japonya konserinde 2023 şarkısını seslendirirken, o yıl benim ülkem Türkiye 100 yaşına basacak. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına girecek. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum der. Ancak o, 31 Ocak 1999 gece saat 23.30 civarında evinde kalp krizi geçirir. Ve kaldırıldığı hastanede aynı gece saat 1.30'da yaşamını yitirir. 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı altından dolayı cenazesi için devlet töreni düzenlenir. Sen

91.8 Radyo Radar'daydık. Unutulmayacak sanatçı Barış Manço'nun hayatını ve şarkılarını dinledik. Onu andık. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
1: Haftanın özeti.
2: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
1: Haftanın özeti.
2: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatıyla ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
1: Haftanın özeti.
2: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
1: Haftanın özeti.
2: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri tanıtım günlerinden seslenen AK Parti milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
4: Efendim merhabalar. Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, Kayseri Radar izleyicileri, Hayatımız Eğitim programında ben Fatma Sadıç'la yeniden birliktesiniz. Bugün benim için çok heyecanlı bir gün, farklı bir program. Neden farklı diye soracak olursanız, belki jenerikte de gördüğünüz üzere bugün konuğum kendi kızım. Kızım Diş Hekimliği Fakültesi'nde 4. sınıfta intern diş hekimliği olarak çalışıyor, okumasına devam ediyor. Bugün de biz ağız ve diş sağlığı eğitimiyle ilgili konuşalım istedik birlikte. Özellikle çocukluk dönemindeki diş sağlığıyla ilgili daha yoğun bir şekilde sizlere bilgiler vermek üzere, bilgiler aktarmak üzere birlikte olalım istedik. Ben kendisini yakından tanıyorum aynı evde yaşadığımız için ama tabii ki dönüp kendisine kendini tanıtma fırsatı vermek istiyorum. Hoş geldin kızım.
5: Merhaba, hoş buldum. Ya o kadar heyecanlıyım ki. Ya heyecanından da ziyade çok mutluyum. Çünkü böyle yıllar sonra tekrardan burada oturmak, bu stüdyo, bu ışıklar o kadar güzel ki. Ben bilmeyenler için söylüyorum. Bundan bir iki sene önce falan burada öğrenciyken de Salih Zeki Çetin'le konuşacaklarımız vardı. Bir süre yayın yapmıştım işte böyle konuşmuştuk falan. Gündemi değerlendirmiştik. O dönemler de çok keyifliydi ama şu an böyle mesleğimi bir fiil yaparken burada mesleğim hakkında konuşmak hem de annemin moderatörlüğünde konuşmak benim için çok keyifli, inanılmaz mutluyum. Ben Nisan Sadıç, işte diş hekimliği okuyorum Kayseri'de. Bir yandan da işte aktif olarak sağlık turizmiyle, işte çocuk gelişimiyle falan farklı konularla da ilgileniyorum. Bu şekilde hoş buldum.
4: Peki, bugün bizim için farklı bir konsept olmuş olacak, farklı bir program olmuş olacak ama senin kendi alanında ne kadar ilgili ve idealist bir hekim olacağını bizzat gözlemleyen biri olarak seni konuk olarak ağırlamaktan da ayrıca mutluluk duydum. Bugün biz değerli annelerimize, küçük yaşta çocuğu olan annelerimize, anne adaylarımıza çocuğumuzun diş gelişimiyle ilgili, ağız sağlığının gelişimiyle ilgili bilgiler vermek istiyoruz. O yüzden ilk olarak şunu sormamız gerekiyor. Biz çocuklarımızda ilk çıkan dişlere süt dişleri ismini veriyoruz. Bu süt dişlerinin çıkması sağlıklı olarak hangi takvime denk gelmeli?
5: Şimdi şöyle, ilk baştaki tabi bilgiyi söyleyeyim. Normalde deriz ki süt dişleri çocuğun 6. ayında doğduktan sonra 6. ayında süt dişleri çıkmaya başlar olarak söylüyoruz. Ama tabii bu çocuktan çocuğa değişir. Yani ilk doğduğunda böyle iki tane dişi görünen çocuklarımız vardır. İşte birinci senesinde dişleri çıkmaya başlayan çocuklarımız vardır falan. Bu hem çocuğun fizyolojik gelişimine hem işte doğduğu bölgeye işte genetik özelliklerine falan göre değişebiliyor. Yani aslında 6 ay ortalama diyebiliriz. Yani benim çocuğum 7. ayda dişi çıkmadı. Sakin olalım. Ama hani daha ilerleyen zamanlarda 1,5 yaşına geldi artık dişi çıkmıyor dediğimiz noktaya gelene kadar sakin olmakta, beklemekte fayda var. Yani bu birazcık annelerde işte şu ayda bu çıkacaktı, bu ayda bu oldu, geri mi kaldı, ileride mi falan gibi fikirler olabiliyor. O konularda endişelenebiliyorlar ama o tarz bir endişeye gerek yok yani aslında o şekilde. İlk diş muayenesi de aslında birazcık da ona değineyim. İlk diş muayenesi de ilk dişin çıktığı zamanda yapılması gerekir. İlk diş muayenesi dediğimiz şey aslında çocuğun ilk diş hekimiyle tanıştığı döneme denk geliyor. Çocuklarda aslında diş hekimliğine gitme gelme ömür boyu süren bir şey. Şu an 70 yaşında bir teyzemiz de diş hekimine bir fiil gidip geliyor değil mi? İşte protezi var bilmem ne. Yani tüm hayatı boyunca çocuklar diş hekimine gidecek. Ama bu diş hekiminde nasıl davrandığı, nasıl olduğu onların bu ilk muayenesinde aslında birazcık da şekilleniyor. Yani şu an mesela bizim karşımıza gelen çok yaşlı insanlarda çok büyük bir korku da olabiliyor. Veya çok sakin de olabiliyor, gayet alışmış da olabiliyor. Bunun dediğim gibi en büyük nedeni ilk muayene. İlk muayenede diş ilk çıktığında, yani ilk çıktığı süreçlerde yapılır. Şimdi travma dediğimiz şey çocuklarda birazcık görmeyle, birazcık işitmeyle ama en çok yaşayarak olur. Yani çocuklar ilk bize geldiklerinde ilk dişinin çıkmasından çok sonra geliyorlar. Yani işte çürükler ilerlemiş oluyor ya da işte çocuk bir yere dişini vurmuş oluyor veya işte dişi ta çekime gitmiş oluyor. Yani diş çok ilerlemiş, çok ağrılı bir şekilde bize geliyor. O zaman ne oluyor? Çocuk bize geldiğinde hem ağrıyla geliyor hem de biz ona ağrılı bir işlem yapmak zorunda kalırız. Hani en basitinden küçücük bir iğne bile vursak çocuk ağrı hissediyor veya baskı hissediyor. İşte saatlerce o koltukta oturması gerekiyor falan. Birazcık travmatik bir deneyim yaşıyor. Ama eğer çocuğumuzun dişi ilk sürdüğünde gelirsek bu çocuk bunu görecek ve diyecek ki aa burada bir şey yokmuş. Yani işte ilk bize geldiğinde bir muayene ederiz, bir bakarız, bir flor tedavisi varsa flor tedavisi uygularız. İşte dişlerin gelişimi nasıl ilerliyor, aileyi bilgilendiririz falan. O yüzden ilk diş muayenesinin çocukların ilk dişleri çıktığından itibaren 6 ay veya 1 yıl düzenli aralıklarla olması gerektiğini belirtmiş olayım.
6: Burada çocuklarımızın diş hekimi korkusunu aşmasıyla ilgili çok önemli bir psikolojik bilgi verdiniz aslında ama fizyolojik olarak sağlık anlamında da ilk muayene neden yapılmadı, neden kıymetli, ilk muayenede nelerle karşılaşabiliriz, neyin önlemini alabiliriz?
5: Çok güzel. Ya şimdi ilk muayene öncelikle şimdi çürükten biraz bahsedersek ilk muayenenin önemini de aslında öyle anlayabiliriz. Şimdi çocuklarda çürük çok hızlı ilerler. Yani çocuklar fizyolojik olarak zaten çok hızlı büyüyor, hücreleri çok hızlı gelişiyor. İşte hızlı toparlarlar mesela hastalandıklarında falan filan derken çürük de çok hızlı ilerliyor. Yani biz bir çürüğün ne durumda olduğunu çok anlayamayız yani çoğu zaman. Çocuklar da çok hızlı ilerler. Bu ne demek? Yani bir yetişkin bir insanda mesela dişi ağrır bir insanın işte antibiyotik kullanır, apse yapar en fazla değil mi? Sonra gider ama çocuklarda ne olabiliyor? Hemen ateşe çevirebiliyor. Hemen sistemik bir hastalığa çevirebiliyor. Çocuk hemen yatağa düşebiliyor. Hemen işte burada işte özellikle üst ön dişlerde eğer bir sıkıntı varsa yüzün burundan itibaren başlayan kısmında çok gelişen apseler olabiliyor. Boğazda nefes almayı engelleyebilmeye gidecek kadar apseler oluşabiliyor. Ve dediğim gibi bu çok hızlı oluyor. Yani bir gecede, iki gecede belki çocuk bu hale gelebiliyor. Yani çürük çok hızlı ilerler çocuklarda ve biz çocuk ağzında bir sürü çürükle bize geldiğinde biz anlayamıyoruz çürük ne seviyede. Bu dişe kanal mı yapılır? Bu diş dolgu mu olur, çekim mi olur? Niye anlayamıyoruz? Şimdi ben size sorsam desem ki ya ne zaman başladı bu ağrı? Akşam başladı. Akşam gece uyuyabildiniz mi bu ağrıdan? Uyuyamadınız mı? Şimdi bunların hepsinin cevabını net bir şekilde alabiliyorum ama çocukta alamıyorum. Çocuk belki 2 haftadır ağrıyor dişi. Dün ödevini yapmak istemiyordur. O zaman söyler yani. Der ki dişim ağrımaya başladı dün der. Hani hiçbir zaman bilemeyiz. Ya da işte mesela ağrıya çok dayanıklı olabiliyor bir çocuk. Çok dayanıksız olabiliyor. Bir çocuğa böyle elimle dokunurum acıyor der. Bir çocuğa çok büyük bir işlem yaparım hiç acımıyor der. Bu yani yetişkinlerdeki kadar kapalı değil. Çok geniş bir aralık. O yüzden biz çocuklarda ilk muayeneye bize geldiğinde çok anlayamayabiliyoruz. Yani çok küçük bir tepki verdiği bir diş çekimlik olabiliyor. Dediğim gibi fizyolojik olarak da çok hızlı ilerliyor. O yüzden ilk muayeneye gelmenin şöyle bir önemi var. Siz daha ağız içinde görmeden ya da işte siz daha fark etmeden ya burası çürük mü değil mi anlayamadan biz o dişleri eğer görürsek o zaman çok iyi muayene edebiliriz. Aynı zamanda bu dişlerden mesela bazısı erken kaybedilmiş olabiliyor, düşmüş olabiliyor, aile fark etmemiş olabiliyor. Ya da işte mesela aile çocuğuna ağız diş sağlığını nasıl kazandıracağını bilmiyor olabiliyor. Tüm bu konularda ilk muayene çok önemli ve dediğim gibi eğer erken bir şekilde gelirseniz biz çocuklardan da düzgün bir şekilde tepki alabiliyoruz. Yani inanılmaz ağrılı bir dişte çocuğa sorduğumuz soruların %90'ı hiçbir fikri yok yani. Çocuk daha gece gündüz kavramını bilmiyor. Biz gece yansıyan ağrının var olup olmadığını soruyoruz. O yüzden ilk muayenenin en önemli olayı da aslında erken bir şekilde tedavi edebilmemiz. Çünkü erken bir şekilde dişleri tedavi etmek de çok önemli. Bunun da önemini birazdan anlatacağım.
6: Oraya gelmeden önce şunu sormak istiyorum.
5: Tabii.
6: Çocukların ilk süt dişlerinin sürdüğü zamanlar aileler için de travmatik bir alandır. Yani hep şunları duyarız çocukları olan ailelerden, çocukları diş çıkarma evresinde olan ailelerden. Bu gece hiç uyumadık.
5: Evet.
6: Ateşimiz çok yükseldi. İştahsızlığı var. Sürekli eli ağzında geziyor. Sürekli dişini kaşıyor. Sürekli bir yerleri ısırmaya çalışıyor şeklinde annelerimizin gözlemleri vardır. Şimdi bu süreci rahat bir şekilde nasıl geçirebiliriz? Bu konuda pek çok soru soracağım. Bu süreçte bazı materyaller var çocukların ellerine verdiğimiz, işte diş kaşıması için kullandıkları. Bunları kullanmaları doğru mu? İkincisi de diyelim ki bu süreç biraz zor geçiyor. Her çocukta bu da farklılık gösteriyor. Bazı çocukların diş çıkardığını anlamıyorsunuz bile. Bir bakıyorsunuz diş gelmiş. Ama bazı çocuklar geceler boyu ateşlenerek ve ağlayarak dediğim gibi iştahsızlıkla bunu belli edebiliyor. Bu süreçte sürecin normal gidip gitmediğini nasıl anlarız? Ne olursa bir diş hekimine veya bir çocuk hekimine başvurmamız gerekir. Ateşlenmek normal midir? Ne zamana kadar normaldir? Ne zaman önlem almak gerekir gibi geniş bir soru skalası sorayım.
5: Ya şimdi şöyle, herkesin çocuğu kendine çok kıymetli. Hele ilk çocuğu olan annelerde ben görüyorum 36,5 oldu hocam, yani ne yapalım şu an falan gibi bir endişeyle gelebiliyorlar. Çok normal. Çünkü çocuklarımız çok kıymetli bizim için. Onların ağlanması, sızlanması da gerçekten anneler için daha kendi çocuğunu yeni tanıdığı dönemde böyle bir şey olduğu için gerçekten zor. Ben o yüzden annelerimizi gayet iyi anlıyorum. Şimdi burada en önemlisi evham yapmamak lazım. Yani şimdi bu çocuğun ateşi yükseliyor falan filan. Bir kere bir çocuğun ateşi niye çıkıyor? Niye ağrı var? Bunu bir düşünmek lazım. Şimdi diş çıkması dediğimiz şey fizyolojik bir süreç. Yani patolojik değil, hastalıksal bir şey değil. Fizyolojik olarak ateşi çıkacak. Ya yani bu çok normal. Bunun olması lazım aslında yani. O yüzden çok korkmamak lazım. Orada enflamasyon dediğimiz bir doku oluşuyor. Yani işte iltihap dediğimiz bir doku oluşuyor ve diş yukarı çıktıkça oradaki diş etini sonuçta kaldırması lazım. Orayı kaldırdıkça da çocuklarda enflamasyon, iltihap oluşuyor. Bu da ağrı yapar çocuklarda hem de ateş yapar. Bu aslında dediğim gibi gayet normal. Ama normal olmadığı durumlar da var. Şimdi eğer baktınız çocuk işte ya sızlanıyor, mızmızlanıyor. Evet, diş çıkarıyor, normal. Ama ateş 38,5'lara gelmeye başladı artık. Giderek yükselmeye başladı ve siz bunu kontrol altına alamıyorsunuz. Yani bir parasetamolle, yani Calpol diyelim, şimdi reklamda vermek istemiyorum ama yani herkes biliyor hani. Bir ağrı kesici, ateş düşürücü, bir şurupla bunu kontrol altına alamıyorsunuz. 38,5 ateş geçmeye başladı. Kusma var, ishal var, döküntü var. İnanılmaz durulmaz bir ağrı var. Çocuk uğunma haline geldi artık. Şimdi bunlarda dikkat etmek lazım. Benim tavsiyem önce bir acile, hani acil diş hekimine, tıbba başvurmak. Sonrasında da ertesi gününde de kesinlikle diş hekimine gitmek. İkisini birden yönetmek en mantıklı olanı. Ha, bu süreçte tabii yardımcı bazı şeyler var. Ha, bunu şunu da söyleyeyim. Çocuğun diş çıkarma sürecinin ne kadar sancılı geçtiği çocuğun immün sistemiyle çok alakalıdır. Bağışıklık sisteminin ne kadar iyi olduğuyla çok alakalıdır. O yüzden işte bağışıklık sistemi güçlü olan çocuklarda bu sürecin daha rahat atlatıldığıyla alakalı bazı çalışmalar da var. Buna da tabii dikkat etmenizi öneriyorum. Yani plastik oyuncaklar satılıyor. İşte sulu oyuncaklar satılıyor. Burada yani birazcık hekimden hekime değişen bir görüş ama hani ben plastik verilmesi taraftarı değilim çocukların ağzına. Çünkü mikroplastik diye bir gerçeğimiz var yani. Çocukların ısırmasıyla o plastiği yutması gibi bir gerçek var. Ya çok kaliteli olacak plastiği ya da plastik verilmemesi taraftarıyım. Mesela hani çocuk çok yutma riski olmayan, böyle çok nasıl desem, kopartıp da yutabileceği, boğazına kaçabileceği riski olmayan böyle havuçtur ya da işte bazı dondurulmuş sebzelerdir falan, çocuklara verebilir. Özellikle dondurulmuş şeyler, böyle buz küpleri falan inanılmaz çocukların hoşuna gidebiliyor. Dokunuyor böyle, o eriyor elinde, onu ısırıyor, tekrar eriyor falan, kayıyor, böyle inanılmaz küçük çocukların hoşuna gidebiliyor. Büyük çocuklarda işte havuç gibi bazı şeyleri verebilirsiniz. Yani dişini kaşıyacak bir şey olması lazım. En kötü annesinin babasının elini kaşımaya başlar çocuk. O şekilde bu süreci ilerletebiliriz ama dediğim gibi baktığınız ateş çok yükseliyor. Hastada başka sıkıntılar çıkmaya başladı. O zaman gidilmesinde fayda var. Onun dışında evet biliyorum, uykusuz geceler zor. Bizim de aslında bize geldiğinizde de bizim yapacağımız şey ağrı kesici, ateş düşürücü verip hastayı yollamak. Başka da bir elimizden gelen bir şey yok.
6: Bunun doğal bir süreç olduğunu kabullenmek. zorlu da geçecek olsa geçecek olacağını bilerek davranmak gerekir diyoruz. Aynen. Peki süt dişlerindeki çürükler önemli midir? Size muayeneye geliyor diyelim ki ya da gecikmiş olarak da olsa geldi. Hı-hı. Çocuğun dişinde çürük var ya da dişinde ağrı var ama henüz esas dişleri, gerçek dişleri, kalıcı dişleri çıkmadı. Bu problem süt dişlerinde. Ki ben sende yaşamıştım böyle bir problem. Şimdi süt dişlerimizi de kalıcı dişlerimiz gibi çürüğüyle ilgili işlemler yaptırmak gerekir mi? Kanal tedavisi gibi, dolgu gibi işlemler yaptırmak gerekir mi? Yoksa zaten düşecek bunlar süt dişi deyip ağrı kesicilerle çocuğu geçiştirmek mi lazım?
5: Tamam, ilk başta önemini anlatayım sonra tedaviyi bir hatırlatma alabilirim. Bir hatırlatın diyebilirim. Şimdi... Öncelikle bir önemine bakmak lazım. Yani şimdi dışarıdan 10 kişiye sorsak 9'u der ki süt dişleri işte çocuklar küçükken süt dişleri var. Sonra işte yetişkin oluyorlar alttan daimi dişler geliyor çocukken işe yarıyor diye bakılıyor.

0: Sürme diş, yani sürme zamanına gelene kadar bu dişlerin ağızda kalması çok kıymetli. O yüzden biz bazı tedavi yaklaşımları belirliyoruz. Şimdi bunları anlatayım çapraşıklığı, sonra tekrar konuşuruz. Şimdi ilk başta en önemli şey profilaksi, yani koruma. Şimdi bundan yıllar önce bizim Sağlık Bakanımız demişti ki koronavirüse karşı çok güzel bir önlemimiz var. O da demişti hiç kapmamak koronavirüsü ve herkes dalga geçmişti, ne alaka ya falan demişti. Ama aslında o kadar doğru bir şey söylüyordu ki ve aslında tıbbın o kadar iyi bir noktasına temas ediyordu ki. Çürükten korunmanın en kolay yolu, çürüğün en kolay tedavisi, çürüğü hiç oluşmamasıdır yani. Gerçekten bu böyledir. Çünkü çürük oluştuktan sonra dediğim gibi hem çocuklarda çok hızlı yayılıyor hem de her yere yayılıyor. Yani çocuklar zaten ağızlarıyla tanıyor her şeyi. Yani şunu tutar ilk başta ağzına götürür. Her şeyi ağzıyla tanır, mikroplar ağzına girer, zaten çok hızlı hastalanırlar bu yüzden falan. O yüzden çok önemli. Biz ilk başta diyete çok dikkat ediyoruz. Yani bu çocuklar nasıl besleniyor? Beslenme en önemli şeylerden biri. Bu çocuklar sürekli abur cubur yemeyecek. Yani sürekli kola içmeyecek. Hele ya mesela kola içecekse yemeğin üstüne içmesin en azından. Yemekle arada yesin yani. Çünkü önemli olan asidin de birazcık ağızda kaldığı süre de çok önemli. Yani bu ne kadar ağızda kalıyor çok önemli. Yani çocuk sürekli ağzında çikolata, cips, zartsurt olmaması lazım. Yani yiyecekse de zartsurt mu dedim. Yani yiyecekse de şey yapmaması lazım. Sürekli olarak yememesi lazım. Yemeğin arasında yemesi lazım. Bu çocukların sürekli elinde bir çikolata olmayacak. Diyete dikkat edeceğiz. Yani annelerimiz sürekli çocukları besliyor. Şey vereyim, pekmez vereyim, işte ne bileyim, incir vereyim, pestil vereyim, sürekli emsin işte falan filan. Şimdi bunlar yanlış yaklaşımlar. Bunun bebekten şeye kadar devam eden kısımları var. Çocukluğa kadar devam eden kısımları var. Ha, çocuklukta çocuklara dişlerini nasıl fırçalayacaklarını öğretirsek bu da tabii ki de yardımcı olur. Ama diyelim ki o an dişlerini fırçalayamıyorlar. Mesela bunlar benim annelere vereceğim trikler olsun. Çocuk mesela öğle yemeğini yedi, dişlerini fırçalamıyor okulda, utanıyor mesela, bazı çocuklar fırçalamak istemiyorlar. Ne yapabiliriz? Bir ceviz verin, fındık verin, sakız verin. Bunları yemeğin üstüne yesinler. Mesela peynir verebilirsiniz. Peynir inanılmaz remineralize edici bir araçtır. Yani çürüğü geri bile döndürtebilir. Bazı ilerleyen çürükleri geriye bile alabilir. Çocuklara gece yatmadan önce bir peynir yedirin. Öğle yemeğinde beslenmesinin yanına bir tane peynir koyun, ceviz koyun, sakız verin, böyle birazcık sakız çiğnesin. Şimdi bunlar da temizlikte şeyin alternatifi olabilen.
1: Sakızı da belki şey yapmak lazım.
0: Şekerli olmayan sakızlar, evet. Tabii ki de yani. Buna tabii ki de dikkat edelim. Hatta xylitol diye bir şeker alkolü var. Bazı şeylerin üstünde görebilirsiniz. X, Y, L, T ile başlayan bir şey böyle. Bazı sakız markalarının üstünde var. O da bir şeker alkolüdür ve remineralize edebilir. Yani diş çürüğünü geriye döndürtebilir. O tarz sakızlar varsa bulabiliyorsanız onları da kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben yetişkinlere de tavsiye ediyorum. Xylitollü sakız diye. Florüllü sakızlar var mesela, içinde flor olan. Onları da tavsiye edebiliriz. Sakız güzeldir, kıymetlidir. Dişin arasına giren şeyleri falan temizlemede yardımcı olabilir. Diyete dönelim. Bebeklerden de birazcık bahsetmek istiyorum. Bebeklerde de çok önemli. Çünkü biz genelde çürükte ECC dediğimiz erken çağ çürüğüne çok rastlarız. O da genelde biberon çürüğü diye geçer. Çocuklarda süt içmeye kaynaklıdır. Çünkü yani süt zaten kendisi şekerli. Üstüne bir de bizim annelerimiz ne yapıyor? Bal katalım, pekmez katalım,
1: bebe bisküvisi
0: katalım falan filan. Yani onu iyice bir hale getiriyorlar. Zaten o çürüğün, yani o çocuğun çürük olmaması imkansız yani. Öyle bir hale getiriyorlar. Şimdi ben yapmayın diyemeyeceğim. Çünkü niye? Çocuğu beslemek istiyor, doyurmak istiyor. Annelik içgüdüsü. Buna biz bazı alternatifler bulduk. Şimdi normalde der ki bir çocuk eğer biberon da süt içtiyse kitabı bilgi der ki kalkıp dişlerini fırçalamalıdır. Yani şimdi bu da o kadar imkansız bir şey ki, bir annenin en büyük kabusu. Çocuğunu zar zor uyutmuşsun, biberonla süt vermişsin, kaç saat çabalamışsın, sonra kaldıracaksın çocuğu, geri dişini fırçalatıp uyutacaksın. Yani bunun imkanı yok çocuklarda. O yüzden biz diyoruz ki eğer çocuklara süt içiriyorsanız bir biberon da su verin. Hani sonrasında böyle o uyurken arada değiştirin, birazcık da su içsin üstüne. Bu birazcık önemsiz görülüyor yani, su içse ne olacak diye düşünülüyor ama ben az önce de dediğim gibi yani maruz kalma süresi çok önemli. Çocuklar ağzındaki sütü yutmadan bile uyuyor yani. O süt böyle saatlerce ağzında duruyor. En azından birazcık üstüne su içerse o su onu birazcık götürüyor. Bir beyaz bir tülbentle böyle parmağınıza dolayıp o dişlerin şöyle üstünden bir geçebilirsiniz. Bununla alakalı bazı araştırmalar yapılmış. Çok faydalı olduğu görülmüş. O yüzden anneler böyle bebeğiniz uyuyor ama dişlerine şöyle hafif hafif dokundurabilirsiniz uyandırmadan.

0: Yani onu da söyleyeyim. Bu şekilde de bazı önerilerimiz var. Bundan birincisi diyet. Ha bir de şunu da söylemek istiyorum. Eğer sizde çürük varsa, sizin dişleriniz iyi değilse büyük ihtimal çocuğunuzda da olacak. Çünkü çürük bulaşıcı bir şeydir yani. Anne ile çocuk aynı kaşığı kullanıyor. Ve büyük ihtimalle annenin çürük mikroorganizmaları çocuğa da geçiyor. O yüzden aslında çocuğunuzdaki diş çürüğüne engel olmanın en iyi yolu kendinizde de çürük olmamasıdır. Kendiniz dişlerinizi fırçalarsanız, güzel bir asiciniz olursa çocuğunuzda da böyle çürük olma olasılığı bayağı da azalıyor. Hatta biz risk tayini yaparken, çocuklarda risk ne kadar çürük riski var tayini yaparken anneye bakarız. Annenin ağzında kaç dolgu var, kaç kanal var, anne nasıl? Onu gördüğümüzde zaten çocuğun da birebir aynı çıkıyor neredeyse. O yüzden hem örnek olmak açısından bunu da anlatırım ilerleyen zamanlarda. Hem de çocuğunuzda çürük olmaması açısından siz de kendi ağız hijyeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle işte anneanneye gitti, babaanneye gitti, herkesle kaşığı bu çocuklar paylaşmasın. Zaten yaşları küçük. Bu çocuklar kaşığı paylaştığı zaman onlara da direkt çürük geçmiş oluyor. Dediğim gibi diyet en önemli birinci faktör. İkinci faktör fırçalama. Yani fırçalamanın ben nasıl anlatayım ki bunu? Çocuklar dişlerini fırçalayacak. Yani bunun namicimi yok. Dişlerini fırçalamayan çocuğu istediğiniz kadar dikkat edin. Hiçbir şey olmaz. Ne zaman başlayalım diye anlatayım isterseniz. 3,5 yaşına kadar çocukla beraber gidiyorsunuz. Oturtuyorsunuz çocuğu aynaya karşısına. Beraber fırçalıyorsunuz. 3,5 yaşına kadar çocuğun çok motor becerileri gelişmeyebilir. Alışkanlık edilmesi çok zor olabilir falan filan. Yani böyle süreçler var. Ama sizin de çocukla beraber şey yapmanız lazım. 3,5 yaşına kadar her akşam gidip beraber dişlerinizi fırçalamanız lazım. 3,5 yaşından sonra da bazı alışkanlık kazandırma yöntemleri var. Bunları da ben ilerleyen sorularda anlatırım. Onları şey yapmamız gerekiyor. Üçüncü bir şey de hani diyeti güzel olacak. Ağzını iyi bir şekilde fırçalayacak. Anneye dikkat edeceğiz. Bir de flor diye bir olayımız var. Florlardan da isterseniz ilerleyen zamanlarda da bahsedebilirim.
1: Aslında tam burada ben de soracaktım. Şimdi bu flor tedavisi çeşitli zamanlarda okullara gelen ekipler var. Ağız sağlığı için çocuklara flor koruması istiyor musunuz diye velilerden imzalar toplanıyor. Ve bu çok da tartışmaya açık bir konu. Bazı diş hekimleri bu flor korumasının çok anlamlı bulmadıklarını söylüyorlar. Ama bazı diş hekimleri de çocuklara mutlaka flor koruması olması gerektiğini söylüyorlar. Belki önce şuradan başlamak lazım. Flor koruması süt dişleri içinde yapılmalı mı? Ya da sadece süt dişleri için yapılan bir şey mi? Gerçek dişler için, kalıcı dişler için yapılmayan bir şey mi? Her ikisi için de yapılan bir şey mi?
0: Ya şimdi flor dediğimiz şey bir mineral yani. Gümüş gibi, demir gibi bir mineral. Bunun da bazı etkileri var. Bu bir kere plaktaki bakterinin metabolizmasını inhibe eder. Yani bakteriler şey yapamaz. Yani nasıl desem hem üreyemez hem... bir şey laktik asit fermente edemez, bir sürü şey yapamaz. Bunun böyle bir etkisi var. Bu da çok kıymetli bizim için. Çünkü plaktaki bakteri resmen yok ediyor, resmen öldürüyor yani. Onun dışında tükürük akışını artırır, tamponlama kapasitesini artırır, ağızdaki pH artırır, bir sürü çok güzel etkisi var. Neden tartışmalı sorusuna gelelim. Şimdi bu yeni bir şey. Bunu biz yeni bulduk yani. Çok eskiye varan bir şey değil. Bunun etkilerini de yeni bulduk. Bunun için de diş hekimleri denemişler. Mesela süte katmayı denemişler florürü. Çocuklar florlu süt içse ne olur? Ya da işte suya katmayı denemişler ve görmüşler ki sistemik olarak yani ağızdan alıp da kana karışan florun çok da etkisi olmuyor. Ve hani başka etkileri de olabiliyor. Mesela Isparta'da sular çok florludur. Isparta'daki insanların dişleri çok sarıdır. Çünkü Isparta floroz isteye ve hastalığa sebep olur oradaki sular. Ve kemiklerde ve işte dişlerde bir hastalığa sebep oluyor ve dişler sarı çıkıyor. Hatta üstlerinde lekeler çıkıyor. Şimdi böyle tarafları var florun. Ama bizim bahsettiğimiz florun bununla çok da bir alakası yok yani. Bizim bahsettiğimiz flor çocukların ağzına topikal olarak uygulanan işte vernik olabilir, jel olabilir, işte bunun macunlara katılması olabilir, bu tarz gargaralar olabilir, sakızlar olabilir. Bir şekilde ağız içerisinde tutularak yapılması. Yani biz flordan en fazla diş hekimi olarak faydayı ağzın içerisinde olduğunda görüyoruz. Yani yutulduğu zaman değil. Diş macunuyla fırçaladığında ya da işte vernik sürüldüğünde. Mesela vernikler çok etkili, flor vernikler. Çocuklarda neredeyse hiç çürük olmuyor. Yani bunun faydasını göz ardı edemeyiz diye düşünüyorum. Yani bunun işte yok işte beyine şöyle bir zararı varmış şöyle böyle. Evet, bunlar sistemik olarak yutulduğunda belki böyle etkileri oluyor olabilir. Ama ağız içerisindeki verniğin tüm diş yani benim klinikte baktığım hastalarda flor olan hastalarla flor olmayan hastaları ben tek bakışımla ayırt edebiliyorum. İnanılmaz bir etkisi var. Yani bir kere ne etkisi var biliyor musunuz? Verniklerin özellikle. Şimdi dişlerimizin o çiğnediğimiz yerlerinde, üst yüzeylerinde bazı böyle girintiler, çıkıntılar var değil mi? Bunlar plakların birikmesi için ideal yerler. Yani orası çok iyi bir şekilde plakların tutunabildiği yerler. Biz vernik yaptığımız zaman orayı kayganlaştırıyoruz. Orayı kapatmış da oluyoruz hatta. Bazı fistür örtücü uygulamalarımız var florla yapılan. Oradaki fistürleri de kapatabiliyoruz. Öyle olunca böyle de bir etkisi oluyor. Çocuklara da bir zararı yok. Yani baktığımızda çocukların sistemik olarak almadığında flordan hiçbir çocuğa hiçbir şey olmuyor. Çok basit işlemler bir de. Yani şu an gidin bir fakülte hastanesinde 15 dakikada yaptırabileceğiniz bir işlem. Florür, vernik veya jel. Tabii tekrarlanması gerekebiliyor. Tekrar yapılması gerekiyor. Düzenli aralıklarla yapılması gerekiyor. Ama gerçekten çok faydalı. Ya bence sürekli diş hekimi gezmek istemiyorsanız, çocuklarınıza sürekli tekrardan işte ya şurası çürük oldu, şurası kanal oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Bununla uğraşmak istemiyorsanız gidin çocuklarınıza flor uygulaması yaptırın. İşte evde yapılan versiyonları falan var ama ben tavsiye etmiyorum. Florlu bir garga şey alınabilir. Diş macunu alınabilir. Flor sakızlar tavsiye edebiliriz. Ve dediğim gibi özellikle de fakültelerde yapılan flor vernikler çok kıymetli ve çok önemli. Biz hatta rutinde her çocuğa da yapıyoruz. Gelen çocukların hepsine de yapıyoruz. Okullardaki şeylere falan bence veliler izin versin. Hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Ben gayet olumlu görüyorum yani florların etkisini.
1: Çünkü çürük oluşmadan önce koruma yöntemlerini kullanmak en kıymetlisi.
0: Evet, kesinlikle. Yani çürük olduktan sonra zaten az önce anlattım ya, öyle bir dilemmanın içine düşüyoruz ki ya buna kanal mı yapalım, amputasyon mu yapalım, ne yapalım? Ne çocuk biliyor, ne aile biliyor, ne biz biliyoruz. Yani çürük tedavisi çocuklar da yetişkinlere göre daha zor. Yani bir çocuğu bir saat bir koltukta oturtmak çok zor. Hele bu nesil iPad çocuklarını yani 5 dakika yerinde tutamıyoruz. Ya bir de eskiden çocukları kandırmak da kolaydı. Şimdi çocuklar her şeyi biliyor. Bana gelip diyor ki çocuk, bana şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyor. Niye gitmiş yapay zekaya sormuş gelmeden önce yani. bu neslin çocukları çok farklı zaten. O yüzden bence en mantıklısı şey, çürük oluşmadan florlarla, diyetlerle dikkat ederek koruma tedavisi en kıymetlisi.
1: Peki koruma tedavisi sadece süt dişlerine uygulanan bir şey değil bu durumda anladığımız. Mesela yetişkinlerde yapsın mı? Mesela ben yapayım mı florür koruması?
0: Ya florlu diş macunu kullanmak, bence hepimiz florlu diş macunu kullanıyoruz ya. Marketlerde satılanların hepsi florlu. 1450 ppm flor. Ya dişlerimizi güzel bir şekilde fırçalamak bile aslında bir flor uygulamasıdır. O yüzden ben dişlerimi çok iyi fırçalıyorum. Aslında yeterli bir flor uygulamasına sahipsiniz.
1: Ekstra yaptırmaya gerek yok yetişkinler yani, için.
0: Evet. Çocuklarda... Çok çürüğe yatkın değilseniz gerek yok. Ya şimdi bunun tabii çok çeşitli şeyler var. Mesela yüzücüler var. Sürekli olarak asitli klorlu suyun içinde olan yüzücüler var. Farklı meslek grupları var. Şarap tadıcıları var. Şimdi herkesin diş yapısı, işte onlara yapılması gereken şey çok farklı. Ama ben genel olarak rutinde hani flor uygulamalarında diş macunu yeterli buluyorum.
1: Peki. Şimdi biz süt dişlerinin birer rehber olduğunu söyledik. Alttan gelecek dişler için. Yani süt dişlerinin sağlığı aslında kalıcı dişlerin sağlığıyla direkt olarak alakalı. Kesinlikle. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla. Süt dişlerinin erken dökülmesi dişin yolunu kaybetmesine sebep olur. Ki bu da işte aslında bizi ileriki süreçlerde diş teli tedavisi dediğimiz ortodontik olaylara doğru götürüyor. Yani aslında soracağım soru şuydu ki ben anlatımlarından biraz çıkarım yaparak bunu söyledim. Aslında süt dişlerimiz doğru zamanda, doğru şekilde kendiliğinden fizyolojik olarak dökülürse alttan gelen dişlerde doğru süreceği için çapraşık, eğri, işte birinin üstünden çıkmış, birinin yanından çıkmış diş görüntüsüne sahip olma riski de azalıyor.
0: Evet.
1: Peki süt dişleri bazen zamanında düşmüyor. Mesela bakıyorsunuz çocuğun dişi sallanmıyor bile ya da sallandığını çocuk fark etmiyor, çok az sallanıyor. O dişin üzerinden başka bir dişin sürdüğünü görüyorsunuz. Dişin olmaması gereken bir yerden dişin patlattığını ve geldiğini görüyorsunuz. Sonrasında da o dişin mükemmel dizilimi dediğimiz dizilime sahip olamadığı için sonrasında tel tedavisine gittiğini görüyoruz. İşte burada anne babaların üzerine ne düşüyor?
0: Şimdi şöyle, çapraşıklık, işte bu şey falan, nasıl desem, ortodontik tedavi gerektiren maloklüzyonlar dediğimiz şeyler genelde çok can sıkıcı. Yani aileler için, özellikle de o yaştaki çocuklar için çok can sıkıcı. Çünkü genelde ben hani konuştuğum hastalarımda akran zorbalığının en büyük sebeplerinden biri olarak görüyorum. İşte senin dişin şöyle yok, tavşan dişli şöyle böyle. Sürekli çocuklarla dalga geçiliyor. Çocuklara hemen bunun bir çözümü olsun istiyorlar. Ve gerçekten özgüvenlerini çok etkiliyor. Bunun bir sürü nedeni var. İşte dediğimiz gibi bir tanesi şey, dişlerin erken bir şekilde dökülmesi. Bu arada bu konuda da çok ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Ya benim çocuğumun dişleri erkenden çürüdü gitti, ben ne yapacağım diye gelen hastalar olabiliyor. Yapacağımız şey çok basit. Yer tutucu dediğimiz bazı apareyler var, bazı aparatlar var. Yer tutucuları dişlere yerleştiriyoruz ve o dişler gelene kadar o aralık açık kalıyor ve dişler doğru yerden sürüyor. O yüzden eğer çocuklarınızın dişi normalden geç sürdü, pardon, erken bir şekilde düştüyse bir fakülte, işte bir hastaneye gidip bunu hemen düzelttirebilirsiniz. Burada da yani aslında çok basit, elimizin altında Google var. Ya bu diş ne zaman çıkacaktı diye sorabilirsiniz. Ama bunu anlamanın en kolay yolu düzenli diş hekimi muayenesine eklemektir. Mesela siz dediniz ya işte dişi geç sürmüş, sallanmıyor bile. Ama düzenli bir şekilde diş hekimi muayenesine giden birine doktor zaten şunu söyleyecek. Ya bakın bu dişin germe oluşmuş, bu diş çıkmaya başlamış ama bu diş daha sürmemiş. Bu eğer şu kadar da düşmezse gelin diye söyleyecek zaten. Diş hekimi bunu söyler zaten. Diyecek ya 3 ay içerisinde bu diş hala düşmezse, sallanmazsa getirin çünkü alttaki diş çıkacak. Şimdi bunu diş hekimi bilebilir, radyografiden bakarak biliyordu ama biz bilemeyiz. O yüzden düzenli olarak diş hekimine gitmek bunun önlemesindeki en önemli etken. Tabii başka bir sürü neden var. Hatta ben en sık olan nedeni söyleyeyim, parmak emme alışkanlığı. Ya çocuklarda inanılmaz değiştiriyor. Parmak emme alışkanlığının önüne geçmek çok önemli. 3-4 yaşındaki bir çocuk hala parmak emiyorsa ister ortodontik tedavi yapalım, İstediğimiz kadar uğraşalım, o diş biz düzeltemeyiz. Çocukların parmak emme alışkanlığının önüne geçmemiz lazım. Bunun önüne geçmenin bazı yolları var. İşte bir psikologla da çalışılabiliyor bazen bu konularda ama işte genelde bu elini kullanıp yapabileceği başka bir şey, başka bir alışkanlık bulmak, işte balon üfürme olabilir, işte yoyo oynamak olabilir. Bu tarz alışkanlıklar edindirmeye çalışıyoruz çocuklara. Ya da başka bir neden de mesela dudak ısırma olabiliyor. Çocuklarda böyle dişler çıktıktan sonra çocuklar o boşlukta dudaklarını ısırabiliyorlar. Onun önüne geçmemiz gerekiyor. Ve dediğim gibi bu tarz alışkanlıkların oluşmasını önüne geçmemiz lazım ve düzenli olarak gitmemiz lazım. Çünkü artık tel tedavisi çok küçük yaşlara kadar uygulanabiliyor. Şeffaf plaklar var, alternatif tedaviler var. Düzenli bir şekilde, düzgün bir şekilde dişlerin çıkmasını sağlayabiliyoruz. Ne olursa olsun. Ama burada dediğim gibi bunu bize sadece diş hekimi söyleyebiliriz. Biz bunu anlayamayız.
1: Peki şimdi babamı buradan rahmetle anıyorum. Bizim süt dişlerimiz dökülmeye başladığında babam şey derdi. Kızım sakın o dişi çektiğimiz yeri dilinle ittirme. Sakın orayı emme. Sakın parmağınla orayı oynama. Eğer bunları yaparsan dişin eğri çıkar. Ağzın, gülüşün güzel olmaz derdi. Ve ben inanılmaz bir teslimiyetle hiçbir şekilde dokunmazdım.
0: Hani ama dişleriniz çok güzel.
1: Teşekkür ederim. Dişlerimize bu şekilde sağlıklı bir sürme gerçekleşti. Şimdi babamın söylediği şey doğru muydu? Yani biz çocuklarımıza bu tarz tembihatlar yapmalı mıyız? Süt dişi düştü, yerine yeni dişi alttan geliyor. Müdahale etmeme konusunda çocuklarımıza uyarıda bulunmalı mıyız?
0: Peki bu öğreti biraz geleneksel olarak geçip bana da gelmiş olabilir mi? Sanki ben de çocukluğumda böyle bir şeyler bana denmişti diye hatırlıyorum ama.
1: Aynen öyle. Ben çok dikkat ettim buna.
0: Benim de dişlerim gayet güzel çıktı. Çünkü benim de annem bana dedi ki söz meclisten dışarı diyormuşum. Sakın dedi. Böyle parmağını salladı, sakın dedi oraya. Böyle dilini falan getirmedi. Evet, aslında çok mantıklı. Çünkü yani şimdi çocuklar biraz dürtüsel yani. O an orada böyle bir boşluk oluyor. Özellikle ön alt iki diş çekilir ve aynı anda düşerler. Yakın zamanlar düşerler. Böyle orayı böyle bir emme isteği oluşur çocuklarda. Veya böyle yanlışları çekince oraları emme isteği olur. Bu da etkiler. Bu da kesinlikle etkiliyor. Hatta çocuklarda bu alışkanlık olarak kalıyor. Dişi çıktıktan sonra bile dudağını emmeye devam ediyor. O da böyle zaten dudağı emersek ne olur? Alttaki diş böyle arkaya doğru yatıyor. O arkaya doğru yatınca öndeki diş de arkaya doğru yatıyor. Uğraş dur o saatten sonra. Şimdi bir de çocuklar daha tam olarak damak gelişimini tamamlamamış oluyor. Yani daha böyle çene gelişimi tamamlanmamış oluyor. Bu tarz küçük etkiler çocuğun mesela parmağını emen çocukların damağı derinleşir. derin damakla uğraşıyoruz. Bir de o saatten sonra yetişkin bir insan da belki cerrahi işlem yapabiliyoruz. Belki ortodontik tedavi yapabiliyoruz. Başka işlemlere gitmek zorunda kalabiliyoruz. Ha, benim tavsiyem hani çocuk yapmıyorsa, öyle bir eğilimi yoksa hiç aklına düşürmemek bu fikri. Çünkü yapma deyince daha da çok yapası gelebilir veya aklına düşebilir. Bu sefer sürekli ister istemez yapmaya başlayabilir. Ama baktığınız çocuğunuz böyle dudağını emiyor, işte parmak emme alışkanlığı var. İşte ya da mesela kalem tutma alışkanlığı var. Sürekli ağzında bir şeyler var. O alışkanlığı geri çevirmek lazım. O alışkanlığın üstüne gitmek lazım. Onun durdurulması için uğraşmak lazım. Çünkü dediğim gibi öyle olursa dişler çapraşık çıkıyor. Ya çapraşık çıkması da dünyanın sonu değil bu arada. Yani diş hekimliğinde çareler tükenmiyor. İlla ki bir işte şey tedavisiyle, tel tedavisiyle, başka bir tedaviyle düzeltilebilir. Ama yine yani tel tedavisi çok uğraştırıcı, çok masraflı, çok uzun süreler gerektiriyor. O yüzden önemli olan tabii ki de yine koruma diyelim.
1: Diyelim ki diş hekimine kontrole sürekli gitmeyen bir bireyiz, çocuğumuzu da götürmüyoruz ve biraz önce söylediğim gibi diş altta durduğu halde üstten sürdü, diş etini üzerinden çıkarak geldi ve biz o saatten sonra dişi çektirdik ya da doktora götürdük. Halk arasında şu vardır, o geri yerine oturur, geri yerine gelir. Doğru mu bu?
0: Doğru da yanlış da, yani şöyle söyleyeyim. Bu kişiden kişiye göre çok değişiyor. Yani çok üstten, özellikle kanin dişler, köpek dişleri, evet, böyle çok yukarıdan sürer bazı çocuklarda. Ya ben çok fazla eski haline gelen çocuğa da şahit oldum. Gelmeyen çocuğa da şahit oldum. Ya bu tamamen fizyolojiyle alakalı bir şey. Bu tamamen yani mesela o çekilen diş ne kadar geçti veya ne kadar erkendi. Bunlar da önemli. Yani ikisi de doğru ama siz baktınız dişler bir seviyeye geldi. Yani bu dişlerimizi kapattığımızda bir seviye var. Oklüzyon seviyesi dediğimiz bir seviye. O seviyeye geldi. Hala yanlış bir noktada. Diş hekimine gitmekte yine fayda var. Onlar bize söyler. Ya zaten karışık dişlenme döneminde tel tedavisi birazcık daha farklı bir şekilde uygulanıyor ama ne kadar erken gidersek tedavimiz de o kadar erken biter.
1: Şimdi dişleri tedavisi çocuklarda daha çok böyle kozmetik bir şeymiş gibi, görsel bir şeymiş gibi algılanıyor. Eskiden bu kadar önem verilmezdi. Peki bunun sağlığımız üzerine etkisi var mı? Çocuğumuzun dişleri çapraşık çıktı. Fakat yiyebiliyor, içebiliyor. Sadece görsel olarak sıkıntılı. Yani müdahale etmezsek bir sağlık sorununa sebep olabilir
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki de. Tabii ki de. Yani şimdi şöyle çok basit bir örnek vereyim. Bir bal düşünelim. Bu balı ben temizleyeceğim. Önce böyle cama dökeyim bu balı. Bir de böyle çapraşık, böyle bir asfalt bir yola dökeyim. İkisinden o balı temizleyeyim. Hangisinden daha kolay çıkar? Tabii ki de camdan pat diye silerim.
1: Düz bir yüzeyden.
0: Ama mesela o asfalttan, o çapraşık yerlerden, çapur çupur yollardan onu temizle de göreyim. Temizleyemezsin. Yani aslında çok basit bir mantığı var. Dişler çapraşık çıkarsa, birbirinin üstüne çıkarsa oraya yiyecek artığı da girer, plak da girer, asit de girer ve sen onu hiçbir şekilde temizleyemezsin. Çoğu böyle çapraşık olan, işte dişlerinde problem olan hastalarımızda gördüğümüz ilk problem dişlerin çürümesidir zaten. Çünkü dişleri iyi bir şekilde temizleyemez. Tabii bu çocuklarda o şeyi de etkileyebiliyor, fonasyonu da etkileyebiliyor yani. Çocukların konuşmasını, konuşma tarzını falan bile.
1: Evet, seslerin dişler, çıkmasını değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, yani etkileyebiliyor yani. Bunun nereye kadar giden yolu var dediğinizde çocuğunuzun S harfini çıkaramayışına kadar gidebilecek bir etki alanı var dişlerin ve dişlerin konumunun. O yüzden ona tabii ki de dikkat etmek lazım. Yani dişler çapraşık ama iyi görünüyor ama belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu çocuk tüm dişleri çürümüş olarak gelecek. Çünkü oraları fırçalayamayacak. Diş ipi girmeyen bir sürü çocuk var. Yani diş ipi girmiyor araya. Neyle temizleyecek? Temizleyemez. O yüzden işte aslında bir problem yok. Çok da bir problem yok. Biz hiçbir şey yapmayalım demek doğru değil. Dişlerinizin düzgün olması lazım. Yani ben en basitinden o dişe bir 10 yıl sonra kanal yapacağımda kanal ağzını bulamayacak hale gelmek istemiyorum. Bu hem diş tedavilerinin önüne geçer hem de dediğim gibi çok çabuk çürür dişleri yani. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden bence kesinlikle eğer bir çapraşıklık varsa hemen bir ortodontiste başvurmamız gerekiyor.
1: Peki dişlerdeki, çocuklardaki diş çürükleri başka sağlık problemlerine de neden olur mu? Hangi sağlık problemlerine neden olur? Hı-hı. Bu anlamda da bir bakalım isterseniz.
0: Yani şimdi şöyle anlatayım onu. Bir kere çenenin gelişimi de bozulur yani. Çene gelişimine etkisi var. Burada altta bir kemik var yani. Bu kemiğe etkisi oluyor. Bazı çocuklar mesela, yani bazı vakalar var, çok anlatmak istemiyorum ama o kadar çapraşıklık, o kadar ağızda problemler var ki yemek yiyemeyebiliyor. Kilo verebiliyor. Şeyi çökebiliyor yani hastanın. immün sistemi çökebiliyor, bağışıklığı çökebiliyor, inanılmaz kilolar verilebiliyor. Bunlar tabii çok uç örnekler. Yani işte bunun bir sürü şey var. İşte kilo veren, yemek yemeyen, nefes almasında problemi olan çocuklar olabiliyor falan, bir sürü yolu var. Ama hani en basitinden söyleyecek olursak, bir kere çürük enfeksiyon yapar. Sistemik olarak yayılımlı bir enfeksiyona sahip olabilirsiniz. Çocuklarınız diş çürüğünden çok yüksek ateş, çok yüksek ağrı gibi bazı şeyler yaşayabilirler, semptomlar yaşayabilirler ve bu çocuklarda çok hızlı yayılır. Çünkü çocuklarda lojlar dediğimiz bu kanallar çok geniştir. Enfeksiyon hemen atar, hemen lenfle başka yola, başka yere taşınabilir. Çocuğun hemen boğazı şişebilir. Çocukta dediğim gibi hemen ateşe sebep olabilir. Çocuklarda apse çok yaygındır. Hemen yüzü şişer, gözü şişer ve bunların ya bizim Erciyes Üniversitesi'nde bir sürü yatan hastamız var. Yatarak tedavi ettiğimiz, hastaneye kaldıran hastamız var diş çürüğü sebebiyle. Yani aslında hafife almak çok yanlış olur. Özellikle çocuklarda asla hafife alınmaması gerekiyor. Diş çürüğü çok yüksek antibiyotik kullanımına sebep olabiliyor. Yani ben mesela çok üzülüyorum bazı çocuklara. Bir çürüğü ilk tedavi olmamış ve fossakanin absesi dediğimiz kanin dişlerden, köpek dişlerinden göze doğru giden ve göze yayılımını durdurmak için damar yolundan antibiyotik verdiğimiz hastalarımız var. Şimdi bu benim çocuğumun başına gelmez diyemeyiz çünkü çürük herkeste var ve herkesin başına gelebilir. O yüzden de çürük aslında çocuklarda çok ciddi seyredebilen, çok ciddi sonuçları olabilen, yani devamlı getirmek istemiyorum, bir hastalık. O yüzden çocuklarda diş çürüğü var ama an gittiği yere kadar gitsin mantığı çok yanlış. Ya bir de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şu an aklıma geldi. Kesinlikle bunu radyoda söylemeliyim demiştim. Çocuklarda ilk çıkan daimi dişlerden biri en arkadaki birinci büyük azı dişlerimiz. 6 numara dediğimiz dişler, altta çıkanlar çok erken çıkıyor. 6 yaşında çıkıyor. 6 yaşında bir çocuk daha çok küçük yaşı ve daha çok iyi bir şekilde de rutini oluşturmamış oluyor. Asijen rutini oluşturmamış oluyor ve bazen veliler tarafından da süt dişi zannedilebiliyor. Evde çekmeye çalışanlar gördüm. Yani daimi dişi çekenler gördüm. Yani nasıl çektiklerini de bilmiyorum ama çekmişler bir şekilde. Hani öyle şeyler gördüm. Ve o dişler çok çabuk çürüyor. Şu an mesela yetişkin bir hastaya baktığım zaman çoğunun arka birinci büyük azıları kanallı. Çoğunun dolgulu. Mesela seninki de dolguluydu. Geçen baktım filmine. Benimki de dolgulu. Yani herkesinki dolgulu. Ve bunun önüne geçmenin yolu mesela 6 yaşına geldiği zaman, o dişler çıktığı zaman çok dikkat etmek gerekiyor. O dişler çıkana kadarki süreçte yer tutucuların ayarlanmış olması lazım. O dişlerin düzgün sürmesi lazım. Ve o dişler çıktıktan sonra o dişlere çok dikkat etmemiz lazım. Herkes o dişine implant yaptırıyor. Yani çocuğun 30-40 yaşını etkileyen bir şey 6 yaşında dişlerini fırçalayıp fırçalamadığı. O yüzden diş fırçalama eğitimi de çok önemli yani.
1: Diş fırçalama eğitimine geçmeden önce son bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz büyüklerin sıkça yaptığı bir diş taşı temizliği var. Diş taşları oluşuyor. Süt dişlerinde de diş taşı oluşur mu? Süt dişlerinde diş taşı oluşursa temizletmek gerekir mi? Bunu merak ettim.
0: Ya çok yaygın olmamakla birlikte diyeyim. Ya çünkü diş taşı neden oluşuyor mesela? Sigara, kahve gibi bazı etkenlerden oluşuyor. O çocuklarda çok olmadığı için ortamın işte yani ağız ortamındaki bazı faktörler var, sigaranın neden olduğu ve işte kahve, çay gibi bazı şeylerin neden olduğu faktörler var. O faktörler çocuklarda çok olmuyor. 13 yaşındaki bir çocuk da çocuk, yani 13 yaşında sigara içip de böyle full dişinde taş olan bir çocuk da görebiliyoruz. Onlarda da eğer yetişkinlerde prosedür neyse onlarda da aynı prosedürü uyguluyoruz. Ama ben öyle çok küçük yaşta çocuklarda çok fazla diş taşı görmüyorum. Ama işte 13-14 yaşına geldiğinde çocuklarda da diş taşı başlıyor. Sigara kullanımına bağlı olarak maalesef ki. O dönemlerde öyle olduğunda da yetişkine ne yapıyorsak çocuklara da onu yapıyoruz. O tarz bir işlem yapıyoruz.
1: Peki çürük olmadan korumanın önemine yeterince değindik, sürekli bunu söyledik. Bunun da en önemli yöntemi dişleri fırçalamaktan geçiyor, ağız bakımından geçiyor, diş ipi kullanmaktan geçiyor dedik. Çocuklarda diş fırçalama rutinini nasıl oluşturacağız? Çünkü ömür boyu sürecek bir alışkanlığı edindirmeye çalışıyoruz. Çünkü diş insan hayatında var olduğu sürece, yaşadığı sürece ağzında koruması gereken ve beslenmesi için kullandığı en önemli faktörlerden birisi. O yüzden bunu biz küçük yaşta çocuğumuza öğretirsek, bu alışkanlığı verirsek, artık diş fırçalamadan rahat edemez duruma getirirsek aslında bir ömür boyu diş rahatsızlıklarının da büyük bir oranda önüne geçmiş olacağız. O yüzden bununla ilgili diş hekimlerinin önerisi nedir? Diş fırçalama alışkanlığı bir çocuğa nasıl kazandırılır?
0: Ya bu bence biz hekimlerin de böyle en çaresiz kaldığı, en elinin kolunun bağlandığı konu. Ya bir kere hekimlerin de tabii çocuklarla orada konuşması, motivasyonu, diş hekiminin işte ben elime mesela küçük çocuklarda bir çene alıyorum. İşte anlatıyorum, böyle böyle fırçalayacaksın. Bak eğer şu kadar iyi fırçalarsan bir sonraki geldiğinde sana şöyle bir ödül vereceğim falan. Ödül ceza mekanizması falan. Biz de kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki de en önemli kısım aile. Tamamen ailede bitiyor. Ailenin eğitiminde bitiyor. Yani tabii burada bunu sadece diş çürüğüne işte ağız sağlığına bağlamak da birazcık yanlış. Yani çocuğun işte 10-12-13 yaşındaki çocuk daha ayakkabı bağcığını annesine babasına bağlatan çocuklar görüyorum. Geldiğinde disiplin, kendi kendine bir şey yapma, öz değer, öz farkındalık gibi değerlerin çok eksik olduğu bir sürü çocuk görüyorum. Şimdi bu çocuklara ben gelip de dişlerini fırçala dediğimde bana gülüyor, yani beni dinlemiyor bile. Veya küçük çocuklarda daha diş fırçasıyla ilk kez tanışan ve ilk kez orada gören çocuklar da görüyorum. O yüzden en önemli şey ailenin eğitimi ve ailenin birazcık buna ön ayak olması. Ya biz şimdi şu an çocuklarımıza han dedikleri yere han, hamam dedikleri yere hamam yapıyoruz. Mesela ben araba istiyorum. İnşallah ailem bir gün alır. Annem umarım buradan beni izliyorsa falan diyormuş. Yani hani biz araba dedikleri yere araba falan yapan bir ekibiz. Gerçekten çocuklarına inşallah ki. O yüzden ya o yüzden ki ben hani şöyle düşünüyorum. Birazcık çocuklara bu konuda disiplin vermede anne babanın örnek olması çok önemli. Yani akşam herkes gidip dişlerini fırçalıyorsa bir ailede, ben eminim o çocuk da fırçalayacak. Yani anne baba elinde diş fırçası, diş macunu böyle muhabbet ediyorsa o an o lavabonun başında, çocuk da hemen yanına o şeyi alacak, böyle üstlerine çıktıkları bir şey
1: tabure
0: var ya, taburesini alacak, o da fırçalamaya başlayacak. Çünkü zaten anneyi taklit ediyor tüm çocuklar. Ya ben en basından bir örnek vereyim. Anne bana geldiğinde çok gerginse çocuk da aşırı gergin. Anne çok rahatsa çocuk da çok rahat. Yani zaten aldıkları tepkileri bile, yani mesela çocuk dişi ağrıdığında bile annesine bakıyor. Yani annesi falan yaparsa o da ağlamaya başlıyor. Annesi falan yaparsa çocuk ağlamıyor. Yani o kadar da aslında anne ve babaya endeksli çocuklar. O yüzden anne baba dişlerini fırçalarsa, ağız bakımına dikkat ederse, ki anne babada da zaten o öz farkındalık varsa çocuğuna da dikkat ediyor. Bunun önüne geçmiş olabiliriz. Siz kendiniz dişlerinizi fırçalayacaksınız. Çocuğunuzu da eğer yaşı çok küçükse alacaksınız diş fırçasını, diş macunu. Böyle onun elinden tutarak onunla beraber fırçalayacaksınız. Başka bir yolu gerçekten yok. Bir de işte birazcık şey, işte git işte 21 gün boyunca yap, işte ben sana şöyle ödül alacağım falan filan gibi bazı ödül ceza yöntemleri olabiliyor. Etkisi tartışılır. Çocuktan çocuğa çok değişiyor. Bazı çocuklar için inanılmaz önemli olabiliyor. Ya ben sana sticker vereceğim dediğim zaman bir hafta dişlerini fırçalayabiliyor. Bir çocuk üf falan diyebiliyor. Yani o yüzden ona bir şey diyemiyorum ama birazcık da aslında bunu alışkanlık edindirmek yerine çocuklarda rutine dahil etmek gibi bir alternatif yöntem bulduk ve daha faydalı olduğuna dair de çalışmalar var. Ne demek istiyorum? İşte her gece yatmadan önce ya da işte her sabah yerine değil de işte mesela yemek mi yiyeceksin? O zaman dişlerini fırçala gel. Bir şey yapmadan hemen önce. Oyun mu oynayacağız? O zaman dişlerini fırçala da gel. Yani sürekli olarak yaptığı ve yapmaktan da keyif duyduğu bir aktivitenin öncesine veya sonrasına eklenti olarak diş fırçalamayı eklemek çocuklarda çok faydalı oluyor.
1: Bütünsellik oluşturuyor.
0: Aynen, yani çocuğa yatmadan önce dediğin zaman çocuk hemen yatmaya gidiyor yani. Hiç dişlerini fırçalamak istemiyor. Çünkü onun için günü bitirmek. Ama işte dediğim gibi seninle oyun mu oynayacağız? O zaman bir dişlerini fırçala gel. Ya da bugün kitap okuma saatinden önce dişlerimizi fırçalıyoruz gibi çocuğun sevdiği bir aktivitenin veya çocuğun her gün yaptığı bir aktivitenin hemen önüne veya sonrasına diş fırçalamayı eklemek çok kıymetli. Dediğim gibi bununla alakalı çalışmalarda çok faydalı olduğunu gösteriyor.
1: Çok teşekkür ediyorum bu çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı ile ilgili verdiğimiz bilgiler için. Aslında ağız ve diş sağlığı yetişkinler için de çok kıymetli. Belki bunun için ayrı bir program da yapmak lazım. Hı. Dediğiniz gibi kendimizde diş fırçalama alışkanlığı yoksa çocuğumuza kazandırmak için çırpınmanın da bir anlamı yok. Sizin için önemli olmayan bir şey çocuğunuz için de önemli olmayacak. Rol model olmanın eğitimdeki önemine biz her zaman değiniyoruz. Bir şeyler geç olmadan, dişimizi kaybetmeden, o işlemlere maruz kalmadan önce biz de ağız ve diş sağlığımıza önem verirsek bu zaten nesilden nesile geçecek bir şey olur diye düşünüyorum.
0: Ya burada bir noktaya da değinmek istiyorum. Ben burada böyle tepeden tepeden işte bak işte şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız tarzında da konuşmak istemiyorum. Çünkü yani şimdi bizim de durumumuz ortada, anladınız mı? Yani mesela hepimiz ya asgari ücretle çalışıyoruz, zar zor evimize gelip gidiyoruz. Yani zaten zor bir hayat standardı sürüyoruz. Böyle bir noktada da ben istiyorum ki insanlar sürekli diş hekimine gidip gelme, izin alayım, ay çocuğun okulundan izin alayım, şunu ayarlayayım, bunu ayarlayayım. Bir de bununla uğraşmasın istiyorum insanlar. Hani çünkü akşam yapacağımız 5 dakikalık bir aktivite belki çok uzun süreli bir şeyi kurtarabilecek. Hani aslında ben de birazcık bunun çabasındayım. Bunun oturmasını istiyorum. Onu da bir belirtmiş olayım kısaca.
1: Kesinlikle çok güzel bir söylem oldu bu. Şimdi ben birazcık da akademik olarak derken aslında kendi alanımla ilgili de bir yerlere girmek istiyorum. Şimdi diş hekimliği çok popüler son dönemlerde YKS'ye giren öğrencilerin tercih dönemlerinde çok popüler bölümlerden biri. Hatta bundan dolayı mıdır bilmiyoruz. Geçtiğimiz sene tercihlerden önce diş hekimliği ile ilgili kontenjan daraltılmasına gidildi. Şimdi diş hekimliğinde okuyan bir öğrenci olarak, tam da sürecin içerisinde olan biri olarak, diş hekimliği okumayı öğrencilerimize tavsiye eder misin? Diş hekimliği okumanın faydalarının ileride sana neler sağlayacağını ya da şu an neler sağladığını bizimle paylaşabilir misin? Aynı şekilde diş hekimliği okumanın dezavantajları da var mı? Kimler diş hekimliği okumayı düşünmesin? Kimler diş hekimliğini tercih etmesin? Tıp mı diş mi?
0: Ya ben bu soru bana soruldu. Ben bu sorunun cevabını vermek zorunda kaldım. Ben ya kendi memleketimde ve işte ya da yakın yerlerde diş okuyacaktım ya da uzakta bir yerde tıp okuyacaktım. Ben diş hekimliğini seçtim. Ki tercih dönemine kadar aklımda da hiçbir şekilde diş hekimliği yoktu. Tabii burada benim ailemin işte sana araba alırız burada okursan demesinde etkisi olmuş olabilir ama yani onun dışında da ben genelde işte tıpla diş arasında kaldığımda dişi seçmemin nedeni bir kere hayat dengesi. Yani ben yani birazcık nazlı bir kızdım yani özellikle de böyle büyütülürken biraz nazlı büyütülmüş bir kızdım. Şu an öyle olduğumu söyleyemem ama hani o dönemler bana sürekli nöbet, sürekli işte ağır şartlarda çalışmak, işte 6 sene okumak üstüne uzmanlık yapmak falan böyle gözümde çok büyüdü o dönemler. Bir de memleketimden uzakta okumak istemiyordum yani. O yüzden de diş hekimliğini seçtim. Hani böyle çok bilinçli bir şekilde yapılmış bir tercih değildi, onu demek istiyorum. Ama bir gün bile pişman olmadım yani. İyi ki diş hekimliği kazanmışım, iyi ki diş hekimliği okuyorum dedim çoğu zaman. Yani olumsuz konuşmak istemiyorum. Herkese kendi mesleğini sorunca en olumsuz kısımlarını anlatıyor. Ya şöyle kötü, böyle şartları ağır falan. Ben onları da anlatacağım tabii ki de. Ama yani arkadaşlar hekimlik güzel. Yani hekimlik olmanın bir kere mesleki tatmini çok güzel. Ben bugün mesela yardımcı olduğum hastalardan biri kendi babamdı. Haftalardır diş ağrısı çekiyordu. Ve onunla ilgilenmiş olmak, o an o dişi oradan çekmek, onu rahatladığını hissetmek bile bana inanılmaz bir tatmin verdi. Hele böyle vatanını milletini seven bir hizmet yapmak isteyen insanlarsanız gerçekten o kadar fazla insana yardım ediyorsunuz ki. Yani gecelerce işte diş ağrısından uyuyamamış insanlara, o böyle telaşlı gelen annelere, ya bu çocuğun ne olacak diyen annelere yardım etmek, o insanlarla çalışmak gerçekten çok keyifli, gerçekten çok tatmini olan bir şey ve gerçekten işe yaradığınızı hissediyorsunuz. Yani çok şükür diyorsunuz. Kazandığınız paranın helal olduğunu hissediyorsunuz. Kazandığınız parayı hak ettiğinizi hissediyorsunuz. Tabii eğer iyi bir şekilde yapıyorsanız bu mesleği, hastalara bağırmadan, çağırmadan, düzgün bir şekilde anlatarak, işte bu insanların kafasındaki korkulu doktor profilinin dışında insanlara yardımcı oluyorsanız gerçekten meslek olarak çok tatmin eden bir meslek. İş bulma açısından da birazcık bahsedeyim. Yani ben işsiz bir diş hekimi görmedim. Yani ben işsizim, şu an evde atama bekliyorum falan, böyle bir kafada bir diş hekimi hiç görmedim. Ama özelin şartları gerçekten ağır. Yani bunları da konuşmak lazım. Nerede özelin şartları hafif, onu düşünüyorum. Hani hiçbir yerde değil ama özel bir yerde okumanın şartları ağır. Eğitim süreci gerçekten çok ağır. Yani ben üniversite hayatı yaşadım mı yaşamadım mı emin değilim. Gerçekten arkadaşlarım sürekli gezerken tozarken ben haftanın 5 günü, ya birinci sınıftan beri haftanın 5 günü okula gidiyorum ya. Lise gibi ya, ben gerçekten şoklardayım. Hala bunu kabul etmek istemiyorum yani gerçekten. Sürekli okula gidiyoruz, sürekli çalışıyoruz, sürekli hasta bakıyoruz. Sürekli hayatımız diş odaklı oluyor ve olmak zorunda çünkü orada gerçek bir insan oturuyor. Birinin annesi babası oturduğu için biz gerçekten çok sorumluluk almak, her potansiyel şeyi bilmek ve gerçekten de çok iyi olmak zorundayız. Ben mesela ilk dolgu yaptığımda demiştim ki ben nasıl yapacağım ya? Hiç hasta bakmadım şu zamana kadar. Beni dedim burada yalnız bıraktılar. Ben ne yapacağım dedim. O kadar korktum ki ama geçtim hastanın başına. O kadar başarılı yaptım ki. O kadar iyi yaptım ki yani, çünkü o kadar çok çalıştırdılar ki bizi. O kadar çok kez ben başka işte yapay hasta simülasyonlarında çekilmiş dişlerde, başka yerlerde falan o kadar çok kez yapmışım ki bunu. Elim otomatik yaptı. Ben kendime inanamadım. Yani gerçekten diş hekimliği eğitimi özellikle Erciyes Üniversitesi'nde hakkı veriliyor yani. Buradan çıkan hekimler kasap olmuyor hiçbir şekilde, onu söyleyeyim. Ama işte dediğim gibi ya ben üniversite hayatı biraz yaşamak istiyorum. Birazcık da gezmek tozmak istiyorum diyenlere kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok stresli bir meslek. Yani gerçekten annem bir kere geldi bizim kliniğe, ne kadar stresli olduğumu gördü. Yani stresli de olmak zorunda dediğim gibi. Yani stressiz geçse bir sorun var demektir zaten. Hem stresli hem de birazcık mobbing var. Sağlık sektörünün vazgeçilmezi mobbing burada da var. Birazcık da mobbingi kaldırabilmeniz lazım, o stresi kaldırabilmeniz lazım. O azarlamaların, o işte üstünüze gelmelerin.
1: Mobbing demeyelim de usta çırak ilişkisiyle.
0: Yani mobbing de diyebiliriz.
1: Usta çırak ilişkisiyle sizin üstlerinizin sizi ya daha evet. dayanıklı hekimler haline getirmesi, daha becerikli hekimler haline getirmek adına size verdiği eğitimler diyelim. Ya daha doğru olur.
0: Ya şöyle, diş hekimliği evet alaylı yani. Gerçekten ben okudum 4 sene, tüm dersleri geçtim, ben artık buyum diyebileceğiniz bir meslek değil. Herhangi bir 4, yani başka bir bölümdeki gibi değil. Burada 5 sene var ve 5 senenin çoğu kısmı üstlerin aslara bir şeyler öğrettiği şekilde geçiyor yani sürekli olarak. Bir alaylılık, bir usta çırak ilişkisi içerisinde geçiyor. O yüzden de aslında birazcık zor. Ama dediğim gibi ben özelde birazcık şey görüyorum. Sıkıntı görüyorum. Atamalar düşük. DUS senede 2'den 1'e düşürüldü. Yani eskiden uzmanlık da yapabiliyorduk. Uzmanlığın önü çok açıktı. Artık senede bir kez uzman alıyorlar falan. Ha, kontenjan azaltılması çok iyi oldu. Çünkü dediğim gibi diş hekimliği uygulama üzerinden ilerleyen bir şey. Yani sürekli olarak bir uygulama yapmanız lazım ama 150 öğrenciye uygulama yaptırmak çok zor bir şey bir fakülte için düşündüğünüzde yani. O kadar üniti nerede bulacaksınız? O kadar hastayı nerede bulacaksınız? O kadar bunu yapacak eğitmeni nerede bulacaksınız? Bulamıyorsunuz. O yüzden yani 120 kişi olsa veya 100 kişi olsa belki 4 kere 5 kere deneyimleyebileceğin bir şey. 150 kişi, 200 kişi olduğun için iki kere bir kere deneyimleyebiliyorsun. O yüzden de aslında daha kaliteli, daha kalifiye bir eğitim alınması açısından ben kontenjan azaltılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Yani diş hekimliğine de herkes gözü kapalı, paralar içinde yüzeceğim mezun olunca şeklinde bakmaması lazım. Ya öyle bakıp gelenler de oluyor açıkçası. Ya çok para kazanacağım falan. Ama bu sefer mesleğin keyifli taraflarını alınca ya para o kadar da önemli değil kısmına herkes geliyor zaten. O kadar keyif alıyoruz ki bazen mesleği yaparken, o kadar hani mutlu oluyoruz ki yaptığımız işten. Bir yerden sonra ya tamam normal bir para da beni idare eder kısmına geliyoruz ama böyle çok para kazanacağım falan şeyle gelmeyin yani. Öyle de bir meslek yok açıkçası, öyle söyleyeyim. Sektör o kadar değil, çok fazla mezun var, çok fazla yani nasıl desem özel hastanelerde çok fazla ünit yok. Atamalar bayağı düştü, DUS dediğim gibi azaldı falan. Yani eskisi kadar da böyle parlak bir meslek mi? Soru işareti. Ama tabii gelmek isteyenlere hala bence diş hekimliği açık bir kapı.
1: Evet. Söylemlerinden anladığımız kadarıyla aslında diş hekimliği isteyen, seven için ideal bir meslek.
0: Evet.
1: Zaten diş hekimliği kazanmak da o kadar kolay değil. Oldukça sıkı bir çalışmayla olabilecek bir bölüm. Kontenjanların azaltılmasıyla birlikte kazanılması daha da zor bir bölüm haline geldi zaten.
0: Ya burada bir de şöyle bir tezat var. Bunu da görüyorum. Şimdi sayısaldan alıyor diş hekimliği. Sayısal ve matematik yapabilen öğrencileri genelde katıyor içine. Ama diş hekimliği full ezber. Yani gerçekten ezberliyoruz. Tüm anatomik yapıları, tüm ilaçları, tüm her şeyi ezberliyoruz. O yüzden de böyle ben mühendis kafayım aslında. Bana mühendislik daha iyi gelir. Ama işsiz kalma korkum var, diş hekimliği yazayım bence çok yanlış. Böyle bizim meslekte de yani üniversitede de gördüğüm böyle tükenmişlik sendromuna giren, kendine ait hissedemeyen, mesleğe adapte olamayan insanların çoğunda şey görüyorum. Mühendislik okusaydı var ya çok iyi bir yere gelirdi diyorum onların çoğuna. Çünkü onlar ya diş hekimliği garanti meslek deyip mühendisliği bırakıp işte aynı sıralamayla diş hekimliği yazanlar. Çok matematik kafaya uygun değil. Daha çok böyle hekimci, şifacı, daha ezber, estetik bu tarz konularda yetenekli olan insanların gelebileceği bir yer. Hatta bana şey diyorlardı, sen solaksın, ne yapacaksın diş hekimliğinde, mahvolursun falan diyorlardı. Evet mahvoluyorum diyormuşum. Hayır. Yani, evet birazcık daha zor çünkü ünitler
1: hep sağlak insanlara göre yapılmış.
0: Ama çok şükür ki benden önce mezun olup da oraya asistan olarak giden bazı öğretim görevlileri de solak olduğu için onların ünitelerine oturarak ya da işte onlardan öğrenerek, onların yanına giderek öğrenebiliyorsunuz. Yani öyle bir şey de yok. Solaklar diş hekimi olmasında yanlış, hatta bence solaklar daha iyi diş hekimi oluyor. Çünkü farklı bir bakış açısı, farklı bir kafa çalışması. Öyle düşünüyorum yani.
1: Peki Erciyes Üniversitesi özelinde yeteri kadar donanıma sahip ve akademik kadroya sahip bir üniversite mi sence diş hekimliği bölümü?
0: Ya Erciyes Üniversitesi çok popüler. Şimdi uzmanlık alanından örnek vereyim. DUS'ta en yüksekler, özellikle ortodonti bölümü gibi bazı bölümlerde. Bizde, bizim ortodonti bölümündeki hocalarımız uluslararası alanda çalışan, uluslararası alanlarda yardım kuruluşlarının çok büyük paydaşları olan hocalar. Bu tabii başka yerlerde de geçerli. Yani ben zannetmiyorum ki, yani şu an çok teknik bir bilgi olacak ama Ketkem 3D tarayıcısı olan, restoratif bölümü olan Türkiye'de 2 veya 3 tane üniversitedir. Erciyes Üniversitesi hem imkanları açısından, hem hocaları açısından, hem de diğer konularda birçok üniversitenin çok üstünde. Hatta bence Erciyes Üniversitesi'ni alalım, İzmir'e koyalım, İstanbul'a koyalım, Ankara'ya koyalım. Birçok üniversiteyi sollar. O kadar da iddialı konuşuyorum kendi fakültemle alakalı. Ya benim konuşmama da gerek yok. Puanlardan da aslında görülüyor. O kadar popüler ki Ankara'dan sonra İç Anadolu'da ikinci. Çoğu fakülteyi solluyor yani Erciyes Üniversitesi. O yüzden gelecek olanlara tavsiye ederim. Çok donanımlı çıkarsınız buradan gerçekten. Yani buradaki asistanlar, öğretim görevlileri falan öyle rastgele insanlar değil. Yani bizim cerrahi hocamız Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldı geçen ay. O kadar söyleyeyim yani.
1: İş piyasası bunun farkında mı?
0: İş piyasası da bunun çok farkında. Çoğu hekime işte deneme süresi falan yapıyorlar ya da işte sen kaç yaptın, işte bu dersin nasıl falan diye sorarken bizde çok öyle sorular sormaz. Ha, Erciyes mezunu mu iyi falan derler. Hani kafayı kırmadıysa o zorlukta tamam iyidir falan gibi bir bakış açısı var yani. Ama işte hani ya ben birazcık daha rahat bir öğrencilik hayatı geçirmek istiyorum. Ben birazcık daha az hasta bakmak istiyorum. Akademiye yöneleceğim falan gibi kafalardaysanız Erciyes Üniversitesi'ni çok daha tavsiye etmem. Çünkü bizim hastane full hasta ve yani... Eğer idealist bakıyorsanız her türlü hastayı göreceksiniz. Ama eğer idealist değil, rahatlık kafasında bakıyorsanız yine her türlü hastayı göreceksiniz. Yani ikisini kendi kafalarında düşünmesi lazım öğrencilerin, hangisini istiyor diye. Yani çünkü burası aynı zamanda bölge hastanesi. Cerrahi hastanesi olan tek yer İç Anadolu'da Ankara'dan sonra. O yüzden size çok fazla hasta gelecek, çok fazla şey göreceksiniz. Çok donanımlı ama çok yorulmuş çıkarsınız bu fakülteden, öyle söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum verdiğin bu kıymetli bilgiler için. Kendi adıma çok keyif aldığım bir program oldu. Gurur duydum.
0: Ya, ben de gurur duydum.
1: Araba alacağım inşallah.
0: İnşallah buradan da tüm Kayseri'ye söz olsun değil mi Sayın Sadıç?
1: Yok böyle de gaza gelmeyeyim ama inşallah Allah bana, ben de sana.
0: Amin
1: tabii
0: amin
1: ki, inşallah. En güzeline layıksın. Buradan senin gibi pek çok genç arkadaşına örnek olduğunu, ışık tuttuğunu düşünüyorum. Aynı zamanda pek çok annemize de içinde bulunduğu handikaplardan çıkış umudu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için, verdiğin bilgiler için. İlerleyen zamanlarda yine bu sefer de yetişkinlerle ilgili konuşabiliriz diyerek programı kapatmak istiyorum. Var mı söylemek istediğiniz izleyicilerimize ve dinleyicilerimize?
0: Çok teşekkür ederim herkese bizi dinlediğiniz için. İyi akşamlar herkese, bu kadar.
1: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün de çok keyifli ve benim için çok farklı bir programın sonuna geldik. Umarım aynı keyfi size de yansıtabilmişizdir. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla yeniden bir araya gelene dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi. Yayın tekrarı. Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatıyla ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatı ile ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Şehirler nasıl yükselir? Güvenli yapılar nasıl inşa edilir? Yapı gündeminde inşaat sektörünün güçlü firmalarını, projeleri ve gelecek vizyonlarını malzeme kalitesinden deprem güvenliğine, şehirleşmeden denetime kadar tüm yönleriyle ele alıyoruz. Yapı gündemi her cumartesi saat 13'te Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi başlıyor.
4: Yapı Gündem programından herkese merhabalar. Bugünkü yayın konuğumuz elektrik ve elektronik mühendisi Okan Kaya. Okan Bey, merhabalar, nasılsınız?
5: Merhabalar, teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hızlıca sorularımıza geçelim, yoksa ilk önce biz sizi tanıyalım, daha sonra sorularımıza geçelim.
5: Tamam, olur. Ben elektrik elektronik mühendisi Okan Kaya. Kayseri'de Setup Enerji Mühendislik firmasının kurucu ortağındayım. Ortaklarından biriyim. Firmamız Kayseri merkezli. GES Güneş Enerji Santrallerinde anahtar teslim kurulum yapmaktayız. Kayseri'de ikamet ediyoruz. Evet. Kayserliyiz.
4: Peki firmanız kaç yıllık bir firma?
5: Firmamız 4 yıllık bir firma. Sektörde 4. yılımız. Yani anahtar teslim projelerde GES olsun, enerji nakilatta olsun, trafo projeleri olsun, iş tesisat projeleri olsun faaliyet göstermekteyiz. Firmamızın geniş bir yelpazesi var. Aynı zamanda İklimsa GES Pro bayisiyiz. İklimsa'nın iklimlendirme kısmıyla da biz ilgileniyoruz Kayseri'de.
4: Evet, güneş enerjisi panelleri işine girmek isteyenler için de güzel bir yayın olacak.
5: Kesinlikle.
4: Sorularımıza başlayalım.
5: Tabii ki.
4: Türkiye'de son yıllarda GES yatırımlarına olan ilginin artmasının temel sebepleri nelerdir Okan Bey?
5: Yani Türkiye'de özellikle işletmelerde, ticarethane olsun, sanayi olsun, yine konutlarda olsun elektrik gerçekten büyük bir külfet olmaya başladı. Elektrik birim fiyatlarının artması, İşte enerji bağımsızlığı ihtiyacı ve çevresel farkındalığın oluşması GES'e yatırımcılarımızı yönlendirmiştir. Enerji maliyetlerinin işletme giderlerine çok gerçekten itici bir güç olmuştur. Bunun en temel sebebi de işte hani elektrik birim fiyatının artmasıyla alakalıdır. Aynı zamanda devletin vermiş olduğu teşviklerle beraber ve KDV muafiyetiyle beraber GES yatırımı daha da cazip hale gelmiştir. GES'in ilk çıktığı yıllarda maliyetler gerçekten çok yüksekken son aşamalarda, son zamanlarda GES maliyetleri düşmüştür. Bu da yine GES'in bir cazibesi haline gelmiştir. Yani özellikle dediğim gibi konutlarda çok fazla elektrik sarfiyatı, aynı zamanda büyük işletmelerde, fabrikalarda ve ticarethanelerde çok fazla enerji sarfiyatı vardır. Bu enerji sarfiyatı kesinlikle hani yatırımcıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Yani en büyük giderlerden biri şu an enerji, elektrik yani.
4: Evet, bunu da minimalize edebilmek için de GES, yani güneş enerji panelleri sistemine giriliyor.
5: Aynen.
4: Güzel bir mantık. Yani olan elimizde olan kısmı değerlendirmek gibi. Rüzgarı değerlendirmek, güneşi değerlendirmek
5: gibi. Evet. Ki devletimizin de burada sunmuş olduğu teşviklerle beraber işte zamanında KDV muafiyeti vardı. Şimdi devlet teşvikleri var. KOSGEB'den alınan teşvikler var. Aynı zamanda Orhan Kalkınma Ajansı'nın sunduğu teklifler, işte teşvikler falan var. Bunlarla daha cazip hale gelmeye başladı GES.
4: Evet. Peki bir işletme veya fabrikanın çatı GES sistemi kurmaya karar vermeden önce hangi teknik ve ekonomik analizleri yaptırması gerekir?
5: Yani fabrikalarda, yine konutlarda, ticarethanelerde en büyük sıkıntının elektrik olduğunu söylemiştik. Burada elektrik tüketim analizi yapılması lazım öncelikle. Yani bir tesisin, bir fabrikanın ne kadar elektrik tüketimi var, yıllık ne kadar bir elektrik tüketiyor, bunu belirlememiz lazım öncelikle. Bunu belirledikten sonra belirlenen güce göre çatının kapasitesi, yani statik açıdan, kar, buz, rüzgar yük açısından Çatının kapasitesi de çok önemli. Kaldırabilirliği önemli. Bunlara özellikle dikkat etmek lazım. Daha sonra biz elektrik mühendisi olarak hani statik analizinde olumlu sonuç aldığımızda biz elektrik mühendisi olarak panel yerleşimi yaparız. Bu panel yerleşimine göre elektriksel boyutlama, kablolamadır, trafo konumudur, invertör konumudur, panellerin konumu, işte doğu batı uzantısı falan, bunları belirleriz. Bunlar belirlendikten sonra yatırım maliyeti dediğimiz, işte gerçekten yatırımcıyı etkileyecek en önemli şey yatırım maliyeti. Yatırım maliyetini çıkarırız, analiz yaparız yani. Ne kadara mal olur, geri dönüşümü ne kadar olur, PVC's programıyla amortisman süresini hesaplarız. Bu da yatırımcı için hani en önemli şey ve en dikkat edeceği şey oluyor, yatırım maliyeti.
4: Aynen. Çatı taşıyıcı sistemi, enerji tüketim profili, bölgelenme analizi ve yatırım geri dönüş hesabı mutlaka değerlendirilir.
5: Mutlaka değerlendirilir. Artı bize gelen mimari projeyle, statik projeyle bunların hep harmanlanması, yani bunları bir proje olarak, bir bütün olarak düşünüp o şekilde analiz yaparız. Aksi takdirde uygulamaya geçtiğimiz zaman çatının performansının yetmediği, kaldırmayacağı, aynı zamanda birkaç tane sıkıntının çıkaracağını söyleyebiliriz.
4: Evet. Güneş enerjisi santrallerinde en sık yapılan proje ve uygulama hataları nelerdir?
5: Şimdi burada şöyle bir şey değinmek istiyorum. Biz güneş enerjisi santrallerinde yerleşim yaparken özellikle mimari projeyi dikkate alırız. Yatırımcıdan, işte GES kuracak kişiden, firmadan mimari proje isteriz. Gelen mimari projeyi biz panel yerleşimi yaparak değerlendiririz. Fakat buradaki en önemli etken yerinde analiz yapılması. Yani şöyle diyeyim, saha drone çekimi, çatı çekimi, işte sahanın yerinde görülmesi, çatının yerinde görülmesi, bu çok önemli. Çünkü mimari proje bazen değişiklik gösterebiliyor ve yerleştirdiğimiz yerleşim bazen uygulamada olmayabiliyor. Yani uygulama alanına sığmayabiliyor. Bunun için en önemli şey yerinde fizibilite yapılması. Birincisi bu. İkincisi tüketime uymayan sistem kurmamak lazım. Yani normal elektrik faturaları baz alınarak işletmelerin tüketim giderleri değerlendirilir. Yani ne kadarlık bir enerji sarfiyatı gerekiyor, ne kadarlık bir güç kurmamız gerekiyor, bu belirlenir. Bu belirlendikten sonra tüketime uygun bir AC güç belirlenir. AC güce göre, yani bizim o kurulu güce göre projelendirme yapılır. Artı dediğim gibi az önce de söylemiştim, statik analiz. Kesinlikle performans ve statik analiz yapılmak zorunda, yapılmalıdır. Çünkü çatılar eski yönetmeliklerle yapılıyor çoğu çatı ve günümüz yönetmeliğe uyarlı olmuyor bazen. İşte bunu bizim mevcut bu konuda teknik inşaat mühendislerimizle değerlendirip çatı statik analizi yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra yine yanlış invertör seçimini yapmamamız lazım. Yanlış invertör seçimi olmaması lazım. Hatalı string kesinlikle, yani stringleme yaparken PV SIS programıyla ve PV analiz programıyla yapıyoruz. Stringleme yaparken buna dikkat etmek lazım. İşte MPPT aralığını kötü kullanmamak lazım. Kablo kesitlerini, kesinlikle bu da çok önemli. İnvertör ve AC-DC kablo, yani invertör kablosu, besleme kablosu ve DC kablomuzu kesitine uygun seçmemiz lazım. Gerilim düşümü oluşmaması açısından, mesafe uzadıkça gerilim düşümü oluşuyor. Yine keza topraklama çok önemli. Bunu çoğu firma es geçiyor. Yıldırımdan korunma, topraklama, bu da tesis için gerçekten önemli bir etken oluşturuyor. Sonunda ise kurulum yaparken kalitesiz ekipman kullanmamak ve düzenli bakım planı oluşturmak tesisler için önemli bir baz, yani önemli bir etken yani.
4: Evet, çok doğru. Kendi memleketimiz için konuşursak, yani Kayseri ve İç Anadolu bölgesi güneş enerjisi potansiyeli açısından Türkiye'nin neresinde yer alıyor?
5: Yani şöyle diyeyim, Türkiye hani Almanya'ya oranla, hani biz Almanya'dan hep Almanya'yı kıyaslıyoruz. Almanya'ya oranla Türkiye coğrafi konum olarak çok iyi seviyede. Artı bizim kendi memleketimiz Kayseri ve İç Anadolu bölgesi de güneşlenme potansiyel haritası, GEPA dediğimiz bir haritamız var bizim. GEPA haritasında güneşlenme ışınım süresi olarak ve ışınım radyasyonu olarak çok iyi konumda Kayseri. Yani bir de serin iklime sahibiz. Ilıman ve serin iklimde olduğu için paneller, çünkü serin iklimde, ılıman iklimde gerçekten verim olarak çok güzel çalışmakta.
4: Peki yüksek güneşlenme süresi fazla mı Kayseri'nin?
5: Yüksek güneşlenme süresi fazla, artı radyasyon, yani günlük güneşlenme süresi dediğimiz, ışınım süresi dediğimiz, o da Kayseri'de fazla. Yani İç Anadolu ve Kayseri'de fazla. Evet. İşte bu arazilerde ve çatılarda GES kurulumu için gerçekten cazip bir etken. Yani artı çok fazla ısı, mesela Van, Hakkari bölgeleri de güneşlenme olarak çok iyi ama orada sıcaklık çok fazla olduğu için paneller soğumuyor. Soğumadığı zaman verim kaybı yaşanıyor. Ama Kayseri'de serin bir iklim olduğu için, yani İç Anadolu'da serin bir iklim olduğu için panellerin verimini de artırıyor bu şekilde. Hmm. Yani aslında soğuma da bir evet. etken bunun için.
4: Güzel bir noktaya değindiniz kesinlikle. Sadece güneş olarak bakılıyor. Güneş süresine
5: kesinlikle. Yani
4: gölgelenme süresine dikkat edilmiyor. Dediğimiz gibi gölgelenme süresi bu noktada önemli diyorsunuz.
5: Evet. Gölgelenme, serin hava, artı güneşlenme süremiz, işte sabah kaçla akşam kaç arası güneşlenme alıyor. Bunlar gerçekten önemli etkenler.
4: Evet. Bir GES yatırımının ortalama geri dönüş süresi ne kadardır? Bu süreyi etkileyen faktörler nelerdir?
5: Şöyle anlatayım. GES yatırımı gerçekten hani son zamanlarda çok önemli etken oldu. Çok bir firma GES yatırımı için ekipmanını, ekibini, işte teknik heyetini falan güçlendirdi. Fakat yatırımcı tarafından baktığımız zaman en önemli etken yatırımcı için geri dönüşüm süresi. Yani ne kadar para veriyorum, geri ne kadar bana gelecek? Yani bunu ne kadar yılda amorti edebileceğim? İşte bunu etkileyen çok faktör var. Öncelikle bulunduğumuz yerin elektrik birim fiyatı ile alakalı. Yani şöyle diyeyim, meskensen elektrik birim fiyatı ayrı, ticarethaneysen elektrik birim fiyatı ayrı. Öncelikle birincisi elektrik birim fiyatı çok etkiliyor. Daha sonra bölgenin, bulunduğumuz bölgenin güneşlenme süresi, işte güneşlenme potansiyeli bunu çok etkiler. Sistem maliyeti, yani bir maliyet analizi çalışıyoruz biz. Bunu nakit mi yapıyor yatırımcı yoksa kredi, leasing imkanıyla mı yapıyor? Bu da çok önemli. Çünkü leasing yapınca ister istemez bir vade farkı ve faiz oranı bindiği için yatırım maliyeti artıyor. Aynı zamanda işletmenin tüketim profili. Yani az önce de demiştim, normal işletmenin ihtiyacı kadar GES kurmak lazım. İhtiyacının dışında bir GES kurulması işletme için de aynı zamanda külfet ve zararlıdır. Kurduktan sonra bakım ve işletme performansı da bu şeyde önemli, geri dönüşümde önemli. Bizim işte PVC analizinde yaptığımız hesaplamalar neticesinde yaklaşık 3 ila 6 yıl arası gibi bir geri dönüşüm süresi hesaplıyoruz GES'lerde.
4: Evet. Benim de araştırmalarım sonucunda 4 ile 7 yıl arası hemen hemen söylüyorlardı. Ortalama bir yıl
5: tabii,
4: olarak.
5: Tabii. Az önce saydığım etkenler, işte finansman koşulları, işte bulunduğumuz bölgenin ışınlanması, artı büyük projelerde enerji nakil hattı dediğimiz, enerji nakil hattı girdiğinde ister istemez o da yatırıma bir maliyet
4: kesinlikle
5: katıyor.
4: Tabii
5: bu süre 3-6, 4-7 şeklinde değişebiliyor. İşte dediğim gibi yatırımcı için en önemli nokta bu geri dönüşüm süresi zaten.
4: Aynen, doğrudur. Güneş panellerinin ömrü ne kadardır? Verim kaybı yıllar içinde nasıl gerçekleşir Okan Bey?
5: Şöyle diyeyim, bizim güneş panellerimiz özellikle Türkiye'de üretilmeye başladıktan sonra hani ithal malzeme, ya kullanılan malzemelerin çoğu ithal ama Türkiye'de çok bir firma güneş paneli üretimine girdi. Güneş panellerinin genelde ömrü, özellikle ekonomik ömrü 25-30 yıl gibi %94-95 verimle çalışıyor. Yani bir güneş paneli sahaya getirdiğimizde, kurduğumuzda 25 yılın sonunda, 30 yılın sonunda %95 verimle çalışmış oluyor. Fakat 25 yılın sonunda bu panellerde ister istemez bir verim kaybı oluyor. Tabii bu her yıl %1, %0.1, %0.2. Tabii panelin bakımına da önem vermek lazım. Tesisin bakımına da önem vermek lazım. Bu da çok önemli. Yani 25 yılın sonunda %80-85 performans garantisine kadar gerileyebiliyor. Ama mekanik ömürleri tüm panellerin ortalama 10 yıl. Yani tüm firmalar 10 yıl mekanik garanti veriyor panellere.
4: Yıllık ortalama %0.3 ve %0.5 aralığında bir verim kaybı oluyormuş.
5: Kesinlikle.
4: Ama işte bu şeyi zamanda zaten uzun bir süre devam niteliği oluyor.
5: En önemli etken burada tabii ki bakım. Panele bakım olarak hani mikro çatlak dediğimiz olay, artı panelin kirlenmesi, bunları zamanında ve yerinde bakımla tedarik ederseniz, yani yaparsanız bu süre sizin elinizde. Biraz uzatabilme şansınız var bunları tabii.
4: Tabii ki. Enerji depolama sistemleri GES projelerinin geleceğini nasıl şekillendirecek?
5: Şimdi bataryalı sistemler, özellikle son zamanlarda depolamalı sistemler dediğimiz, depolamalı projeler dediğimiz depolama sistemler, yani projeler geliyor. Çok faal olmamakla beraber Türkiye'de yapılan bataryalı, işte depolamalı sistemler var. Bizim küçük sistemler, yani bataryalı sistemler sayesinde de gündüz üretilen enerjiyi depolanarak akşam saatlerinde kullanılabilir hale geliyor. Yani kullanılabilir duruma geliyor. Depolama GES'i gündüz üretip şebekeye vermeden üret, depola ve istediğin an kullan modelini taşıyor yani. Bu da öz tüketim ve enerji bağımsızlığımızı ciddi anlamda artırıyor. Yani şöyle diyeyim, depolama yaptığımız zaman biz gece bir makinadır, işte bir ev aletleridir, bunları çok rahat kullanabiliyoruz depolama sistemiyle. Bu da şebekeye bağımlılığımızı azaltıyor. Enerji maliyetlerini düşürerek elektrik kesintilerine karşı da güvenliği artırmış oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda dediğim gibi depolamalı projelerin hızla yaygınlaşması zaten beklenmekte. Sistem olarak hani off-grid geçiyor bu. İki tür sistemimiz var zaten. On-grid ve off-grid. Depolamalı sistemleri biz off-grid sistem olarak tanımlayabiliyoruz yani. Bu şekilde görebiliyoruz.
4: Evet, doğrudur. Yapay zeka ve dijital izleme sistemleri güneş enerji santrallerinin işletmesinde ne gibi avantajlar sağlıyor? Ki zaten son zamanlarda yapay zeka birçok konuya el atmaya başladı. Özellikle bizim inşaat mühendisliği konusunda da işte yapay zekadan çizimler, işte statik ve mimari olarak çizimler vesaire konuları söz konusu. Sizin alanı nasıl bir etkiledi?
5: Ya yapay zeka destekli sistemler GES sistemlerinde, enerji sistemlerinde arızayı tespit edebiliyor. Daha sonra üretim tahmini yapabiliyor. Bakım süreçlerini optimize edebiliyor. Yani yapay zeka ile ilgili bir tesisin tüm verilerini attığımız zaman bu şekilde bir çalışma, yani tesisin verimini, yıllık maliyetini, işte tesisle olan arızaları, bakımları falan her şeyi size söyleyebiliyor. Dijital izleme platformları sayesinde üretim performans analizi bile çıkarabiliyor yapay zeka dediğimiz sistemler. Yapay zeka tarafından üretim tahmini yapmak, ama şöyle bir şey var, işte üretim tahmini yapabiliyoruz yapay zekayla, ama bu yapay zeka sistemleri panellerdeki kılcal çatlakları, string hatalarını, invertördeki hatalar, gölgelemeleri bazen es geçebiliyor. Tam anlamıyla bunu size yansıtmayabilir. Hani %100 bir verimle çalışabiliyor mu yapay zeka? Hayır, ama şu an günümüz şartlarında yapay zekayla üretim performansını, işte yıllık üretimi, sistem maliyetini, sistemde çıkabilecek arızaları, işte arıza kayıtlarını ya da invertör üzerinde okuduğumuz, ekranda okuduğumuz arıza kaydını yapay zekaya atarak anında çözüm üretebiliyoruz GES'lerde şu an. Evet. Ki bu trafo sistemlerinde de böyle, yani sadece GES anlamlı değil, bir elektrik sisteminde, bir iş tesisat sisteminde bile bu yapay zekaya endekslenebiliyor yani bu sistemler.
4: Evet, yani işimizi bir noktada kolaylaştırıyor
5: kesinlikle
4: diyorsunuz.
5: Ama bir noktada, çünkü dediğim gibi sahanın durumunu yapay zeka bilemez. Yani invertördeki arızayı, kaç gün invertörümüz yattı, stringlerimizdeki arıza, panellerimizdeki kirliliği, bunu yapay zeka hani belli bir noktaya kadar bilebilir. Bunu siz söylemediğiniz sürece zaten.
4: Tabii ki canım. Yani şöyle bir sistem var. Yapay zeka bir noktaya kadar evet fayda sağlıyor. Ama mühendisin zekası olmadan, yani
5: kesinlikle
4: verim gücü olmadan.
5: Çizimdir, zeka, aynen. Evet.
4: Hiçbir şey olmaz. Ya da nasıl denir? Şimdi biz bilgisayara nasıl komut verirsek bilgisayar bize o şekilde bir geri dönüş sağlar. Biz yapay zekaya nasıl bir komut verirsek, yani nasıl bir yönlendirme yaparsak, yapay zeka da bize o şekilde
5: dönüş yapar. Bize o şekilde dönüş yapar. Kesinlikle.
4: Yani her şekilde bir mühendisin zekasına ihtiyaç kesinlikle var. Elektrikli araçların yaygınlaşması güneş enerjisi sektörüne nasıl bir etki yapacak? Son zamanlarda da elektrikli araçların alımları arttı.
5: Son zamanlarda şöyle, elektrikli araçlar gerçekten hani her yerde de görüyorsunuz artık, şarj istasyonları. Bir uzun yola gittiğinizde, bir şehir içinde falan şarj istasyonları da çok fazla yaygınlaştı. Şimdi bunun yaygınlaşması bizim şebekeye verilen, şebekeden çekilecek enerji miktarını, enerji tüketimini de çok fazla etkilemekte. Yani şöyle diyeyim, şebeke altyapımız bazı noktalarda buna müsait olmayabiliyor. Çünkü elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonları hani bir değil bin olmaya başladı artık. Bu şebekeyi ciddi anlamda yormaya başladı. Şebekeye ciddi anlamda bir sarfiyat oluşturmaya başladı. Şimdi elektrikli araçlar tüketimi artıracağı için de bunun için yenilenebilir çözümler, yani GES'e endeksli, GES'le alakalı bir entegre sistemler kurmak lazım. Yani bu sistemi kurarken de özellikle güneşle entegre şarj, depolama çözümleri, yani gündüz üret, aracı şarj et, öne çıkacak. Yani bu konutlarda da, ticarethanede de, sanayide de aynı şekilde olacak. Güneşle üret, aracını şarj et şeklinde bir güneş ve depolamalı araç entegrasyonu oluşması lazım şu an. Bu şekilde olursa şebekeyi de yormamış olur elektrikli araçlar. Aynı zamanda çok fazla da tüketim sarf etmemiş oluruz. GES'ten, güneşten beslenmiş olur elektrikli araçlar. GES destekli şarj istasyonları önemli pazar oluşturdu. Araç bataryalarının gelecekteki depolama amacıyla kullanılması da şu an mümkün görünmektedir yani.
4: Evet. Yani ihtiyaca bağlı olarak diyorsunuz.
5: Kesinlikle. Aynen. Şimdi şöyle diyeyim, hani dediğim gibi elektrik şarj istasyonları çoğaldıkça zaten şebeke buna yetmeyecektir. Çok fazla şebekeye işte kısa devre dediğimiz arıza akımlar, kısa devre arıza akımlar falan oluşacak. Bu hem işletmeleri sıkıntıya sokacak, hem de elektrik dağıtım şirketlerine büyük külfet oluşturacak. Yani bunu GES'le entegre etmek her zaman önemli. Yani güneş varken güneşle entegre etmek gerçekten çok önemli.
4: Evet. Haklısınız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin enerji dönüşümünde güneş enerjisinin rolünü nasıl görüyorsunuz?
5: Yani önümüzdeki 10 yıldan önce, önümüzdeki ya geçmişteki 10 yıla baktığımızda güneş enerji sektörü çok had safhalara, yani çok iyi noktalara geldi. Hiç kimse bu şekilde beklemiyordu. Özellikle dediğim gibi hani Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle güneş potansiyeli, ışınlanma oranı çok fazla. Güneş enerjisinin Türkiye'nin enerji dönüşümünde ana aktörlerden biri olacağını zaten herkes düşünüyordur, biliyordur. Teknolojik gelişmeler, işte depolama çözümleri ve artan enerji maliyetleri de GES yatırımlarını hızlandırmaya başlamıştır.
4: Evet.
5: Çünkü insanlar artık enerjide bağımsız olmak istiyorlar. Yani bir elektrik zammından etkilenmemek istiyorlar. Veya işte dışa bağımlılığı azaltmak istiyorlar. Bunun için gerçekten hani GES insanlar için bir külfet, yani daha doğrusu bir zaruri ihtiyaç olmaya başlamıştır. Sanayi tesisleri, tarımsal sulama, mesela tarımsal sulamalar da ve konutlarda kullanım oranı çok fazla olmaya başladı. Türkiye'nin enerji ithalatının azaltmasına da, yani dışarıdan enerji alımını da azaltacağı için GES gerçekten ileride çok güzel noktalara gelecek, yine ben öyle düşünüyorum yani.
4: Evet, bu konu nazarında benim de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz güneş enerjisi panellerini konumlandırırken, hı-hı, benim için konumlandırma da çok önemli.
5: Kesinlikle.
4: Biz arsalarımıza, bağlarımıza, bahçelerimize değil de, yani yeşil alanlarımıza değil de otoparkların üzerine, yani sanayi
5: yapan, tarım yapılamayacak üzerine, alanlara mesela.
4: Atıl alanlara konulabilir. Ama biz bunların nazarında daha çok böyle üretim yapabileceğimiz alanlarda, hı-hı, son zamanlarda görüyoruz. GES projeleri yapılıyor. Bu konu nazarında söylemek istediğiniz?
5: Şöyle diyeyim. GES sektöründe gerçekten atıl alanlarımız çok fazla. Özellikle tarıma elverişli olmayan alanlarımız Türkiye'de çok fazla. Yani yapılacaksa bu tip yerlerde, şimdi biz hani GES'i yaparken tabii ki bir bürokratlar, işte tarımsal bütünlüğü bozmayacak, marjinal raporu dediğimiz, biz marjinal rapor alıyoruz mesela. Yani şöyle diyeyim, İl Tarım Orman Müdürlüğü ile olsun, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile olsun, işte bunlarla çalışmak önemli. Bu noktada yatırım yapanların hani atıl alanlara, tarım yapılmayan alanlara GES'i kurması gerçekten önemli. Aynı zamanda az önce sizin de dediğiniz gibi çatılarımızda çok fazla boşluk var. Yani eğer statik açıdan kurtaran çatılarımız mevcutsa ve şebekede yeterli güçte bağlanabilirlik varsa GES yapmayı herkese tavsiye ederim.
4: Evet.
5: Burada da tabii en önemli nokta kapasite durumu. Hani şöyle diyeyim, GES yapmak için birkaç bürokrat, yani bir bürokrasi işlemleri var, izin işlemleri var, çağrı mektubunu alabilmek için falan. Bunun için de işte trafo kapasiteleri çok önemli. Yani bağlanabilirlik oranı dediğimiz, trafoda boş kapasite var mı yok mu, ona bakmak lazım. Eğer böyle bir kapasite mevcutsa GES yapmak gerçekten şu an çok iyi gözüküyor, yani iyi durumda.
4: Evet, verimlilik açısından yani verimliliği iyi bir noktada.
5: Tabii ki.
4: Tabii ki ihtiyaç konusunda da güzel bir ihtiyaç giderici bir noktada. Güzel bir konuya değindik. Hı-hı. Yani o sürekli bir konu olan bir konumuz.
5: Tabii ki.
4: Aynen, yani son zamanlarda ihtiyaçtan kaynaklı. Teşekkür ederiz.
5: Rica
4: son
5: ederim.
4: Son söylemek istediğiniz?
5: Son söylemek istediğim şu, güneş enerjisi yapmak isteyen yatırımcılarımız, işte konutlar olsun, meskenler, ticarethaneler olsun, yani gerçekten maliyet analizini güzel yapmaları lazım. Yani gerçekten tükettiği kadar enerji kurmak lazım. Şimdi bizde öz tüketim mantığı dediğimiz, mahsuplaşma dediğimiz ve satış esası dediğimiz hani 3-4 tane yöntem var. İşte bunu belirlemeleri çok önemli. Yani gerçekten sağlıklı bir belirleme yapmak lazım. Çünkü fazla kurmak yatırımcıya çok fazla zarar. Eksik kurmak da enerji ihtiyacı için yatırımcıya gene zarar. Tabii burada bunu yaparken işletmelerin sözleşme güçleri var. Bunlar da hani sağlıklı ve teknik biriyle çalışıp sağlam çıkartmalarını tavsiye ediyorum. Onun için söyleyeceğim başka bir şey yok onun dışında.
4: Teşekkür ederiz. Gündem olan bir konuyu ele aldık. Cevaplarınız için ayrıca çok teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
4: Yayınımızın da sonuna geldik. Yapı Gündem programında sonuna geldik. Haftaya saat 1'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
3: Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi sona erdi.
2: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
6: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
2: Haftanın özeti.
6: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyon Karahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
2: Haftanın özeti.
6: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatıyla ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
2: Haftanın özeti.
6: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
2: Haftanın özeti.
6: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri tanıtım günlerinden seslenen AK Parti milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyon Karahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatı ile ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Yesari Asım Arsoy olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserleri kendi seslendirdiği yıllarda plak ses kalitesi düşük olduğu için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Sanatçı Konya'dan göç edip Drama'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak orada 6 Ağustos 1896'da doğdu. Babası Bergofçalı Ömer Lütfi Efendi, annesi Zübeyde Hanım'ın 8. çocuğundan 6.'sı. Ağabeylerinden Remzi Arsoy'un oğlu, sinema oyuncusu Göksel Arsoy. Babasının dedesi Şeyh Ömer Efendi, sol eliyle yazan tanınmış bir hattattı. Asım ve ablası da sol ellerini kullandıkları için Yesari, yani Solak adını aldılar.

Asım Aksoy 1905'te Nazifi Mektebi'nden, daha sonra 1908'de Beykonağı Rüştiyesi'nden ve 1910 yılında da Yeni İdadiye'ye başlayarak oradan mezun oldu. Balkan Harbi sırasında 1912'de ailesiyle birlikte düşman işgaline uğrayan topraklardan göç ederek Adapazarı'na yerleşti. İlk müzik derslerini de Adapazarı'nda aldı. Önce bağlama, sonra ut çalıştı. Okuldaki hocalarından ve komşu müzisyenlerden eski eserleri öğrenerek kendini geliştirdi. Dindar babasının çok isteğine rağmen hafız olmak istemedi, ancak zaman zaman camilerde ezan okudu.

Sanatçı 1920'de Antalya'daki bir gemi acentesinde çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Daha sonra İstanbul ve İzmit'te değişik işlerde çalıştı. İzmit'te yaşarken Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ataergin'den yardımlar gördü. Müzik çevrelerine girerek çok sayıda müzisyenle tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 1930'larda beste yapmaya başlayan Ersoy, güftelerini de genellikle kendi yazdı. Yar

Sanatçı çeşitli işlerde çalışmasının ardından 1931'de ilk 3 eserini yaklaşık aynı zaman diliminde besteledi. Daha sonra ilham eseri olan ve bir dönemde Türkiye'yi sarsacak eserlerini peş peşe bestelemeye başladı. 1931 yılında Kolombiya Plak'la yapmış olduğu sözleşme sonucu şarkıları plağa okunmaya başladı. Önceleri anne tarafından gelen Büyük Türkoğulları lakabı nedeniyle plaklara adı Mustafa Asım Türkoğlu olarak geçti. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Arsoy soyadını aldı. Lakabı olan Yesari de nüfusa geçti.

Sanatçı 1938'de Romanya, Bükreş'e gitti. Özellikle çağın ve Batı müziği hakkında bilgilerini geliştirmek için uzun süre kaldı ve çalışmalar yaptı. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğünde 1949 yılında Fatih Millet Kütüphanesi'nde tanıştığı Zehra Altu ile evlendi. Özellikle sanat hayatında kısırlaşma ve bazı nedenlerden dolayı 1954 yılında çift boşandı. Yesari Asım Arsoy'un aslında Zehra Hanım'dan önce evlenmek istediği, ancak abisinin Yahudi olduğu için izin vermediği ve abisinin ölümüyle birlikte vasiyetinde izin vermesiyle sanatçı gençlik döneminden beri aşık olduğu Suzan Arsoy'la 1977 yılında 81 yaşında evlendi.

1954 yılında kısa süre İstanbul Radyosu'nda da çalışmaya başlayan bestecinin günümüze ulaşan eserleri yaklaşık 250 adettir. 1992 yılında hayata veda eden bestekarın unutulan ya da gün ışığına çıkmayan çok sayıda eserinin olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçının mezarı Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Şimdiki sanatçımız Suat Sayın. 1932 yılında Fatih'te doğan sanatçı, müziğe 12 yaşında ut çalarak başladı. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1952 yılında Ankara Radyosu'nda udi olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra stajyer sanatçılara nota, usul ve makam dersleri verdi. O dönemin gençleri, bir sonraki neslin ise üstadları olan Ziya Taşkent, İsmet Nedim, Kutlu Payastı Yıldırım Gürses ve Mustafa Seyran, ders verdiği öğrencilerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca Sevim Çağlayan, Behi Aksoy, Neşe Karaböcek ve Sevim Şengül de kendisinden özel ders almışlardır.

düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim talihsiz yolum

bestelerinde 50'li yılların Arap müziğinden ve özellikle Mısır tarihindeki en büyük müzisyenlerden olan Muhammed Abdülvahap'tan etkiler yoğun bir şekilde görülen Say'ın ana tema olarak aşkı işledi. Yaylılar, Türk sanat müziğinde onun sayesinde önemli hale gelmiş, 60'larda Türkiye'de dinlenen ana akım müziğin arabesk

Suat Say'ın müziği, çok sesli ve dış kaynaklı müziğin öncülüğünü yapmasından dolayı, müzik otoriteleri eserlerini arabesk olarak değerlendirmiş ve bu sebeple eserleri TRT kurulundan geçememiştir. Nitekim günümüzde TRT arşivinde Say'ın sadece 3 eserinin yer aldığı görülür. Halbuki dikkatli incelendiğinde eserlerinin piyasa olarak nitelendirilmesinin büyük bir haksızlık olduğu ve eserlerinin makam ve usul bakımından çok ince motiflerle işlendiğini görmek mümkündür. Şarkılarının çoğunu musikimizin kıymetli icracılarının plak ya da albüm yapmakta tercih ettikleri görülür. Onun şarkıları bazen bir tavernada dans müziği olarak, bazen de Türk sanat müziği repertuarlarında bulmak mümkündür.

Dört evlilik yapan müzisyen, hayatının son dönemlerini Almanya'da dördüncü eşiyle beraber münzevi bir biçimde geçirdi. Karaciğer rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hepatoloji Bölümünde 7 Aralık 2006 tarihinde hayatını kaybetti.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.

Bir kokusu vardır akşamın ve toprağın. Candan geçirir insanı yaşama düşman yalnızlığın. Bilirim tutarsızdır tuttukların, bağıra bağıra bağrına bastıkların. Bilirim sadece uykularla sınırlıdır ayakta uyutulduğunu unuttuğun anların. İntihar ediyorsun belki rüyalarında, belki de biri öldürüyor seni sıkarak avuçlarında. Korkuyorsun, korkuyorsun ölümden de yaşamaktan da. Olmuyor ikisi de. Ne yaşam beliriyor yüzünde, ne ölüm alıp başını gidiyor sessizce. Her gün biraz daha ölerek yaşıyorsun. Her gün yaşayarak biraz daha ölüyorsun. Her gün biraz daha. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Bir şey olsa seninle ölmek dışında.

0: Radyo Radar 91.8.
1: İnanmıyorum nasıl ayrıldık, kime aldandık, kara sevdaydık.

engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.
1: Beni vurup yerde bırakma. Katlanamıyorum hiçbir

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bizim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.